Alihan Kuriş operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Aranan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'deki adresteki aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Ayrıca incelemelerde Kuriş ailesinin üzerinde 191 adet gayrimenkul olduğu tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tuğ Generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ise Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı da sağlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servisi ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Giresun'da Keşap ilçesi Karabuduk beldesinde sele kapılan dayı ile yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Ekipler su altında ve çevresinde kayıp iki kişiye ait bir iz bulabilmek için uğraşıyor. İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Ukrayna, Rusya'nın üretimle enerji tesislerini hedef aldı. Akaryakıt krizi yeniden baş gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Ayrıca Moskova son operasyonlarında 19 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu.

Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1. Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Öncelikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp ögelerini konuşmaya gayret ettiğimiz programımızda yine geçen haftaki mineral bilgimizi, mineral eksikliği, mineral fazlalığı, minerallerin faydaları konulu açıklamalarımıza bugün de devam edeceğiz ve konu başlığımız şu olacak. Mineral eksikliğinde vücudumuzda neler olur? Bunu nasıl hissederiz? Nasıl bize yansıması olur? Bunu ayrıntılı bir şekilde konuşmaya gayret edeceğiz. Bu önemli konunun sizlere ulaşmasını emeğe geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökmen Sarmaşık Beyefendi'ye ve teknisyenimiz Ersin Aydemir'e teşekkür ediyorum. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, minerallerin eksikliği konuştuk. Minerallerin faydalarını konuştuk. Peki mineral eksikliğini biz vücudumuzda nasıl görürüz? Nasıl fark edilir? Bunlardan en birincisi, mineral eksikliği olan kişilerde sürekli yorgunluk ve halsizlik hali usulüne gelir. Özellikle demir ve magnezyum eksikliğinin en yaygın belirtisi sürekli yorgunluk ve halsizliktir. Çünkü demir dokulara oksijen taşınmasını sağlarken magnezyum enerji üretim süreçlerinde kritik rol oynar. İkisinin birlikte eksikliği ciddi bir kronik bitkinlik hissine yol açar. Demek ki sürekli yorgunluk ve halsizlik. Bir diğer önemli belirtisi mineral eksikliğinin saç dökülmesi. Evet, demir, çinko ve selenyum eksikse saç foliküllerinin beslenmesini bozularak dökülmeye neden olur. Özellikle demir eksikliği kadınlarda saç dökülmesinin en sık rastlanan mineral kaynaklı sebebidir. Bunu unutmayalım. Yani bir kişide demir, çinko, selenyum eksikse o kişinin saç dökülmesi husule gelir. Bir üçüncüsü durum nedir? Kas krampları ve spazmlar ve özellikle seyirme

dediğimiz kaslardaki olaylar en başta da göz seyirmeleri. Evet, özellikle magnezyum eksikliğinin ilk belirtileri gözlerde seyirmedir. Geceler boyu süren huzursuz bacak sendromlarıdır. Özellikle kaslarda meydana gelen kramplardır, konuşlardır, çene sıkma olayıdır. Biz kliniğimize gelen huzursuz bacak ve çene sıkma olgularına ilk önce magnezyum tedavisi başlarız. Özellikle gece yatmadan magnezyum takviyesi vererek onların huzursuz bacak, kramplarına, konuşlarına, seyirmelerine, özellikle çene sıkma, bursizm dediğimiz olaya müdahale etmeye çalışırız. Neredeyse 10 hastamızdan 5'ine takviye verdiğimizde magnezyum, ama doğru magnezyum takviyesi verdiğimizde, ki bunlar genellikle magnezyum malat, magnezyum teorat, magnezyum glisinattır. Bunları verdiğimizde kişilerdeki huzursuz bacak, gözlerde seyirme ve çene sıkma, bruksizm semptomlarının azaldığını görürüz. Bir diğer olay tırnak kırılması ve tırnaktaki beyaz lekelenmeler. Evet, çinko ve demir eksikliği olan kişilerdeki en önemli ve ilk belirtilerden bir tanesi tırnak yapısının bozulmasıdır. Tırnak yapısı zayıflar, tırnaklarda beyaz noktalar husule gelir. Bunların en büyük olayı demir ve çinko eksikliğinde tırnakta yatay ve dikey çizgilenmeler olur. Ha, bir de neyimiz vardır? Kalp damar hastalıklarının en büyük belirtilerinden bir tanesi olan böyle bombe dediğimiz parmak yapıları vardır. O daha çok kalp damar hastalıkta. Ama kaşık şeklinde çökme ise ciddi demir eksikliğinin ilk belirtilerinden bir tanesidir. Yine mineral eksikliğinin önemli bulgularından, semptomlarından bir tanesi de ciltteki kuruluk. Çinkonun belirtisidir. Sivilce yine çinkonun belirtisidir. Yaraların yavaş iyileşmesi yine çinkonun belirtisidir. Bir insanda çinko eksikliği varsa o kişinin cildi kurudur. Sivilceler çok çıkar. Yaraları geç iyileşir, saçları dökülür, saçları cansızlaşır ve saçlarını tararken tarağa çok ciddi miktarda saç gelir. O sebepten dolayı biz alopesi erkeklerde ve bayanlarda saç dökülmelerinde dışarıdan bir replasman yapacaksak en büyük replasmanımızı çinko ile yaparız. Ya çinko içeren gıdalar veririz ya da çinko içeren tabletler, kapsüller yani takviyeler başlarız. Çinko, selenyum, bakır eksikliği cilt yenilenmesini yavaşlatır. Çinko yağ bezlerini düzenleyerek sivilce oluşumunu kontrol eder. Çinko eksikliği kişilerde akne artar ve yaralar geç iyileşir. Yine mineral eksikliğinden bir tanesi uyku problemleri. Uykuya dalma, uyulan uykudan verim alamama.

müthiş derecede sıkıntı veren uyku problemleri. İşte bu noktada en önemli yine elementimiz nedir? Mineralimiz daha doğrusu magnezyumdur. Evet. Magnezyum sakinleştirici nörotransmitter olan GABA reseptörlerini aktive ederek uykuya dalışı kolaylaştırır. Eksikliğinde derin uyku süresi kısalır ve gece sık sık uyanma maalesef husule gelir. O sebepten dolayı uyku problemlerinde çok fazla magnezyum aklımıza gelmez ama lütfen bundan sonra kıymetli dinleyicilerimiz magnezyum eksikliğinin uyku problemlerine yol açtığını bir kez daha gözden geçirmiş olsun. Evet, yine mineral eksikliğinde konsantrasyon kaybı ve zihinsel bulanıklık meydana gelir. Şimdilerde beyin sisi diyoruz ya, işte beyin sisinin en büyük nedeni kişilerdeki selenyum ve çinko eksikliğidir. Demek ki bir insanda demir eksikse, çinko eksikse, selenyum eksikse o kişide konsantrasyon kaybı ve zihinsel bunalıklık meydana gelir. Ve en uç safhası da beyin sisi dediğimiz mineral yetersizliğinin en uç belirtisidir. Demek ki bir kişide konsantrasyon kaybı istemiyorsak, zihinsel dikkat istiyorsak, bulanıklık istemiyorsak o kişide demir, selenyum ve çinkoya muhakkak dikkatimizi vereceğiz. Yine mineral eksikliğinden bir tanesi de sık hastalanma ve düşük bağışıklık diyoruz. Çinko ve selenyum bağışıklık hücrelerinin üretimi ve aktivitesi için zorunludur. Bu minerallerin yani çinko ve selenyum bir kişide eksikse o kişinin immün sistemi yani bağışıklık sistemi defekte uğrar. Yani iyi çalışamaz. Mikroplar vücuda girdiği vakit ki bu mikroplar nelerdir? Bakteriler, virüsler, mantarlar ve protozoolar. Bunlar vücuda girdiği vakit immün sistem vücudumuzu koruyup bunları hemen yakalayıp bir şekilde yok etmesi lazım. İşte immün sistem zayıfsa hastalıklara kapımız açık olur. Var olan hastalıkların iyileşmesi de geç meydana gelir. O sebepten dolayı da eğer bir kişide sık bir mevsimde çoklu nezle, çoklu COVID, çoklu influenza yani grip geçirdiyse o kişiye muhakkak biz çinko ve selenyum takviyesi yaparız. Böylece bağışıklık hücrelerinin üretimi ve aktivitesi için bu önem arz eder. Zorunludur. Bu minerallerin eksikliğinde enfeksiyonlara karşı direnç düşer, hastalıklar daha sık tekrarlanır. Bir diğer mineral eksikliğinin belirtisi kemik ve eklem ağrılarıdır. Özellikle çinko, özellikle fosfor ve magnezyum eksikliğinde kemik yoğunluğu azalır. Uzun vadede kemik yapısı düşer yani osteopeni olur ve osteoporoz yani kemik yıkılımı usulüne gelir. Eklemlerde ağrı ve sertlik hissedilir. O sebepten dolayı da kemik ve eklem ağrılı olan insanların muhakkak kalsiyum, fosfor ve magnezyum eksikliğine dikkatlerini çekmeleri lazım. Ve bunları kanda baktırdıklarında o kişide kemik ve eklem ağrılı olan kişiler kanda kalsiyum, fosfor ve magnezyum baktıklarında eğer düşükse muhakkak ya magnezyum, kalsiyum ve fosfor içeren gıdalardan ağırlıklı verilmeli ya da dışarıdan kapsül ya da tablet şeklinde takviye yapılmalı diyoruz. Evet, bir diğer mineral eksikliğinin belirtisi tatlı krizi ve iştah kontrolü kaybıdır. Krom dediğimiz bir mineralimiz vardır. İşte krom eksikliği insülin duyarlılığını azaltarak kan şekeri dalgalanmalarına neden olur. Bu da yoğun tatlı isteği, aşırı iştah ve kontrol edilemeyen atıştırma ataklarıyla kendini gösterir. Bu belirtilerin birkaçını aynı anda yaşıyorsanız mineral eksikliği söz konusu olabilir. Kesin tanı için kan tahlili yaptırmak ve bir hekime danışmak en doğru adımdır. Peki mineral eksikliği sadece böyle dahili problemlere mi neden olur? Hayır. Mesela en büyük problemlerinden bir tanesi mineral eksikliği ciddi şekilde dermatolojik yani cilt hastalıklarına, cilt sağlığına etki eder. Cilt önemli bir organ. Neredeyse vücudumuzun 2,5 kilogramı sadece cilt ve vücudun en büyük ve en güzel organı mineral dengemizi

doğrudan yansıtan bir organdır cildimiz. Sağlıklı, genç ve canlı görünen bir cilt için birden fazla mineralin yeterli düzeyde muhakkak alınması gerekir. Bunların başında cildin en büyük dostu olan çinko aklımıza geliyor. Cildin en çok ihtiyacı duyduğu mineraldir çinko. Yağ bezlerinin aktivitesini düzenleyerek akne ve sivilce oluşumunu kontrol eder. Hücre yenilenmesini hızlandırarak yara iyileşmesini destekler. Ultraviyole hasarına karşı koruyucu etki gösterir. Çinko eksikliğinde cilt kurur, sivilceler artar ve yaralar geç iyileşir. Demek ki çinko eksikliğinin cildimizde böyle bir etkisi var diyoruz. Bir diğer mineral cilt için çok önemli olan selenyum. Selenyum güçlü bir antioksidandır. Serbest radikallerin cilt hücrelerine verdiği hasarı azaltarak erken yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Ultraviyole ışınlara karşı cildin doğal savunmasını güçlendirir. Bir diğer önemli mineral demir. Evet, cilt hücrelerine oksijen taşınmasında çok kritik bir rol oynar. Cilt hücrelerine demir sayesinde oksijen taşınır. Demir eksikliğinde cilt nasıldır? Soluktur. Cansızdır ve mat görünür. Gözaltı halkaları belirginleşmiştir. Bir diğer cilt için önemli mineral bakırdır. Kolajen ve elastin üretiminde doğrudan görev alır. Bu iki protein cildin sıklığını, yani kolajen ve elastin cildin sıklığını, esnekliğini belirler. Bakır eksikliğinde ciltte sarkma ve erken yaşlanma belirtileri görülebilir. Cilt sağlığını içeriden desteklemek için mineral alımının, yani kolajen takviyesi de önemli. Yani hem mineral hem de kolajeni cilt sağlığı için almak gerekir diyoruz. Kolajen cildin yapısal bütününü koruyan temel proteindir. Ve 25 yaşından itibaren vücuttaki doğal kolajen üretimi yılda yaklaşık %1 oranında azalır. Mineral ve kolajen desteğinin birlikte kullanılması cilt sağlığında sinerjik bir etki doğurur diyoruz. Peki minerallerin saç sağlığına etkileri tabii çok önemlidir. Saç dökülmesi ve zayıf saç yapısı mineral eksikliğinin en sık görülen dış yansımalarından biridir. Saç folikülleri vücutta en hızlı bölünen hücrelere sahiptir ve bu nedenle mineral yetersizliğine ilk tepki veren yapılardan biri de saçlardır. Saçlar için hangi mineraller önemlidir? En başta demir. Evet. Demir, saç dökülmesinin en yaygın mineral kaynaklı sebebidir. Demir eksikliği saç foliküllerine yeterli oksijen ve besin taşınmasını engeller. Özellikle kadınlarda adet dönemleri nedeniyle demir kaybı yüksektir ve bu durum kronik saç dökülmesine zemin hazırlar diyoruz. Bir ikincisi çinko. Evet, saç dokusunun yapısını ve onarımını doğrudan etkiler. Saç kökündeki yağ bezlerinin düzgün çalışmasını sağlar. Çinko eksikliğinde saçlar incelir, kırılganlaşır ve dökülme maalesef hızlanır. Bir diğer önemli vitamin selenyum. Evet, selenyum saç foliküllerini oksidatif strese karşı korur. Tiroid fonksiyonlarını destekleyerek metabolik kaynaklı saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Ancak aşırı selenyum alımı da saç dökülmesine neden olabileceğinden önerilen dozajın aşılmaması önemlidir. Bakır, saçın doğal pigmentasyonunda, yani melanin üretiminde önemli rol oynar. Bakır eksikliği erken beyazlamaya katkıda bulunabilir. Peki minerallerin kemik ve kas sağlığına etkileri var mıdır? Tabii ki vardır. Güçlü kemikler ve sağlıklı kas fonksiyonları birden fazla mineralin birlikte çalışmasına bağlıdır. Bunların başında kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitamini gelir. Kalsiyum, vücuttaki kalsiyumun yaklaşık %99'u kemiklerde depolanır. Kemik yoğunluğunun korunması, yani kemik dokusu oluşumu ve diş sağlığı için temel mineraldir. Kalsiyum aynı zamanda kas kasılma mekanizmasının
ayrılmaz bir parçasıdır. Magnezyum kas gevşemesinden sorumlu olan mineraldir. Kalsiyum kasılmayı sağlarken magnezyum gevşemeyi sağlar. İkisi arasındaki kas fonksiyonlarının düzgün işlemesi çok kritiktir ve dengeye sahiptir. Magnezyum eksikliğinde kas krampları, kas spazmları ve gece bacak ağrıları ortaya çıkar. Magnezyum ayrıca vücutta 300'den fazla enzim reaksiyonunda bizzat yardımcı yani kofaktör olarak görev alır. Biyo yararlanımı en yüksek olan magnezyum formu magnezyum bigliserat. Mide dostu yapısıyla sindirim rahatsızlığı yapmadan emilimi sağlar. Özellikle magnezyum bigliserat dediğim gibi kas ve kemikler için önemli dedik. Bir diğer önemli mineral fosfor. Kalsiyumla birlikte kemik mineralleşmesinin temel taşıdır. Ayrıca ATP üretiminde çok kritik bir rol oynar diyoruz. Bir diğer mineral D vitaminidir. Evet, D vitamini sinerjisi çok çok önemlidir. Kalsiyumun bağırsaklardan emilmesi ve kemiklerde depolanması için D vitamini şarttır. D vitamini olmadan ne kadar kalsiyum alırsanız alın, vücut bunu verimli kullanamaz. Bu nedenle kalsiyum mutlaka D vitamini ile. O zaman D vitamini de muhakkak kalsiyumla beraber alınmalıdır diyoruz. Bu noktada tabii bir diğer önemli yapı minerallerin bağışıklık sistemine etkisi nedir? Evet, mineraller bağışıklık sisteminde çok önemli rol oynar. Özellikle bağışıklığın güçlü kalması için doğru minerallerin yeterli düzeyde alınması çok önemli. Bunlardan birisi çinko, bir diğeri selenyum, bir diğeri demir. Evet, çinko bağışıklık sisteminin en kritik mineralidir. T hücreleri doğal öl hücrelerin üretimi ve aktivasyonu için çok zorunludur. Bir diğeri selenyumdur. Özellikle eksikliğinde bağışıklık sistemi çöker. Bir diğeri de tabi söylemeye bile gerek yok, demir. Evet, demir, demir, demir. Demir olmazsa kişinin immün sistemi yani anemi durumunda maalesef düşer diyoruz. Evet, bugün minerallerin eksikliğini, vücudumuzdaki belirtilerini konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin güney ucunda medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay ilinin Antakya ilçesinde tarihin en derin katmanlarına ev sahipliği yapan Hristiyanlık tarihinin en eski ve en önemli merkezlerinden Saint-Pierre Kilisesi'ne konuk olacağız. Saint-Pierre Kilisesi, sıradan bir ibadethane binası olmanın çok ötesinde, insanlık tarihinin inanç ve kültürel dönüşüm süreçlerini içinde barındıran doğal bir mağaradır. Asi Nehri'nin doğusunda, Habibi Neccar Dağı'nın eteklerinde yer alan bu kutsal mekan, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini tüm dünyaya ilan eder. Mağara Kilisesi olarak bilinen bu yapı, hem mimari özellikleri hem de teolojik önemiyle Anadolu'nun inanç turizmindeki en kıymetli hazinelerinden biridir. Antakya, antik dönemde Roma İmparatorluğu'nun en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Saint-Pierre Kilisesi, bu kozmopolit yapının içinde Hristiyanlığın henüz gizli şekilde yayıldığı ilk yıllarda şekillenmeye başlar. Mağara Kilisesi'nin en dikkat çekici özelliği, dünyada Hristiyanlık isminin ilk kez kullanıldığı yer olmasıdır. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'un miladi 30'lu yılların ortasında Antakya'ya gelerek burada ilk Hristiyan cemaatini topladığı ve dini yaymaya çalıştığı kabul edilir. Bu nedenle kilise Hristiyanlığın en eski katedrali ve haç merkezi olarak büyük saygı görür. Mağaranın doğal yapısı, o dönemde inançlarını gizli tutmak zorunda kalan ilk inananlar için hem bir barınak hem de ibadethane işlevi görmüştür. Kilisenin mimari dokusu zaman içinde eklenen unsurlarla zenginleşir. Mağaranın ön cephesi 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlılar tarafından inşa edilen gotik tarzda bir ön yüzle kapatılır. Ancak yapının asıl büyüleyici kısmı mağaranın içindeki doğal ve insan eliyle şekillendirilmiş detaylardır. Mağara tabanında yer alan 5. yüzyıla tarihlenen mozaik kalıntıları, o dönemin estetik anlayışını ve mekanın kutsallığını simgeler. Ayrıca mağaranın içinde baskınlar sırasında cemaatin kaçabilmesi için kullanılan gizli tünellerin varlığı, yapının sadece dini değil, aynı zamanda stratejik bir sığınak olduğunu da gösterir. Mağaranın duvarlarından sızan su, yüzyıllar boyunca şifa arayan ziyaretçiler tarafından kutsal kabul edilmiştir. Bu fiziksel detaylar, mekanın mistik atmosferini bugüne kadar başarıyla taşımıştır. Antakya'nın tarihsel kimliğinde farklı dinlerin binlerce yıldır bir arada yaşaması, Anadolu'nun kucaklayıcı ruhunun en somut örneğidir. Saint-Pierre Kilisesi'nde düzenlenen dini törenler ve uluslararası buluşmalar, medeniyetler arasındaki diyaloğun daha da artmasına ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çabalara da katkı sağlamıştır. Kilisenin çevresindeki arkeolojik buluntular ve Habibi Neccar Dağı'ndaki diğer kaya mezarları, bölgenin tarih öncesi dönemlerden itibaren ne kadar yoğun bir yerleşim olarak ilgi gördüğünü kanıtlar. Bu yönüyle Saint-Pierre, sadece Hristiyanlar için değil, tarihe ve arkeolojiye merak duyan herkes için eşsiz bir yerdir. Mağaranın içine girdiğinizde hissettiğiniz o serinlik ve derinlik,

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha

0: derin sessizlik, aslında binlerce yıl öncesinin dualarını ve yaşanmışlıklarını içinde saklar. Roma döneminin görkemli kent yaşamından bugüne gelen bu mütevazı ama derinlikli yapı, modern Hatay'ın çok kültürlü yapısının da temel taşlarından birini oluşturur. Şehirdeki cami, kilise ve havranın yan yana yükselen silüeti, Saint Pierre'den başlayan bu kadim hoşgörü geleneğinin de sonucudur. Bugün Saint Pierre Kilisesi anıt müzesi olarak hizmet veren bu mekan, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce turist ağırlar. Özellikle 29 Haziran tarihinde düzenlenen Aziz Petrus ve Paulus Bayramı törenleri uluslararası düzeyde bir dini buluşmaya dönüşür. Bu törenler Hatay'ın inanç turizmi potansiyelini arttırırken Türkiye'nin kültürel mirasa verdiği önemi de gözler önüne serer. Kilisenin restorasyon çalışmaları ve çevresindeki müze düzenlemeleri bu antik yapının gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılmasını sağlar. Taşların üzerindeki her bir iz insanlığın ortak manevi yolculuğunun parçasıdır ve her daim korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Saint Pierre Kilisesi'nin bulunduğu konumdan şehre bakıldığında tarihin katmanları birer birer gözler önüne serilir. Aşağıda uzanan antik Antakya'nın kalıntıları, Asi Nehri'nin sakin akışı ve şehrin modern yüzü bir bütünlük içinde harmanlanır. Bu coğrafya insanlık tarihinin en büyük göçlerine, savaşlarına ve barışlarına tanıklık etmiştir. Tabii bir de çok yakın zamanda yaşanan, tekrarlayan ağır bir depreme de tanıklık etmiştir Antakya. Ve tarihte olduğu gibi her deprem sonrası yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. Saint Pierre Mağara Kilisesi tüm bu fırtınaların ortasında sükunetini koruyan bir liman gibidir. Mağaranın içindeki küçük mihrap ve taş sunak, inancın ne kadar yalın ve güçlü olabileceğini hatırlatır. Burada duyulan ses sadece bir inancın değil, insanlığın bir arada yaşama arzusunun ve köklerine olan bağlılığının da sesidir. Kültürel miras yönetimi açısından bakıldığında Saint Pierre Kilisesi'nin korunması sadece bir mimari onarım süreci değildir. Bu süreç bölgedeki sosyal yapının ve tarihsel belleğinde yaşatılması anlamına gelir. Akademik araştırmalar ve resmi kayıtlar yapının Hristiyanlık tarihindeki eşsiz konumunu tekrar tekrar belgelerken, yerel halkın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mirasa bugün de sahip çıkması tarihi ve burayı da daha anlamlı kılmaktadır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimiz...

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede gelinen noktanın sahada elde edilen başarılarının

sonucu olduğunu belirtti. Bakan Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bordo berelilerin mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de elde edilen güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hakkında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur dedi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş iade sürecini bozmak için her türlü yolu denedi. Ancak Türkiye'nin başarılı girişimleriyle iade edildi. Alihan Kuriş operasyon öncesi kendi evinde cep telefonunu bıraktı, başka bir adrese geçti. Aranan ikinci evde saklandığı özel bölmede yakalandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bazı belgelerin imha edilmeye çalışıldığını da ortaya çıkardı. İstanbul Ümraniye'deki adresteki aramada parçalanarak yok edilmek istenen çok sayıda evrak ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki yeni atamalar açıklandı. Kuvvet komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. İlk kadın generallerden Armağan Özel, Kara Havacılık Daire Başkanı, Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Tu generalliğe yükselen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'na atandı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belirlendi. Yeni tarifeyle Ankara'da en kısa mesafe için yıllık ücret 27.332 lira, İzmir'de ise aylık en kısa mesafe ücreti 3.654 lira oldu. Giresun'da Keşap ilçesi Karabudak beldesinde sele kapılan dayı ile yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Ekipler su altında ve çevresinde kayıp iki kişiye ait iz bulabilmek için uğraşıyor. İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Ukrayna, Rusya'nın üretim ve enerji tesislerine hedef aldı. Akaryakıt krizi yeniden baş gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik saldırılarında 2 kişi öldü. Ayrıca Moskova son operasyonlarında 19 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç vardı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanyaspor 1.

0: hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu hariç, Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında. Haberleri dinlediniz.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın en güçlü aktörlerinden biri olan Anthony Quinn'in yoksulluk ve aile bağları üzerine unutulmaz bir karakter çizdiği 1978 yılı yapımı Sanchez'in Çocukları adlı filmden söz edeceğiz. Antropolog Oscar Lewis'in gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan eserinden uyarlanan bu film, Meksiko City'nin arka sokaklarında hayata tutunmaya çalışan bir ailenin sarsıcı hikayesini anlatır. Başrolde haysiyetli bir yoksulluğun sesi olan Jesus Sanchez karakteriyle Anthony Quinn devleşirken, ona Chuck Mangione'un Grammy ödüllü o eşsiz ve hüzünlü trompet melodileri eşlik eder. Film, ekonomik çaresizliğin aile içi bağları nasıl yıprattığını ve kuşaklar arasındaki derin çatışmayı nasıl tetikleyebileceğini etkileyici bir dille anlatır. Anthony Quinn, 4 yetişkin çocuğunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyan, geleneklerine bağlı ve gururlu bir baba figürünü muazzam bir derinlikle canlandırır. Gecekondu mahallelerinde geçen öyküde Sanchez, çocukları için fedakarlık yapan bir kahramanla onlara baskı yapan sert bir otorite arasında gidip gelir. Ayrıca hayallerin yoksulluk döngüsüne hapsolduğu bir dünyada bile onurlu kalabilmenin mümkün olduğunu söyler. Çocukların

0: Ama katı ahlak anlayışı arasındaki çatışma filmin duygusal yükünü artırır. Sanchez'in çocukları hem bir ailenin dağılmasına dair yakılan hüzünlü bir ağıt, hem de insan ruhunun her türlü imkansızlığa karşı gösterdiği inatçı direncinde öyküsüdür. Sinema tarihi beyaz perdeye yansıyan Jesús Sánchez'in o gururlu ve yaralı sesini bugün bile unutmamıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Türkiye, dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Türk Hava Kuvvetleri, NATO geliştirilmiş hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık o anları gökyüzünde güven, görevde kararlılık notuyla paylaştı. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırı

içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları ile ilgili Çanakkale Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada arama kurtarma çalışmalarına katılan personelin kaybolan vatandaşı bulmak için büyük bir özveriyle çaba gösterdiği ifade edildi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran, 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail unsurları Filistinlilere yönelik zulümlerine bir yenisini ekledi. Katil unsurlar bir düğüne bahsediyor.

0: Uyguladığı kuşatma da sürüyor. 2 yaşındaki kızını tedavi ettirmek için evden çıkan bir annenin evine dönmesine izin verilmiyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyamızın görünmez kahramanlarından, genç akademisyenlerimizden ve onların hazırladığı bitirme tezlerinin arka planından söz edeceğiz. Unutulmamalıdır ki bu spor tezleri sadece birer mezuniyet şartı değil, Türk sporunun geleceğini inşa edecek bilimsel birer pusula niteliğindedir. Bu tezlerdeki amaç, kağıt üzerinde kalan teorik bilgiyi spor alanının pratik gücüyle birleştirmek ve spor kültürümüzü bir üst lige taşımaktır. Ancak sistemdeki toplama bilgi sorununu bir an önce aşmalı ve gençlerimizi özgün verilere, araştırmalara yönlendirmeliyiz. Eğer bu parlak fikirler stadyumlara, salonlara ve sporcuya dair her türlü detaya aktarılabilirse, tesadüfi başarıların yerini kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem ve başarılar alacaktır. Peki, bu potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz? Örneğin,

0: üniversite, kulüp ve federasyonlar bir teknokent disipliniyle çalışabilir. Kuşkusuz akademik projeler federasyonların stratejik hedefleriyle örtüştüğünde gençlerimiz için gerçek birer uygulama alanı doğacaktır. Başarılı tezlerin ödüllendirilmesi ve hatta pilot uygulamalarla desteklenmesi de akademileri kısa zamanda ve bu sahada ciddi bir güç merkezi haline de getirecektir. Zaten kütüphanelerde dökülen her damla alın teri, spor alanında da geleceğin şampiyonları için yeni bir yol haritası değil midir? Özetlersek, bilime, sayılara ve bunlara verilen emeklere güvendiğimiz ve sporcu gençlerimize yeni alan açtığımız sürece, Türk sporu mutlaka dünya standartlarını yakalayan değil, hatta dünya standartlarını belirleyen bambaşka bir konuma da ulaşacaktır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangını ile mücadele sürüyor, yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. Taşkent katliamında şehit olan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katılan Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı.
2: Ne zaman bu sorun çözülmek için bir adım atılsa, birileri devreye girmiş, bir takım suikastlerle, bir takım provokasyonlarla bu süreç berhava edilmişti. Dolmabahçe mutabakatı toplumsal hafızada yer eden o süreçte de işlerin gayet iyi gittiği bir noktada o günkü devlet yapısı içerisinde konuşlanmış bazı hain odaklar tarafından, ismini verelim, FETÖ'nün bir takım emirberleri ve ileri karakolları tarafından o süreç akamete uğratılmıştı. Bir yol haritası oluşturdu, genel bir çerçeve oluşturdu. Mutabakatla hemen hemen 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilmiş fevkalade önemli bir mutabakattı. Şunu söyleyebilirim, bu raporun içerisinde milletin hassasiyetlerine halel getirecek bir tek cümle yoktur. Bir tek kelime yoktur. Türkiye, ayrıca bütün geçmiş çatışma çözümleri örneklerine bakıyoruz. Başkalarının, diyelim İran'ın ya da FARC'ın başka yerlerdeki örgütlerle devletin bütün konuşması süreçlerinde 5 yılda, 8 yılda, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye bir yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

0: Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın güçlü bir bölge olarak ayağa kalktığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin de bunun bir adımı olduğuna dikkati çeken Meclis Başkanı, "Bundan sonra kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır," dedi. Kurtulmuş, Bosforus Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuştu.
1: Şimdi bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bir asırlık ayrılığı Allah'ın izniyle geride bırakıyoruz. Güçlü bir bölge olarak ayağa kalkıyoruz. Bu bölge halklarının hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki, bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaklaşık cumhuriyetimizin ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. Aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
0: Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan İbrahim Yumaklı açıklamayı en sosyal hesabından yaptı. Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangınına karadan ulaşımın mümkün olmadığını belirtti. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait

0: çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve orman kahramanlarının doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, gündüz 7 uçak 17 helikopterle yürütülen mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekipleriyle birlikte toplamda 46 arazözle devam edildiği bilgisini verdi. Mücadelemiz alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı. Yumaklı, Yeşil Vatan Savunmasına verdikleri destek için Milli Savunma Bakanlığı'na ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, bu tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı.
1: %93 oranında arpa ve buğday hasatı hemen hemen tamamlanmış durumda. Hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz.
0: Hızlı trenle ulaşılan il sayısı hali hazırda 11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu sayının 2028'de 27'ye çıkarılacağını belirtti. Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında son 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı. Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını da ifade etti. Uraloğlu, iletişimde atılan adımlara da dikkati çekti. Yeni uydunun uzaya gönderileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 6A uydusu göreve başladı. Şimdi TürkSat 7A'ya başlıyoruz. 2029 yılı içerisinde onu uzaya göndermeyi planlıyoruz. 5,5 milyarlık insana hizmet verebilecek bir uydu ağına sahip olduğumuzu özellikle söylemek isterim ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, 44,5 milyon abonesi olan 5G'nin 2 yıl içinde bütün ülkeye yaygınlaşacağını belirtti. Türkiye dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir notuyla paylaşım yaptı. Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız dedi. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaşımında Türkiye nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur ve kırılgan gruplara yönelik adli destek mekanizmalarının güçlendirildiğini söyledi. Bakan Gürlek, adli destek ve mağdur hizmetleri daire başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek verildiğini belirtti. Adli görüşme odalarında mağdur, tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınıyor. Böylece ikincil örselenmenin önlenmesi amaçlanıyor. Çocuklara yönelik süreçler güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülüyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarında uzmanlaşma artırılıyor. İşitme ve görme engellilerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetler de geliştiriliyor. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda hakkında pek çok suçtan yakalama kararı bulunan bir şüpheli Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin izine Bakü'de ulaşıldı. Azerbaycan polisiyle yapılan ortak operasyonda yakalanan şüpheli Türkiye'ye getirildi. Şüpheli hakkında kasten adam öldürme, uyuşturucu kullanma, ruhsatsız silah taşıma suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur, dedi. Sakarya'da narkotik ekiplerinin Adapazarı ve Akyazı'da düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adreste evrak imha edildiği ihbarı geldi. Bunun üzerine arama kararı verildi. Emniyet harekete geçti. MASAK raporu soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık para trafiğini de ortaya koydu. Sadece tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar liraya aşan para çıkışı belirlendi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı para hareketliliğinde ilk sıradayken İsrail'e para çıkışı yapıldığı da tespit edildi. Yüksek sermayeli şirketlerin neredeyse hiç ticari işlem yapmamaları da dikkati çekti. 1 milyar 358 milyon lira sermayesi olan bir şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi belirlendi. MASAK tarafından şüpheli finansal işlemlerin organize bir çalışma olabileceği belirtildi. Yapılan çalışmalarda Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı apartmanlar, daireler, iş merkezleri ve çok sayıda arsadan oluşan 191 adet gayrimenkul olduğu da tespit edildi. Alihan Kuriş'in üzerine kayıtlı 14 taşınmaz bulunurken annesi Ayşe Güldüren Kuriş'in üzerinde 138 taşınmaz olduğu ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in babasının üzerinde 26, kardeşinin üzerinde ise 13 taşınmaz olduğu bildirildi. Alihan Kuriş'in operasyon öncesi kaçış hazırlığında olduğundan şüpheleniliyor. Polis ikametgahında Kuriş'i bulamadı, bıraktığı cep telefonu içerideydi. Kuriş'in başka bir adreste olduğu belirlendi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan Alihan Kuriş burada saklandığı özel bölmede yakalandı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 37 şüpheli gözaltında. Örgüt yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler incelemeye alındı. 17 ildeki 123 adreste gerçekleşen aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve milyonlarca lira para ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde nişan törenine gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 sağır 9 kişi yaralandı. Ticaret Bakanlığı konut ve araç satış ilanlarının yayımlandığı internet sitelerine denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir şirkete çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 435 bin liraya yakın ceza uygulandı. Yapılan açıklamada şirketin bir taşıtı tavsiye edilen satış fiyatının üzerinden ilana koyduğunun belirlenmesi üzerine 99 bin lira ceza kesildiği belirtildi. İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmemesine rağmen iki taşıtı pazarladığı tespit edilen şirkete bu ihlal nedeniyle de 200 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca söz konusu şirkete iş yeri adres değişikliğini süresi içerisinde bildirmemesi nedeniyle 28 bin lira, iş yerinde bulunan iki taşıt için taşıt teslim belgesi düzenlememesi nedeniyle de 57 bin lira ceza verildiği belirtildi. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. YÖK Başkanı Erol Özvar yaklaşık 500 bin kişinin başvurabileceğini açıkladı. Öğrencilerin kalan eğitim süresi intibak ettirildikleri sınıfa göre belirlenecek. Daha önce benzer düzenlemelerden yararlananlar da kapsamda olacak. Kapatılan bölümler için eşdeğer programlara geçiş imkanı sağlanacak. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, askeri erkanla şehit aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine sessiz kalmayacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda anlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz, dedi. Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslı Rum kayıplarla ilgili anıt kararı alınırken, Kıbrıs'ta Türk kayıpların ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların aynı hassasiyette ele alınmamasını da eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok

0: yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Tahran'dan Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla cevabı geldi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran'dan 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağının pilotlarına ilişkinde çağrı geldi. Yapılan açıklamada pilotlar yaklaşık 6 aydır Katar'ın esiri, Uluslararası Kızılaç Komitesi devreye girsin denildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Ziyaretin, Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yaptığı ilk ziyaret olduğu belirtildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yeşil Vatan için denizden arazöz çıkarması yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Üniversiteye dönüş düzenlemesini bekleyenler için ayrıntılar belli oluyor. Taşkent katliamında şehit olan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi. Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1. Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1. Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1. Ve Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendan Olanyaspor 1. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 2, Eminevim Ümraniye Spor 1, İstanbul Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 2, Manisa Futbol Kulübü 4, Van Spor Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0. Trendyol Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'la mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 21.30'da Mardin 1969 Spor Antalya Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 21.30'daki bir diğer maçsa Muğla Spor Bandırma Spor arasında oynanacak. Bu mücadele de TRT Türk'ten yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Kayseri 28, İstanbul 29, İzmir, Manisa ve Aydın 33, Antalya ve Malatya 34, Muğla ve Ağrı 31, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 32, Eskişehir, Iğdır ve Ardahan 24, Trabzon ve Rize 26, Şanlıurfa 36, Erzincan, Artvin ve Nevşehir 27, Batman 38 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yol durumu.
0: Karabük Eski Pazar yolunun ilk 4 kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun diğer bir tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınır yolunun 53-57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güven Yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Trafik kazalarının ardından yapılması gerekenler olduğu gibi trafik kazası sonrası yapılmaması gerekenler de vardır. Sürücüler yapılmaması gerekenleri yaptığı zaman ceza alabilir. Anlatayım. Sürücü ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazasına karışır ise olay yerinden polis veya jandarmadan izin almadan ayrılamaz. Aynı şekilde maddi hasarlı kazalar sonrası anlaşma sağlanamaz ise sürücü olay yerini zabıtadan izin almadan terk edemez. Sürücü kazaya karıştıktan sonra durmaksızın olay yerinden kesinlikle uzaklaşamaz. Vurkaç denilen bu hareket cezaya tabidir. Trafik kanununa göre kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya yetkililerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmak da cezaya tabidir. Trafik kazalarından sonra sağlık ekiplerinin aranması çok önemlidir. Müdahale ne kadar hızlı olursa hayatlarının kurtulma ihtimali o kadar artar. Kaza sonrası 112'yi aramamak büyük bir mesuliyet ve ceza sebebidir. Trafik kanununda bu konu için de idari para cezası belirlenmiştir. Buna ek olarak kaza mahallinde kazanın oluşumuna ve sonrasına dair delillere kesinlikle dokunulmamalıdır. Kazaya ait delillerin yok edilmesi cezaya tabidir. Trafik kazası sonrası yapılmaması gerekenleri böylelikle hatırlamış olduk.
2: Güvenli yolculuk.

0: hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. 16 Ağustos Pazar günündeyiz. Dünya gündemiyle ilerleyeceğiz bugün programımızda. Ülkelerin gündemine bakacağız. Akabinde yine dünya genelinde ilginç olan olayları derliyoruz. Bunları sizlerle buluşturacağız. Daha sonrasında günlük hayatta yapay zeka kullanımları diyeceğiz ve akabinde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Bütün bu içerikleri sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Yiğit sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. İçeriklerimize başlayacağız. 8'den sonra gibi konuklarımızla bir araya geleceğiz ama önce bugünün gazetelerine bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Tırnak makaslı işkenceye ödül gibi ceza, bu vahşete iyi hal indirme manşetini görüyoruz. Boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmak'a ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmak, haksız tahrik ve ihale 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde 12 Ocak'ta gerçekleşen olayda taraflar arasındaki tartışmanın sanık Yasin Çakmak'ın evde bulduğu hatsız telefon üzerine başladığı belirtildi. Yasin Çakmak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, Fatma Çakmak, boşanma konusunu tartışırken darp edildiğini ve yüzünün kesildiğini anlattı. Biriyle mesajlaştığı iddialarını ise reddetti. Mahkeme Yasin Çakmak'ın istesem öldürebilirdim savunması ve yaralama eylemine son vermesini dikkate alarak 7 yıl 6 ay hapis cezasını verdi. Onu da haksız tahrik ve ihale 4 yıl 2 aya düşürdü. Vize yordu, yeni rota Uzak Doğu. Vize almakta zorlanan Türk turistler rotayı Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine kırdı. Toplam satışların %60'ı vizesiz ülkelere deniliyor haberin detaylarında. Ülkesi yanıyor o jet ski'de. Ülkesi orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde jet ski yapması büyük tepki çekti. Muhalefet binlerce kişi tahliye edilirken tatil yapan Macron'u halktan kopuk olmakla suçladı. Trump şaka yapmış. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğinin sözleri Beyaz Saray'dan düzeltme üzerine bir kere daha açıklamayla geldi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın bu konuyu danışmanlarıyla görüşmediğini, şaka yaptığını belirtti. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Sıradaki gazetemiz Türkiye gazetesi. SDG'nin Kobani sorumlusu entegrasyon tamam dedi, silahları gömdük manşetine yer verilmiş. YPG kurucularından Mahmut Berhu'dan özerklik talebimiz yok, yakında fesih kararını duyuracağız dedi. Terörsüz Türkiye süreci Suriye'de de kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Halep'e bağlı Aynel Arap'ta görüştüğümüz Mahmut Berhu'dan birkaç gün içinde YPG-SDG'nin fesini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı ortadan kalkacak, ayrı devlet talebimiz yok, tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde el ele yeni Suriye'yi inşa edeceğiz dedi. Erdoğan uçakları bekliyoruz, Washington'a F-35 mesajı. Cumhurbaşkanı F-35'lerin tesliminin hızlanması ve İsrail'in durdurulması için ABD'ye çağrı yaptı. Gelmemek için bomba ihbarı yaptı. Arjantin'e sığınma başvurusu yapan, hapiste açlık grevine başlayan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, iadesini engellemek için uçakta bomba var ihbarı bile yaptı ancak Türk polisinden kaçamadı. Çuvallar dolusu belge imha edildi. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili haberde, bu soruşturmada Ümraniye'deki adrese baskın yapan polis, çuvallar dolusu parçalanmış evraka el koydu. Af fırsatını kaçırmayın. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affı için üniversitelerimiz çalışmalarına başladı. Gençlerimizden bu fırsatı en iyi şekilde kullanmalarını bekliyoruz dedi. Sitenin adı bile fiyatı etkiliyor. Konut fiyatı artık sadece konumu ve metrekare üzerinden belirlenmiyor. çocuklu ailelerin ağırlıklı olduğu güvenli ve iyi yönetilen siteler daha çok talep görüyor. Sitenin ismi, itibarı da dairenin değerini doğrudan etkiliyor. Burma'da son gülen Bingöl, Bingöl'le Diyarbakır'ın Burma Kadayıf kime ait rekabeti tescille bitti ve tatlı artık Bingöl'le tescillendi. Ayrılık vakti, Bursalı balıkçı Adem Yılmaz'la 15 yıldır buluşan Yaren yavrularını gönderdi. Göç sırası da kendine geldi denilmiş haberde. Balıkçı ve Leyla'nın bu haberini de aktardıktan sonra kısa gazete turumuzun da sonuna gelmiş oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir şarkıyla devam edeceğiz.

0: sevgili dinleyicilerimiz, Gündem Hafta Sonu programına tekrar hoş geldiniz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk olarak dünya gündeminden ilerleyeceğimizi ifade etmiştik. Açılışta da değerli hocamız telefon attığımızda hemen kendisini takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Günaydınlar.
0: Sayın Hocam, şimdi farklı ülkeleri konuşuyoruz elbette. Yakın coğrafyamızdan da hareket ederek de ilerlesek de biraz daha uzaklaşacağız. Ve Venezuela, İsrail arasındaki ilişkilere değineceğiz. Şimdi iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, eski devlet başkanı Hugo Chavez'in 2009'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında İsrail Büyükelçisi,

0: sınır dışı etmesiyle sona ermişti. Maduro'nun ABD korsanlığıyla demek doğru olur herhalde kaçırılmasından sonra Venezuela'nın yeni yönetimi İsrail'le tekrar ilişki kurmaya başladı ve 17 yıl sonra ilk kez konsoloslukların karşılıklı olarak tekrar açma kararı alındığını görüyoruz. Chavez döneminden sonra yani hem Filistin'e destek vermesi hem de İran'a yakın ilişkiler geliştirmesi Maduro döneminde de devam etmişti. Şimdi büyük bir farklılık var mı? Önemli bir kopuş olarak mı karşımıza çıkıyor? Sizinle ilk yayınımızda da zaten 3 Ocak'ta Maduro'nun kaçırılmasını değerlendirmiştik. Sabah saatlerinde bu haberlerle güne başlamıştık. Bugünkü tabloda değişen bu eksenle ilgili size ne hissettiriyor iki ülke arasındaki ilişkiler?
1: Bir programımızı hatırladım, sohbetimizi hatırladım. Ama o dönem ABD korsanlığı demek çok yerinde olurmuş. Dolayısıyla tebrik ederim. Bence doğru bir adlandırma. Geldiğimiz noktada ABD korsanlığının sonuç doğurduğunu, buna ABD tarafından yapılan bu operasyonun değdiğini, ABD açısından pek tabii ki, ve artık gelinen noktada meyvelerin toplandığını değerlendirebiliriz. İzah ettiğiniz siz sorunuzda, Chavez döneminde İsrail'in bölgedeki hukuka uygun olmayan, insanlığa uygun olmayan eylemleri en üst düzeyden eleştirilmişti. Bu çok açık şekilde dile geliyordu. Bu şekilde bu meselelerin devlet düzeyinde, devlet liderleri düzeyinde en üst perdeden itiraz edilmesi elbette ki ABD'nin ve İsrail'in pek tabii ki bu ahlaki üstünlüğünü ortadan kaldırıyordu. Hukuka aykırılığını dünya kamuoyuna çok rahat ve açık bir şekilde ulaştırıyordu. Ancak bugünkü noktada Venezuela yönetiminin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye girişmesi, ki bu adımın İsrail tarafından, ilk adımın İsrail tarafından atıldığını hatırlatmak gerekir. Venezuela'da yaşanan depremin ardından bölgeye gönderilen yardımlarla insani diplomasi yönünden atılan adım, böyle sanki sürecin normalleşmesi için beklenen tetiklenmeyi gerçekleştirmiş görünüyor. Karşılıklı yeniden temsilcilerin atanması, devletlerin birbirinin nezdinde yeniden resmi olarak temsil edilmesi normalleşme süreci olarak değerlendirilir. Bunun sonrasında ülkeler ilişkilerini yeniden normalleştirir. Dolayısıyla korsanlık çok boyutlu olarak sonuçlarını bugün uluslararası ilişkilerde görünür kılıyor.
0: Peki Sayın Hocam, bu Venezuela'daki gelişmelerden etkilenen bir başka ülkede Küba. Özellikle buradan gelen petrole bağımlıydı. Ve Venezuela'da yaşanan gelişmelerin ardından bu petrol akışının kesilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başka ülkelerden Küba'ya bir petrol gönderilmesini de zorlaştırması var olan enerji krizini daha da artırmıştı. Şu an ilaç sıkıntısı, yakıt, elektrik kesintileri, ulaşım sorunları, ekonomik daralma gibi gerçekten zorlu bir tabloyla baş etmeye çalışıyor Küba. Trump ayrıca geçmiş aylarda da Küba'nın ABD tarafından alınabileceği yönünde de sert açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Havana'da bir askeri müdahale endişesine de neden oldu kamuoyunda. Şimdi ABD Savunma Bakanı'nın burası ile ilgili askeri seçenekler de dahil tüm seçenekler masada gibi bir tonla mesaj vermesini neye bağlıyorsunuz? Neden şimdi bu kadar sert konuşuyor?
1: Küba'nın ABD'de rahatsızlık yarattığı bir sır değil pek tabii ki. ABD'nin buraya müdahale etme, bu müdahale askeri olmak zorunda değil pek tabii, müdahale etme hazırlığı da sır değil artık. Biz bunun zamanlamasını konuşuyoruz ve büyük olasılıkla yöntemini konuşuyoruz. Ufacık bir adanın koca ABD'yi bu şekilde rahatsız, bu kadar rahatsız etmesinin pek tabii ki sebepleri var. Ancak ABD'nin dış siyasette izlediği yol çoğu zaman tartışmaya yol açıyor. Yani geleneksel diplomasinin, uluslararası hukukun yüzyıllardır süren kazanımlarını hiçe sayan adımları ABD'yi pek tabii ki zorda bırakıyor. Ama ne açıdan zorda? Usul ve yöntem açısından zorda bırakıyor. Peki Küba, ufacık Küba neden rahatsız ediyor ABD'yi bu kadar? Yani ne olursa, hangi uluslararası koşullar meydana gelirse ABD ve Küba artık rahatlayacak. İkisinin aynı anda razı olacağı bir denklem artık söz konusu değil. Çünkü Küba çok uzun yıllardır ısrarla pozisyonunu, ideolojik görüşünü, ABD ile ilişkilerini muhafaza ediyor.

0: yaşadığı bütün zorluklara ve gördüğü baskılara rağmen. Bu tabii ki Soğuk Savaş döneminin bir mirası. Ne kadar sürer? İktidarların ömrü kadar sürer genelde bunlar. Şimdi Venezuela örneğin az önce dedik, korsanlığı. Bu yöntem başka devletler ve başka liderler söz konusu olduğunda da gündeme geliyor. Yani Küba'ya askeri operasyon yapmak ABD açısından çok zor değil ama bunun yönetilebilir olmasını sağlamak lazım. Burada ne çıkıyor karşımıza? İktidar, yönetici ve kamuoyu özdeşleşiyorsa, kamuoyu, halk her iktidarını ne pahasına olsun, ne pahasına olursa olsun koruma iradesinde değerlendiriliyorsa, tabii ki askeri seçenekler çok kolay görünmüyor. Çünkü bir askeri operasyonla lider değiştirebilirsiniz ama toplumu yönetemezsiniz. Dolayısıyla Küba'da böyle bir denklem var. Küba aslında ABD açısından uluslararası prestiji çok zedeleyen bir şey. Çünkü yumuşak güç ve cazibe unsuru olamamak gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani ABD Küba için iyi bir partner olamayacak bir ülke statüsünde bugün için. Üstelik geçmiş yüzyılın kalmış olan ideolojisiyle yönetilmeye ve dış siyasetin o şekilde davranmaya devam ediyor. Yani Karayipler'de ABD'nin hemen yakınında ve rakipleri için üst olabilecek bir ülkeden söz ediyoruz. ABD'nin orayı bu denklemde korumayacağını kabul ettik artık. Zamanlamasını bekliyoruz ve askeri ihtimal çok sık dile geliyor Büşra Hanım. Bu hem kamuoyunu hazırlamak hem muhatap kamuoyunu da defaten uyarmak demektir. Ama kamuoyunun davranışı değişir mi? Halkın iktidarla ilişkisi ABD'nin isteklerini meşrulaştırmak yönünde değişir mi, evrilir mi? Çok kolay görünmüyor. Dolayısıyla Küba'da iktidarı değiştirmek zamanlama meselesi ama yöntem meselesi. Doğru, bugün ve de yarın Küba'da siyasi rejimin değişimini artık bekliyoruz. Ama yöntem askeri mi olur, ben çok emin değilim. Peki doğal olarak Küba'da rejim değişir mi? Ondan da emin değilim ama bildiğimiz bir şey var. Bu denklem daha fazla sürmeyecek. Dolayısıyla Küba'yı çok daha, umarım ki insani açıdan olmaz ama çok daha şiddetli olaylarını konuşacağımız tarih yaklaşıyor sanki hızlı bir şekilde.
1: Bu Latin Amerika ülkelerinde daha çok Rusya, Çin ve İran için bir sahne alanı haline gelmesine yönelik bazı tepki söylemlerini gördük. Ama diğer tarafta da uyuşturucu terörizmiyle de mücadele edeceğiz gibi çıkışları da ilerlemişti Donald Trump'ın. Hatta Mart ayındaydı, Florida'da bir Amerika'nın kalkanı girişimi adı altında bir zirve düzenlenmişti. O zaman hatta Kolombiya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro katılamamıştı, davet edilmediği için, ama şimdi herhalde o tablo kalkmıştır. Espirella geldikten sonra daha Trump destekçisi bir tablo karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu ikinci başkanlık döneminde Latin Amerika'daki siyasi denklemde dikkatinizi çeken hususlar var mı değerli hocam? İşte Kolombiya'da Espirella'nın gelmesi, Peru'da Fujimori'nin, Honduras'ta Asfura, Ekvator'a bakıyorsunuz yine Noboa var, Şili'de Kas gibi daha çok sağ veya Trump'la ideolojik olarak yakın liderler güç kazanıyor gibi gözüküyor. Bu Latin Amerika sahasını Trump lehine değiştiren bir tablo çıkartıyor mu sizce?
0: Büşra Hanım, radyoculuğunuz hiç tartışılmaz ama teklif gelirse Latin Amerika uzmanlığı konusunda akademiden bence kabul edin. Sahaya hakimiyetiniz gerçekten çok dikkat çekici. Türkiye'de Latin Amerika çok bilinmez, çok çalışılmaz. Akademik olarak da çok sınırlı ilgi görür. Ama çizmiş olduğunuz denklem gerçekten bir tablo çıkartıyor ortaya. Latin Amerika ve Kuzey Amerika, Güney ve Kuzey Amerika arasındaki ilişkilerin limoni hali bir önceki yüzyılın eseri tabii ki. Ve bölgedeki liderler bugün uluslararası normal olarak kabul edilen standartlara pek tabii ki karşılamıyor. Yani seçimlerin demokratik olması, gelir adaletinin sağlanması, işte çeteleşmenin devletle mücadele edecek ölçekte bir alan kazanması gibi durumlar pek tabii ki normal ülke standardı değil. Biz bunlara çok alışık değiliz ama Latin Amerika'nın normali haline gelmiş. Bu kabul edelim anlamında değil. Ancak önemli bir nokta daha var. İfade ettiniz. İşte bölgede terörizmin, işte bölgede kaçakçılığın, bölgedeki uyuşturucunun veya demokratik olmayan usulleri

0: ABD siyasetinin meşrulaştırıcı bir etkisi var gibi bir durum çıkıyor ortaya. Doğru, bu zayıf devletlerin çeteleşme sonucunda iktidarı sağlayamayan, dolayısıyla istikrarı ve huzuru kendi kamuoyuna teklif edemeyen devletlerin dışarıdan müdahale edilebilir bu devletlere yönelik tartışmalar uluslararası hukukta da var. Ama burada önemli bir şey daha var. Bölgedeki düzensizlik, buna antidemokratik durum diyebilirsiniz, buna terörizm diyebilirsiniz veya buna ne derseniz deyin, eğer bölgedeki veya küresel ölçekteki, pratik konuşalım, ABD'nin çıkarlarına hizmet ediyorsa dokunulmuyor. Yok, hizmet etmiyorsa o zaman meşru bir söylem haline geliyor. Yani bir sebep oluyor. Ve kamuoyu, gerek ABD kamuoyu gerekse muhatap ülkenin kamuoyu buna hazırlanıyor. Evet, bakın sizde istikrarsızlık var, demokratik olmayan düzenler var. Dolayısıyla biz bunları size getirmek için ülkenize müdahale edeceğiz. Şunu unutmayalım. Uluslar, devletler çıkarları için hareket eder. Çok basit bir ilkedir. Bir cümledir. Uluslararası ilişkileri hangi cümleyi indirgeyelim derseniz bu cümle budur. Dolayısıyla bölgede ABD, Soğuk Savaş döneminin, Sovyetler Birliği'nin çok kuvvetli ve etkili olduğu dönemi artık geride bıraktık. Ve bölgede liderler ömürleriyle eş bir iktidar sahipleri. Artık bölgedeki uzman meslektaşlarımızla konuştuğumuzda evet bölge buna çok alıştı, çok normal görüyor ama liderlerin ömürlerini tamamladıkları an, çünkü başka türlü iktidardan gitmiyorlar, ömürlerini tamamladıkları an bölgenin değişmesi bekleniyor. Ve bu değişimi elbette ki bölgeye hem çok yakın hem çok güçlü olan, hem bölgeyi dilediği gibi dizayn etmek isteyen ABD gibi ülkeler sağlayacak. Ve elbette ki Latin Amerika'daki değişim Trump'ın lehine, çünkü Trump şunu gösterdi: ben geleneksel diplomasi yollarını izlemiyorum. Dolayısıyla ömrünüz benim iki dudağımın arasında. Bunun karşılığını elbette ki alacak.
1: Değerli hocam, bu hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılar ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Ve Sayın Fidan, savaşın artık Karadeniz'deki ticari gemileri de tehdit eder hale geldiğini söyledi. Hem Türk sahipli veya Türk bayraklı gemilerin yanı sıra yabancı bayraklı olup Türk mürettebat taşıyan gemilerin de bu saldırılardan etkilenebildiğini belirtiyor açıklamasında. Türkiye'de bu nedenle Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'de saldırıların da bir sınırlandırılabilmesi için moratoryum mekanizması kurulması çağrısını iletmiş. Ukrayna'nın böyle bir talebinin zaten bulunduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de bu talebi Rusya tarafına aktardığını ifade etti Hakan Fidan. Çok sıcak karşılanmadığını görüyorum Rusya tarafından ama sizin okumalarınızı merak ediyoruz.
0: Bravo, size katılıyorum. Rusya şu an duymazlıktan geliyor ama şöyle geliyor. Zakharova mesela bir açıklama yaptı ve dedi ki bu teklif bize resmi olarak ulaşmadı. Yani diplomatik olmayan kanallardan geldi veya diplomatik bir düzeyde geldi ama resmi olarak bu teklif bize gelmedi. Yani usule takılmış görünüyorlar. Esasında aslında bu onların yaklaşımının bir göstergesi. Çünkü bu tip ara vermelerin, bu tip ateşkeslerin Ukrayna'da cepheyi kuvvetlendirdiğini değerlendiriyorlar. Yani Rus tarafına değerlendirmesi bu yönde. Dolayısıyla hoşlarına gitmiyor ama yüksek bir sesle de itiraz etmiyorlar Türkiye'ye. Çünkü Türkiye günümüz koşullarında Rusya'nın uluslararası irtibatını sağlayan nadir devletlerden birisi. Yani teklifi duyduk ama siz bize resmen söylemediniz bunu. Zaman kazanmak veya işte duyduk ama duymadık demek diplomatik yöntemli. Peki biz ne istiyoruz? Ya daha doğrusu Türk tarafı ne istiyor? Büşra Hanım, savaş çok uzadı. Savaş iki devleti etkilemekten çıktı. Savaş bundan en çok etkilenen, bu hassasiyeti gösteren Türkiye'nin artık pratik olarak zarar gördüğü bir evreye geldi. Yani Türkiye bandıralı gemilerinde artık zarar gördüğü bir durum söz konusu. Ankara'nın buna karşı sessiz kalmaması gerekiyor. Ancak burada bir şey kabul etmek lazım. Acaba Türkiye'nin özgül ağırlığı azalmadı ama Türkiye'nin süreci yönelik etkisi azaldı mı? Çünkü Türkiye'nin savaşın başında, Rusya'nın deyimiyle özel operasyonun başında, savaşın gidişatını etkilemeye yönelik girişim

0: isimleri vardı. İki tarafı bir araya getirmek ve çatışmayı sonlandırmak, barışı sağlamak noktasında. Ancak bugün savaşın sınırlarını yönetmeye çalışıyor. Yani diyor ki tamam devam ediyorsunuz ama şurayı etkilemeyin hiç olmazsa. Dolayısıyla orada bir acaba özür dilerim. Orada acaba bisiklet kaybı mı söz konusu? Bunu tartışmak lazım. Türkiye süreci ne kadar etkilemeye devam ediyor artık tartışmak lazım. Çünkü Rusya çok açık olarak diyor ki sahada Ukrayna'nın Rusya'ya direnç göstermesinin en önemli sebeplerinden birisi Türkiye'nin Ukrayna insansız hava araçları temin etmesidir. Çünkü bu konuda Türkiye rüştünü ispat etti ve Ukrayna'da göstermiş olduğu bu eğilim desteklemeyelim. Çünkü ülkeler birbirine silah satar. Bunda bir yasak yok. Zamanlama ve koşullar önemli. Rusya'da Türkiye'yi kaybetmek istemediği için bu duruma şimdiye kadar ses çıkarmıyordu. Ama artık Rus siyasetinde, Rus bilim camiasında bu çok üst perdeden dile geliyor. Yani yakında onlar da karşılık olarak bize şunu derse şaşırmayalım. Tamam savaşı uzatmayalım ama siz de satışlara en azından ara verin. Çünkü Ukrayna ordusu gerçekten çok ciddi anlamda direniş gösteriyor. Ve teknolojisi de artık böyle Rus teknolojisini geride mi bıraktı acaba tartışmalarında beraberinde getiriyor. Ama şunu kabul etmek lazım. Bu savaş çok uzadı, çok yayıldı ve Türkiye'yi doğrudan etkilemeye başladı, tekrardan söyleyeyim. Türkiye'nin sessiz kalması, hareketsiz kalması artık çok zor. Ve bu çağrının ötesinde, taraflara çağrılı bulunmanın ötesinde perde arkasına mutlaka girişimler, mutlaka diplomatik adımlar vardır ama daha görünür bir hamle gelecektir Türk tarafından. Karadeniz'i en azından buradan istisna tutmak için.
1: Değerli hocam, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Daha konuşmak istediğimiz yerler de vardı hakikaten. Çok da kıymetli içerikler de söz konusu ama bugünkü her bir konuyla ilgili aktardıklarınızı da bizim de zihnimize açtı. Eksik olmayın, bir pazar gününde dinleyicilerimize aktardınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Umarım ki öyle olur. İyi yayınlar.
1: Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu.

0: sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Uluslararası ilişkilere biraz ara vereceğiz ama yine dünyadan uzaklaşmıyoruz. Farklı ülkelerde gerçekleşen ilginç hadiseleri bizler için editör Nihal Sandıkçı derliyor. Kendisi de stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Yine aktaracağın haberleri merakla bekliyoruz. İlk haberimiz hangisi olsun?
1: Bu mu haber diyebileceğimiz bir haber?
0: Öyle mi? Hangisi o acaba?
1: Ya şöyle, şimdi herkes böyle kendinden bir önceki kuşakla ilgili şikayetler sergiliyor ya, bu herhalde dünya var olduğundan beri olan bir şey diye kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi New York Times'ın yazarlarından biri Z kuşağını eleştirmiş. Ama hani kılık kıyafet konusunda eleştirmiş. Ben böyle tatlı bir başlangıç olsun diye düşündüm. Onun için onu ilk.
0: Lütfen merak ediyoruz ayrıntıları.
1: Diyor ki işte Z kuşağı giyinmeyi mi bilmiyor yoksa artık kıyafetlerin mi bir anlamı kalmadı gibi. Ufak bir derinlik de var. Yani bir sorgulama da var. Çünkü işte başta hani bir T'ye alma gibi yorumlayabiliriz haberi. Çünkü bunlar acaba diyor daha önce hiç kıyafet giymemiş gibi bir halleri var diyor. Hani böyle sert eleştirileri de var.
0: Bulduğunu geçirmiş bir kumaşı diyor işte, herhalde. Aslında güzel de bir yorum. Hani buradaki eleştirisi sen beğenmiyorsun, bir başkası beğeniyor. Farklı bir durum yani.
1: Tabii. Fakat hani hepimiz az çok gözlemliyoruzdur diye belki bana haber yakın geldi. Hani bir aynılık söz konusu. Hani bir
0: kesinlikle katılıyorum. Bu kelime beni direkt konunun içine dahil etti. Kişinin aynı, kendi ruhunu görmekten uzaklaşıyoruz.
1: Aynı saçlar, aynı işte kıyafetler, aynı tarz. Hani herkes birbirinin ya da hayranı olduğu kişinin aynısı olmaya. Bu evet. Gençlik de olur tabii, hepimiz yaşamışızdır. Ama bizim dönemlere baktığımızda ben hep farkı şey gibi, hani biraz daha farklı ne yapabilirim gibi. Hani gençlik heyecanı.

0: üretime karşı olamayız elbette ama dünyanın her yerinde de aynı mekana gitmek o yerel, lokal diyebileceğimiz lezzetleri öldürüyor. Bu beni üzerdi doğru söylemek gerekirse. Ve mesela bir gün bir başka yabancı ülkede de önümde iki tane Amerikan vatandaş gidiyorlardı. Kahveci arıyorlarmış galiba. Şuraya mı otursak dediler, isim vermeyeyim. Dedi ki zaten hani o Amerikan malı dedi, kendi ülkemde bol bol içiyorum. Ben buranınkini tatmak istiyorum dedi. Yani dilimiz ne olursa olsun insanlar da dünya vatandaşlarında böyle bir arayışta var bence.
1: Güvenlik amacıyla da insan kendini korumak için de belki o hani alıştığı ya da işte bunun bir
0: Şüphesiz.
1: standardı var. Onun dışına çıkmayın. Fast food zincirlerinin hani çoğu işte Asya ülkesinde belki hayat kurtarıcı gibi gözükmesinin sebebi de o olabilir. Yani garanti en azından.
0: Şüphesiz o da dahil olan bir maddedir.
1: İşte
0: İlginç bir haber oldu
1: bu, bunun toparlamasına geleceksek de belki hani seçenekler çoğaldı diyor. İşte insanların hani kişisel stil paradoksal orada biçimde birbirine daha çok benzer hale geldi diyor. Ama sosyal medyayı da mesela bunun içine koymuş. Bugün işte zamanında giydiğin o kılık kıyafet ya da belirli bir saç biçimi bir topluluğa işaret ediyordu ve kıyafet ben kimim sorusuna verilen cevaplardan biriydi aslında, ama bugün diyor aynı görüntü birkaç saat içinde sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşabiliyor ve bir stil işte yine o sosyal medyada görüldükten sonra hızlıca taklit ediliyor, markalar tarafından üretiliyor ve kısa süre sonra başka trendlerle de yer değiştiriyor. Şeyi son zamanlarda hepimiz rastlamışızdır. Hani bu sokak modasını takip edip de ondan sonraki işte kreasyonunu düzenleyen pek çok ünlü moda şirketi var uzun yıllardır. İşte burada da diyor böylece seçenekler çoğalıyor ve kişisel stil paradoksal bir biçimde birbirine daha çok benzer hale geliyor. O yüzden hani aslında başında söylediğimiz işte Z kuşağı neden kötü giyiniyordan ziyade mesele kıyafetlerin
0: Çok
1: artık
0: anlamlı bir
1: bize
0: tarafa çekilmiş.
1: eskisi kadar çok şey anlatmaması.
0: Evet.
1: Belki hani iletişim ya daha başka sosyolojik durumlara da
0: Çok
1: bakılabilir.
0: önemli bir konu bence bu. Bir de son olarak da ben de şunu söyleyeyim. Hani bazen konularda ve sohbetlerde denk geliyoruz. Modayı takip etmiyorum sözüne. Aslında nasıl takip etmiyoruz? Zaten modayı takip eden tekstil firmalarının ürettiklerini giyiyoruz her birimiz. Ve belirli bir çizgiye maruz bırakılıyoruz. Dünyanın her
1: Maalesef.
0: genelinde bu sene bu renkler moda, bu çizikler moda, bu kumaşlar moda. Bazen hala da biliyor olmama rağmen şaşırıyorum. Aa, aynı kumaş nasıl bu stile dönmüş diye.
1: Nasıl
0: Ama demek ki tek bir
1: değişmiş?
0: çizgi var. Yani
1: Tabii.
0: onu üreten firmanın takibi oluyor birçok firma. Üzücü bir taraf ama tekrar rengimizi hatırlayalım umarım. Sıradaki habere geçelim mi?
1: Şimdi ben seviyorum bir oyuncu olarak. O yüzden bu da böyle. Bu da mu haber kısmında?
0: Yok, çok iyiydi.
1: Yazışma Zengin'in şimdi bir yine o da ya röportaja cevap verildi de oradan alıntı yapıldı ya da işte küçük bir haber diye dikkat çekti. Şeyde New York Times'ta galiba yaşlanmayla ilgili küçük bir açıklaması var. Ben şimdi o yaşlanma kısmına geçtiğimiz için bu haberler ilgimi çekiyor.
0: Kabul etmiyoruz, büyüyoruz.
1: Sırrı acaba Schwarzenegger'in sırrı ne diye
0: Kaç yaşında
1: belki
0: olduğu da hakikaten.
1: 78 olmuş. Ve işte yıllardır uyguladığı basit bir kuraldan bahsetmiş. Dinlenirsen paslanırsın diyor, yani durdurak bilmeden biraz böyle hareketli canlı kalmayı tavsiye ediyor. 60 yıldır neredeyse spor yapıyormuş ve artık egzersizin amacı 20'li yaşlarındaki gibi işte vücudu korumak değil diyor. Asıl hedefim yaşlandığımda yapmak istediğim şeyleri yapabilecek kadar güçlü ve hareketli kalmak. Bu arada işte kalp ameliyatları geçirmiş, kalça protezi varmış ve benzer sağlık sorunları geçirmesine rağmen
0: Devam
1: antrenmanlarını
0: etmiş.
1: sürdürmüş ve hareketin yalnızca böyle gençlere ya da sporculara ait olmadığını, işte yürümek, bisiklete binmek, yüzmek, futbol oynamak ya da ağırlık çalışmak arasında yani o ağır sporlarla bana göre arasında pek de bir fark yok diyor. Önemli olan hareket etmek diyor ve en dikkat çekici değişim diyor yaşlanmaya bakış aslında Arnold'un. Eskiden işte antrenmanlarının merkezinde biraz böyle hani daha iyi gözükmek ve performans odaklı bir durum varken şimdi bağımsızlığını korumak. Yani
0: Aa,
1: işte
0: çok önemli.
1: kendi ifadesiyle artık hareket vücudunun nasıl göründüğü değil, önemli olan şeyleri yapmaya devam edebilmek

0: ilgili demiş. Bu aslında ilerleyen yaşlar için ya da işte orta yaştan itibaren bir önlem almak adına hepimizi ilgilendiren bir yaklaşım diye düşündüğüm
1: güzel bir
0: için.
1: Not ki o kadar dövüş filmlerinde oynayan bir insan burada. Farklı hakikaten
0: özetle şöyle oldu. Yaşlanırken hayattan çekilmeyin diyor. Çünkü işte 78 yaşında işte hala yüzebiliyor, çalışabiliyor, seyahat edebiliyor, sevdiği şeyleri yapabiliyor. Yani gençlik kuralında işte hareket etmeyi bırakmayın. Çünkü beden durduğu zaman hayatın alanı da daralmaya başlıyor.
1: Bağımsızlığından uzaklaşıyor.
0: Evet, haklı da. O yüzden bir pazar haberi olarak
1: güzel bir haberdar.
0: Uygun gördüm. Temmuz'un sonuna doğru hatırlıyorsam Fransa'da çocuklara sosyal medya yasayla ilgili bir düzenlemeden bahsetmiştik. Şimdi bu yargıdan dönmüş. Düzenlemenin yeniden hazırlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Macron için geri adım anlamına gelir diyorlar. Ve hükümetin yasayı 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceye hazırlama hedefi, koyma hedefi devam ediyormuş. Sosyal medya platformlarına erişimi yasaklayan bir yasaydı bu. Ülkenin en yüksek anayasal yargı organı olan Anayasa Konseyi tarafından engellendi. Cuma günü bir karar veriyorlar ve bu düzenleme ifade özgürlüğüne müdahale eder diyorlar. 15 yaşından küçüklerin işte bu belirli bir çevrim içi hizmete erişiminin yasaklanması yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de aslında yanlış yaşlarını kanıtlaması gereken bir
1: tabii.
0: Sisteme doğuracak ve yasa koyucunun da yaş doğrulamasının hangi koşullarda, hangi sınırlar içinde yapılacağı yeterince açık değil diyorlar. Onun için tekrar bu nedenle düzenlemenin uygulanması için gerekli hukuki güvencelerin oluşturulmadığı sonucuna varılmış ve dönmüş ama kararlılar bu arada. Çünkü o 2027 seçimlerinde üçüncü kez aday olamayacakmış Macron. Fakat bu konuda hani özellikle bu konuda bir ısrar varmış. Avustralya'nın ardından aslında yasağı getirmeyi planlıyordu Fransa. Çünkü onlarda da 2025'te Avustralya Aralık 2025'te 16 yaşından küçüklerin yine işte bu bildiğimiz sosyal medya kanallarına dahil olmasına orada erişimde bir yasak getirmişti. Fransa 15 yaptı yaşı.
1: Evet. İngiltere'de benzer çalışmalar içerisinde ama bu kadar popüler olan bir gündemde hatta yani sadece ülkeler bazında da kalmıyor. Nihayetinde bizde de var. Farklı farklı ülkelerde de çalışmalar var. Yani bir mahkemenin alacağı karar uluslararası anlamda da bir dikkat oluşturacaktır muhtemelen. O yüzden dikkat çekici buluyorum ama önemli de bir tabii gelişme olacak. Bu bakalım nasıl bir
0: ilerleme olacak. Bir tarafımız gerekli
1: olacak
0: olduğuna inanırken bir tarafımız gerçekten hani o sistemin en işler şekilde sağlanması açısından da belli ki. Ama işte öğreniliyor yani.
1: Tabii süreçte bunları da yaşıyoruz. Çocukların bu yasağı atlatabilme becerileri de tabii yasağın şeklini belirleyecek. Onlar maşallah diye teknoloji kullanma konusunda öyle bir seviyeye geliyorlar ki.
0: İçinde pek bir işe yaramaz
1: mı? Umarım etkisi olur. Yaşadığımız acı olaylar var. Ondan sebeple bakıyoruz. Önemli onların sağlığı açısından. Sıradaki haberimiz nedir?
0: Şimdi ilk konuştuğumuz bu şeye gidip de tatile gidip de yine standart seçimlerle tatilini yapanlar açısından mesela buraya bağlam yaratabileceğim bir haber var. Güney Kore'de köpek eti tamamen yasaklanıyor.
1: Çok uç noktalardan geldik tabii.
0: Evet.
1: Asya bunun başlığı.
0: Şimdi köpek etinin üretimini ve satışını yasaklayan düzenleme Şubat 2027'de tamamen yürürlüğe giriyor Güney Kore'de. Bu tabii büyük bir yandan geleneksel durum, büyük bir ticaret ve çok yoğun aslında o köpek restoranları öyleymiş ve bir inanışları da var. Özellikle sıcak havalarda güç verdiğine inanıyorlarmış. köpek eti yahnisinden bahsediyoruz bu arada. Bosintang diye bir ismi de var. Ve işte Reuters'in haberi bu. Son artık 2026'nın son işte bu köpek eti yahnisi günü ile bir geleneğin aslında kapanışına yani sahne
1: olundu diyor. Sonunda diyesim geliyor ama arka perdede bir ülkenin tabii geleneği olduğu için bundan tabii vazgeçebilmeleri de şaşırttı.
0: Ya şey yapmışlar pek çok böyle anket

0: teşvikler, referandum gibi, yani mesela %80 neredeyse zaten buna karşı olduğunu söylemiş son yıllarda yapılan
1: yani olumlu yasağa bakıyorlar.
0: Evet evet, şey olmamış. Hani ama var. Yaşça böyle eskiler biraz üzülüyormuş filan, çünkü bu köpek etini yemek için çok böyle uzak uzak yerlerden işte 50 yaşlarında 70 yaşlarında kişiler, şimdi oradan röportajlar da paylaşmışlar, hani geliyor ve artık yok. İşte büyük bir üzüntüyle hani dönüyorlar filan.
1: Tabii önemli bir gelenek onlar için ama evcil hayvan olarak mı besliyorlar? Yani ona odaklanmalı. O kadar farklı farklı
0: onun etkisiyle de biraz, çünkü hani hayvanların refahıyla ilgili bakış açısı da değişti diye ülkede bir yandan da buna demek ki evrildiler bir süre sonra. Ve işte şeye dönmüşler ama bu arada, hani onun yerine de bir şey konması gerekecek. Kara keçi.
1: Kıyamam.
0: Mideleriyle ilgili bir
1: olan
0: sorunları var.
1: Olan keçileri mi oldu şimdi?
0: Şimdi ne yapalım, değil mi? Onu kabul etmiyoruz, onu kabul ediyoruz yani. Bu da insanı ne kadar zorlayan bir yorum oluyor. Şimdi bu yasanın kabulünden hemen önce 2024'te yayınlanmış dediğim bu araştırma, işte 2000 kişinin katıldığı ve neredeyse %80, %90'dan fazlası artık yani köpek eti yemeyi düşünmediğini söylüyor. %95'i neredeyse önceki bir yıl içinde hiç köpek eti tüketmediğini söylemiş. Şimdi tabii Güney Kore Parlamentosu bu köpeklerin insan tüketimi amacıyla yetiştirilmesini, kesilmesini, ticaretinin yapılmasını yasaklayan düzenlemeyi de Ocak 2024'te aslında gündeme getiriyor. Ve işte zaten uyarıları yapmışlar. İşletmelere destek vereceğiz demişler hani bu karardan ya da işte.
1: Ben memnun oldum şahsen. Ben sevindirici bir haber Asya'dan geldi.
0: Ve sonra artık şeye hepimizin böyle dikkatini çekiyor mudur, yoksa artık sıradan mı buluyoruz bu Etna'nın patlamasıyla ilgili haberleri, benim şeyden ilgimi çekti. Geçen haftalarda tesadüfen karşıma bir belgeselci işte Sicilya'ya gitmiş. Orada da hiç planımız da yoktu. Diyor işte kişi başı 35 euro verdik. Etna'ya da gittik. Allah'tan patlamadı. Gittik döndük.
1: Hayır artık yanardağlar patlasa da gidip izlemeye çalışanlar oluyor.
0: Tabii
1: çok şey
0: şaşırıyorum.
1: Öyle haberler çıktığı için dikkatimi çekiyor. Turistler de akın etmiş yine zaten ama belirli bir mesafeden herhalde.
0: Neredeyse işte öyle bir 20 günlerine falan patlamış olabilir şey. Ya şöyle, ben mesela bu habere baktıktan sonra ne olmuş? Hani daha önce böyle bir ölümler kalımlar ne kadar acaba diye baktım. Şey değil aslında, hani böyle bir 50 kişilik bir turist grubunun, bir 20 kişilik turist grubunun hani belli aralıklarla hani yanardağ hani beklenmedik bir şekilde, çünkü artık o acil önlemler hani korumak, kurtarmak gibi şeylerde bu pratikleri belli ki gelişmiş. Ama işte bu son şey en uzunlardan biri galiba, yani canlı kalması. Evet, Malta ve İtalya'da uçuşlar iptal edildi. Bugün pazar sabah 2'ye kadar filandı galiba şey yasak kararı uçuşlarla ilgili. İşte cuma yaptılar, ondan sonra cumartesi olmuş, en son işte pazar 02 diyorlardı. Bu kül, yeniden kül püskürtmesinden bahsediyoruz. Tabii ki hava ulaşımını aksatıyor Sicilya'da. Neredeyse 190 sefer Palermo'ya yönlendirilmiş. Tabii yönlendirilince kurtulunuyor mu? Hayır. Yani bu sefer de oradaki yoğunluk aslında bir mağduriyet yaratıyor.
1: Muhtemelen pek çok teneffüs edilen havayı da çok değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Bu kadar havalimanı kapatacak bir kül fışkırtması söz konusuysa. Hani biz belki yanardağ bir alüvyonları çerçevesinde düşünüyoruz ama sos hayatı çok derinden etkiliyor bu kadar uçuşların iptal olduğu bir düzende.
0: Bir yandan da işte Avrupa'nın tabii ki bilinen bir şey bu. Yani en yüksek ve en aktif yanardağ Etna. Şeye baktım, yani mitolojide de ama çok böyle majesteleri diye anıyormuş bu arada halk Etna'yı.
1: Biraz asi bir majeste.
0: Zeus'un hapsettiği işte tanrılardan biri hani Etna'nın orada gömülü diye, ya da işte canavar, bilmiyorum işte orasını. Çok önemli.
1: Nezi hocamız burada olsaydı kesin katılırdı mitolojisi
0: evet,
1: aslında.
0: Evet.
1: Peki son bir haber verelim mi yine dinleyicilerimize, ne olur?
0: Bu da bizi senle bebeni sevindiriyor.
1: Öyle mi?
0: Bir kutup ayısını uyandırıyor biri. Ve
1: insanoğlu.
0: Norveç'te kutup ayısı uyandırmak için sis düdüğü çalan kişiye 50 bin kron, yani yaklaşık 250 bin lira gibi bir ceza verilmiş. BBC'nin haberi bu. Kuzey kutbundan yaklaşık 620 kilometre uzaklıktaki Svalbard'ın kuzeyinde seyreden bir gemiden sis düdüğü çalınıyor. 13 Ağustos Perşembe işte bölgenin valisi düdük nedeniyle bu kişiye 50 bin kron ceza kesildiğini duyurmuş. Çünkü bölgedeki yönetmeliğe göre 1972'de korumaya alınan kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, dikkatini çekmek, takip etmek kesinlikle yasakmış. Onun için işte gemidekiler karada uyuyan bir kutup ayısı gördüklerini söylüyorlar ve ardından bir kişi sis düdüğü çalmış. Hayvanı uyandırmış, hayvan da çekip gitmiş. Ondan sonra işte öyle
1: cezayı da almış. Bir borsada çok yaklaştıran birisine cezayı duymuştum daha öncesinde, ciddi bir sterlin cezası vardı ama yani orada bu kadar yaklaşabilecek nitelikte olan bir vatandaşın daha duyarlı olmasını beklerdim. Değil doğru mi? Söylemek gerekirse.
0: Biraz ya orada çelişkili oluyor ya işte. Bilinir. Doğayı çok sever ama hani çöpünü bırakır gider. E sen de seviyorsun burayı, ben de seviyorum. Ya da onu görmek istiyor ama rahatsız etmekten de kendi
1: geri durmuyor.
0: Geri durmuyor. Bir tane son bir cümle ekleyeyim bununla ilgili. Neden acaba devamı yok diye çünkü merak ettim. 2015 yılında son bilimsel sayıma göre o bölgede 250 kutup ayısı varmış. Hmm. 2015 yani hani diyorum böyle bu kadar beklenir mi hani bu verebilecekleri hani fesisin haberinde bu. O yüzden son haberimiz de yine bugün.
1: Eksik olma, farklı farklı haberler hazırladın. Hakikaten de ayrıca eğlendim bugünkü haberlerde. Yine önümüzdeki hafta başka içeriklerle buluşalım. Editör Nihal Sandıkçı konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka kullanımlarını konuşacağız bu bölümde de. Günlük hayatımıza yansıyabilecek, belki bugün değil ama yarının gündemi olacak mevzular da yer alıyor programımız içerisinde. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer telefon attığımızda. Gence Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bir mikroskop geliştiriliyor değil mi Gence Bey? Ve çok daha küçük diyebileceğimiz, belki nanodan da mı daha küçük seviyelerde

0: hücreleri inceleyebilecek yeni bir teknolojiden bahsediliyor. Bu yapay zeka mikroskobun içerisinde ne yapıyormuş?
1: Süper çözünürlüklü bir mikroskop bu. Biz bugüne kadar mikroskopta tek boyutlu şeyler ve bir fotoğraf makinesi gibi bakıyorduk. Tek mercekten net olarak bakıyorduk. Fakat bu MIT'nin geliştirdiği mikroskop U-Strom deniyor. Bir U fırtına, ultra fırtına gibi bir adı var. 0.6 angstrom, yani bir nanometrenin onda biri. Nanometre bizim şey sıralarımızda çok aşağıda kalan bir şey. Yani biz tamam milimetre, hadi mikrometreyi bazen kullanıyoruz ama nanometre mikrometrenin de altında. Yani bir metrenin milyarda biri statüsünde bir yer. Bu onun da bir ondalık altında değerde bakabiliyor. Ve şöyle bir şey yapıyor. Işınlar, fazla ışın vererek çok boyutlu görmemizi sağlıyor hücreleri. Yapay zekada bunları birleştirerek ortamı oluşturuyor. Ve aşırı derecede ultra çözünürlüklü bir veri önümüzde kalıyor. Yani hücrelerin verisi. Bunlar nerede işimize yarıyorlar? Hücrelerin üzerindeki proteinlerin birbirine nasıl yakalandığını çok rahat daha görebiliyoruz ve farklı yönlerden görebiliyoruz. İlaçların işte bir ilacın reseptörle nasıl bağlandığını, yani hücreye nasıl bağlandığını ölçebiliyoruz. Kanser hücresinin sinyal mekanizmasını, birbirleriyle ilgili olan iletişim mekanizmasının nasıl ilerlediğini çok rahat çözebiliyoruz. Bir de proteinlerin nasıl kümelendiği. Yani hastalıkların nasıl oluştuğu.
0: Yapamadığımız şeyleri yapmamıza mı vesile oluyor bu aslında araç?
1: Yani göremediklerimiz daha çok. Yani şimdi teleskop varken teleskop geldi, evren değişmedi. Daha fazlasını görmeye başladık. Mikroskopla da hücre değişmedi. Bunlar vardı. Biz bunları yeni görmeye başladık. Yani Galileo denklemi var ya bir tane. Yani Galileo teleskopla gökyüzüne baktı ama onlar oradaydı. Yani evet. Bütün şeyler oradaydı. Onlar bir anda gezegenler oluşmadı. O yüzden biz daha yeni fark ediyoruz bunu. Bu yeni fark ettiğimiz için de yeni önlemler alıyoruz ve yeni problemler, çözümler getirmeye çalışıyoruz. Burada daha önce soramadığımız soruları sormamızı kanıtladığı için burada bize bir destek atıyor yapay zeka. Bir dakika, bu böyle mi bağlanıyormuş diyerek yeni bir çözüm çıkartıyoruz ortaya.
0: Bunun bir benzerini de matematikte mi yapıyor Gence Bey? Deneme evet. Üzerine devamlı sıkılmayan herhalde bir cihaz geliştiriyoruz. Bu da insanoğlunun epey işini kolaylaştıracak ama yani bir müddet sonra umarım patron koltuğunu kaybetmeyiz onlara karşı. Matematikte nasıl bir çığır açmış?
1: Matematikte şöyle 37 yıldır çözülmeyen bir denklem var. Riemann hipotezi, yani Bernard Riemann'ın asal sayılarla ilgili bir denklemi. Bu asal sayılar çok ilginç bir şey. Yapay zekayı da çok ilgilendiren bir şey. Yani böyle bambaşka bir dünya o. Sürekli yeni bir asal sayı keşfediliyor. Yani bu bir ve sadece kendine bölünen sayılar. Ben en fazla benim bildiğim 71'di. Yani ben 71'den sonra yoktur filan diyordum. Varmış 97'ye kadar, hatta daha fazlası varmış. 2024'te de 41 milyon 41 milyon 24 bin 320 keşfedilmiş. Bu da bir asal sayıymış. Sadece bire ve kendisine bölünüyor bu sayı. Yani inanılmaz bir şey var ve 2024'te keşfedilmiş bu. Bernard'ın hipotezi de diyor ki asal sayılar bir döngüdedir. Bunun ne kadar büyük olması, bu hipotezi bu arada 1859'da veriyor. Ne kadar büyük olması, sıfırların ne kadar farklı olması bu sıfırların varlığını kanıtlamaz. Aslında döngü hep aynıdır. Fakat bu hipotezi hiçbir şekilde kanıtlayamıyorlar ve sürekli o döngüyü kıran farklı bir asal sayı çıkıyor. Ve 1989'a kadar bu problemin, yani bu hipotezin %41'i cevaplandırılabilmiş, %41'i yaklaşılabilmiş bu hipoteze. Fakat 37 yıl sonra Anthropic 2 gün çalışmayla, sadece 2 gün çalışmayla bir yapay zekayı, Claude'u görevlendiriyor profesyoneli. Ondan sonra sürekli denemesini sağlıyor. 650 deneme yapıyor burada. Yani bir insan için inanılmaz sabır zorlayıcı ve zor bir deneme mantığı. 650 deneme sonunda %41'i %67'ye ulaştırıyor. Yani 37 yıl sonra hiç kıpırdamamış, %41'den 1 milim ortaya çıkmamış bir problem %67'ye 2 günde geliyor. Burada spesifik olarak sorunu çözme değil asıl tehdit olan. Demin sizin söylediğiniz gibi 650 farklı yoldan bunu deniyor olması.
0: Devam edebilme aslında potansiyeli bu.
1: Aynen, ve sıkılmadan ve sabırla ve her defasının aynı şevkle. ve duygusallığı olmamasını

0: artısını burada kullanarak. Şimdi burada iki şey çıkıyor ortaya. Sürekli bizim konuştuğumuz konular. Yani bu olaya distopik bakarsak çok büyük bir tehdit. İyimser bakarsak ne kadar güzel. Yani şimdi bu inanılmaz derecede hayatımızı zorlayacak gibi gözüken, fakat bir tarafta da yani ben niye deneyim? Zaten deniyor işte, orada arkada iki gündür çalışıyor ve bunu çözmeye çalışıyor.
1: Çünkü 2000 yılların öncesindeki tarihleri veriyorsunuz. Yani bu evet, hipotez üzerindeki çalışmaları ve acaba ne kadar zaman içerisinde o seviyeye gelebildi? Şimdi iki gün içerisinde ona bir o kadar daha yüzde katarak da ileriye taşımış problemi çözebilmek için.
0: Aynen, yani bu ve bu şey de bir hipotez, yani olmaya da bilir. Sonuçta hiçbir şey tabii, hayır. Ve Bernard yanılmış da çıkabilir. Yani ve bundan yani bir ömrü harcadığımızı düşünsenize ki harcamış insanlar var. Adam 41'e gelmiş 89'da. Yani işte bir ömrü bunu harcıyorsunuz ve olmuyor. Öbür tarafta tehdit olarak gördüğümüz bir şey var ki şimdi biraz sonra onu da anlatacağım. Bu yapay zeka desin artık kendini insan gibi görmesin dediğimiz bir oluşum, bir olgu var. Ve o olgu sıkılmadan iki gün içinde 650 tane farklı yol, ya bu olmadı deyip başa dönüp devam edip aynı şevkle bunu bir şekilde 20 puan arttırma şeyi içinde.
1: Gerçekten
0: belki de devam etse
1: çok,
0: çözecek.
1: Çok ilginç yani. Az önce evet, anlatacağım dediğiniz şey nedir?
0: O da Avrupa Birliği'nin şeffaflık yasaları. Avrupa Birliği'nin şeffaflık yasaları artık şunu öngörüyor. Filigran kullanımı. Yani metinlerin içinde de, görsellerin içinde de, müziklerin içinde de bu yapay zeka tarafından üretilmiştir, yazılmıştır şartı getiriyor. Bunu çözüldü filigran kullanımları. Yani bir metni işte herhangi bir dil modeliyle birlikte yaptığınızda, akrepte dil modelleri bunlar. Yani büyük olanlar işte ChatGPT gibi, Cloud gibi pardon. Onlar gizli filigranlar atıyorlar. Bunları bazen biz de görebiliyoruz. İşte böyle bir track kullanıyor bazen. Yani bir metne baktığınızda anlıyorsunuz. Ya da büyük kelimesi yerine mesela muhteşem diyor. Ama bunu belli aralıklarla söylüyor. Kendine böyle bir alta bir kendi yapılandırdığım bir metin tarzı diyor. Ve bu okunduğu zaman metin bütün de yapay zeka tarafından yazılmıştır deniyor. Şimdi burada iki tane şey çıkıyor. Bu metin şu olabilir. Benim elde yazdığım bir metni ben yapay zekaya düzelttirmiş olabilirim. Gramerini düzelttirmiş olabilirim ya da düzenletmiş olabilirim. Ya da sadece bana bir metin yazdı demiş olabilirim. Şimdi bu ikisi arasında çok büyük dünyalar fark var. Yani bu bahsettiğim senaryolarda. Yani bir tanesi uğraşmış, elimle yazmış, fotoğrafını çekmiş ve bunu sadece demişim ki bunu metne dök.
1: Sadece düzenleyici yönden yardım almak aynen, istiyorsunuz. Ama size sıfırdan kopya çekiyorsunuz, muamelesi mi yapacak?
0: Aynen.

0: Ondan yardım almak
1: Aynen.
0: istiyorsunuz. Ama size sıfırdan kopya çekiyorsunuz, muamelesi mi yapacak?
1: Aynen. Yani burada çok büyük bir şey var. Yani bunun bir yüzdesini vermesi lazım denen öbür taraf da oluştu. Yani her şey, çünkü bu şey gibi değil. Biz Word kullandık diyor muyuz bir şey yazdığımızda? Yani ya da ben bu görseli Photoshop kullanarak yaptım. Ya çünkü bu bir araç aslında. Yani benim de savunduğum o yapay zeka bir araçtır. Tamamen ona güvenen, yani şey de var. Ne bileyim, mıgırca dediğimiz bir şey var, böyle tuşlara basarak. Word'de öyle yazarak çıkmış romanlar da var şimdi. O tüketilmiyor, almıyor kimse. Yani onların şeyi olmuyor. Ya burada da yapay zeka bir yerden sonra artık o kadar çok anlaşılıyor ki metni onun yazdığı. Bir yerden sonra anlaşılıyor ve tüketilmiyor. Gerçekten insanlar tüketmemeye başlıyorlar. Ama burada
0: Tabii
1: bunun ne
0: kullanıcılar
1: kadarını
0: arasında da
1: yapay
0: tepkiye
1: zeka
0: neden olmuş
1: yaptı?
0: gibi. Cloud kullanıcılarından yeni filigran uygulaması nedeniyle aboneliklerini iptal edenler
1: Var.
0: olduğu gibi haberler de çıktı. Bunun
1: Aynen.
0: önüne geçebilecek bazı düzenlemeler de gelinir diye düşünüyorum ama tabii biraz daha akademik sahada ya da farklı bölümlerde elde edilen işin kim tarafından hazırlandığı yönünde herhalde bir veriye de büyük çapta ihtiyaç duyuluyor. Bunun yine önüne geçilebilir gibi geliyor bana bu denli yüksek teknolojiyi gerektirebilen ürünlerin, tasarımların yapılması sonrasında ama küçük kullanıcıları biraz daha konunun uzağında olanları da etkileyecektir. Genco Bey çok teşekkür ederiz. Her biri birbirinden farklı. Günlük
1: Ben
0: hayatımızda
1: teşekkür
0: yakın
1: ederim.
0: zamanda etkileyecek haberler bunlar. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek istiyoruz.
1: Görüşmek üzere, iyi pazarlar.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Pazar günleri kültür sanat haberlerini konuşuyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon hattımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkürler. Bu hafta da şimdi Erzurum'da bir festival var. Buradan bize
2: Evet.
0: haberler aktarır mısınız? Her hafta biliyorum ki siz Kültür Yolu festivallerine yer veriyorsunuz.
2: Evet, bu hafta da 15-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum kültür, sanat ve gastronomi ile dolu 9 günlük bir programa ev sahipliği yapacak. Tabii Erzurum aslında yani hem tarihi mirası, işte biliyorsunuz oltu taşı işçiliği, işte aşıklık geleneği gibi çok farklı kültürel değerlere sahip bir yer. Haliyle de hani bununla beraber zengin mutfak kültürüyle birleşince çok sayıda etkinlik bu festivalde bir araya gelecek. Bu
0: Çok da
2: haberi de
0: yeni
2: paylaşmış olalım.
0: başlamış. Daha 23 Ağustos'a kadar da epey bir zaman dilimi var. İyi eğlenceler diliyoruz biz de şimdi de. Erzurum'da
2: Evet.
0: vakit geçirecekleri. Devam edelim lütfen. Neler aktarırsınız bizlere?
2: Tabii Erzurum demişken bir haberle de devam edelim. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve ziyaretçilerin aslında bir yaz sıcağını ferahlatan hatta Buz Müzesi var ve kuruldu bu günden bu yana da 300 binden fazla misafir ağırlamış burası. Belki birçok kimsenin bilmediği bir yerdir ama özellikle bölge halkı için önemli bir müze. Hani bu anlamda da aslında böyle yaz aylarında farklı bir deneyim arayanlar için de güzel olabilir. Onu da
0: Evet, hem
2: paylaşayım.
0: sıcak zamanlarda da çok güzel olur ama demek ki yani bu dönemde de gezilebildiğini bilmiyordum doğrusu.
2: Evet,
0: Çok önemli bir bilgi oldu. Teşekkür ederiz bunu aktardığınız için.
2: Başka bir haberimiz de aslında yani tabii ki her hafta çok güzel gelişmeler oluyor. Hem dijital yayıncılık tarafında hem kültürel değerlerin korunması tarafında. Bununla ilgili de Çevre Kültür Değerleri Koruma ve Tanıtma Vakfı da binlerce fotoğraf, belge ve yayını erişime açtı. Dijital erişime açtı. Yapay zeka destekli ortak bellek de vakfın yıllar içinde oluşturduğu fotoğraf, belge ve akademik yayın gibi dijital arşivini dijital arşiv ortama taşıyor. Bu haberi de paylaşalım. Bir diğer haberimiz de Bosna Hersek'ten olsun. O da Saraybosna'nın malum 92-95 yılları arasında yaşanan savaşın izlerini silmek amacıyla bir film festivali düzenleniyor. Saraybosna Film Festivali. Bu yıl da festivalin açılışını Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Paweł Pawlowski 2026 yapımı Fatherland filmiyle yapıyor. Filminde 51 film bu süre boyunca gösterimde olacak. bu festival haberini de paylaşalım.
0: Çok önemli bir saha orası da. Yine siz yaşayan tarihi işaret ediyorsunuz. Kesinlikle evet. Onun canlı

0: örneklerinden bir tanesi Saraybosna'da. Zaman zaman ülkemizden filmler de gösteriliyor. Biz de mutlu oluyoruz buradan haberleri duymakta.
1: Kesinlikle öyle. Vizyon filmleri devam edelim şu an isterseniz. Haftanın öne çıkan vizyon filmler arasında 3 film önermek istiyorum ben. Biri Peşimdeki Şeytan'la adını geniş kitlere duyuran David Robert'in işler imzalı Oak Caddesi'nin sonu. Bu filmde başrollerinde de hani Hathaway ve Ewan McGregor paylaşıyor. Hikaye 80 yıllarda geçen bir film aslında. Bir diğer film önerimiz de Antonio Maras imzalı Fırtınadan Önce, yine vizyonu dikkat çeken yapımlardan biri. Ve son olarak da Jesse Ray Johnson'ın imzalı Derin Dehşet filminde de burada da başrolünde de Antonio Banderas ve Loro Marano'nu aslında görüyoruz. Bu hafta da böyle aslında biraz farklı, hem işte gerilim hem biraz tarihi odaklı filmler var. Hani ben belki burada önerim Oak Caddesi'nin sonunu belki önerebilirim. Çünkü hem oyuncu kadrosu hem de yönetmenin 8 yıllardan sonra sinemaya dönmesiyle de dikkat çekici yapımlar arasında yer alıyor.
0: Ben de sizin önerilerinizi not ettim doğrusu şahsım adına da.
1: Çok güzel. Ben çok mutlu oluyorum böyle.
0: Hakikaten çok
1: paylaşmak.
0: Yani yüzünüze söylemek gibi oluyor belki ama çok iyi içerikler hazırlıyorsunuz bize. O yüzden de kulağımızı dikkatle açarak da dinliyorum doğrusu. Her biri ayrıca kıymetli. Yine başka etkinliklerden neler aktarırsınız bize?
1: Evet, bu hafta yani İstanbul dışında tabii ki hani genelde Türkiye'den haberler paylaşmaya çalışıyoruz, farklı bölgelerden kültür sanat haberlerini. Bunlardan biri de Kaz Dağları'nın çok katmanlı ekolojik ve aslında biraz da mitolojik yapısına şekillenen Doğaya Sanat programı başladı. Ve programda aslında şu an devam ediyor, 17 Ağustos'a kadar sürüyor ama bölge için böyle hem coğrafyayı bir fon olarak değil de üretimin kendisini bir parçası olarak görme imkanı veriyor. Yani evet. Malum Kaz Dağlı ekolojisi de çok zengin bir coğrafya.
0: Tabii.
1: Bu anlamda böyle bir sanat temalı çalışmaların yapılması da değerli. Bir diğer haberimizde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali de 17 Ağustos'ta sona eriyor. O da 31 Temmuz'da başlamıştı. Ama bir konser haberi de paylaşalım. Bilsen Tezer ve Bülent Ortaçgil 21 Ağustos'ta Habitat Yatağı'nda sahne alacak. Bunu da ilgililerine, hayranlarına duyurmuş olalım.
0: Ne sergilerden var mı haberlerimiz?
1: Sergilerden yani benim de hala gezme fırsatı bulamadım ama çok ciddi ziyaretçi ağırlayan, yaklaşık 80 bin ziyaretçi ağırlamış Düşler Zamanı Japonya sergisi. Japon sanatının işte görsel mirasını ve çağdaş teknolojilerle buluşmasını konu alıyor. Daha çok tabii Japon kültürünün doğa mitoloji ve estetik temalar üzerinden ele alıyor bu sergi ve 2050'de kadar dijital deneyim merkezinde ziyaret edilebilir. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Evet, belki son bir sergi haberimiz de Saf Galata'dan olabilir. 80 yıldır Yarınlardayız sergisi kapsamında 8-12 yaş çocuk grubuna yönelik bir program düzenliyor, arşiv dedektifleri programı. Burada da çocuklar için işte arşiv, belge, fotoğraf ve yayınlardan böyle sergi ipuçları da keşfetme gibi biraz daha oyun ve keşif odaklı bir program var. Bu da çocuklar için belki önerebilirim.
0: Mekan da çok güzel. Farklı alanlarda da çalışmalar yapan akademisyenlerin de bulunduğu bir yer. Aslında böyle bir kaynaşmanın sağlanması da çok kıymetli olmuş gerçekten.
1: Çok doğru.
0: Bir de böyle yeni çıkan kitaplardan neler duyurabiliriz?
1: Yeni çıkan kitaplardan Büyülü Gerçekçi Edebiyat'ın önemli kalemi Nazlı Eray'ın son kitabı Olmayan'ın Güncesi okurla buluştu. Romanın anlatıcı kahramanı yazarla aynı adı taşıyan bir Nazlı aslında. Bu hikayeyi roman işte kahramanı büyü yapılıyorum ortaya çıkmasıyla gelişiyor. Tabii birazcık böyle daha fantastik bir edebiyat dili vardır Nazlı Eray'ın. Yine ben bu tip temaların böyle yazarlarında okunmasını çok seviyorum. İşte Marquez ya da Latin Amerika'nın birçok yazarında bu büyülü gerçekçilik vardır. Cüzdeli Latife Tekin biliyorsunuz. O anlamda da ben bu kitabı dinleyicilerimize önerebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Aydan Öksüz. Önümüzdeki hafta yeni haberlerle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz.
1: Evet, haftaya görüşmek üzere. Yaz sonları.
0: Kültür Sanat Meditörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de programımızın

0: sonuna geldik. Melek Baysal, Soner Yiğit, Büşra Atayırdam önümüzdeki hafta hem cumartesi hem de pazar günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz bölgesindeki orman yangını ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, karadan ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve ekiplerin doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini belirtti. Hızlı trenle ulaşılan il sayısı hala hazırda 11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu sayının 2028'de 27'ye çıkarılacağını belirtti. Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı alanında son 24 yılda 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlattı. Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını da ifade etti. Türkiye dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran, 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş

0: Beşiktaş'ta Eyüpspor'la karşılaşacak. 3 maç da TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, yine programımızda her hafta olduğu gibi sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Kozmosun derinliklerinde kendi gezegenini yutan yıldızların kimyasal izlerinden, ay tozunun arasına gizlenmiş olabilecek antik dış dünya yapılarına uzanacağız. Ardından yeryüzüne ineceğiz, bir akıllı telefon kamerasını laboratuvar düzeyinde kimyasal analiz cihazına dönüştüren mikroskobik çiplere ve çöl güneşini okyanusların altından kıtalara taşıyan devasa enerji projelerine göz atacağız. Son durağımızda ise dijital dünyanın en büyük dönüşümüne, yapay zekanın sohbet aşamasını geride bırakıp kendi kararlarını alan otonom ajanlara dönüştüğü yeni çağa adım atacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü zihnin sınırlarını zorlayan bir teknosfer bölümü biraz sonra başlıyor. Evet değerli dinleyenler, ilk durağımız her zaman olduğu gibi gökyüzünün ötesi, yani sınırsız kozmos. Astronomlar evrenin ne kadar dinamik ve bazen de ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren olağanüstü bir keşfe imza attılar. Michigan Üniversitesi'nden Brooke Cotton liderliğindeki bir araştırma ekibi yaklaşık 1300 ışık yılı uzaklıktaki TOI 5882 isimli güneş benzeri bir yıldızın yakın yörüngesinde olan gezegenlerden birini yuttuğunu tespit etti. Bir yıldızın yörüngesindeki bir gezegeni yutması kulağa bir bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Ancak gördüğümüz durum evrende sandığımızdan çok daha sık yaşanan bir durum araştırmacılara göre. Zira hiçbir görgü tanığı olmayan bu kozmik suç mahallindeki delilleri toplamak gerçekten olağanüstü bir gelişme. Cevap ve bunun nasıl yapıldığı sorusu gerçekten oldukça ilginç bir soru. Yıldızın atmosferinde tespit edilen olağanüstü miktardaki lityum elementinde saklı aslında bu konunun nasıl bu noktaya geldiği. Lityum, yıldızların içinde sıcaklık nedeniyle hızla yok olan ancak gezegenlerde bolca korunan bir element. TOI isimli yıldızdan yayılan ışığı analiz eden gökbilimciler, yıldızın lityum oranının akranlarına kıyasla en az 97. persentilde olduğunu gördü. Yani anlayacağımız şekilde söylemek gerekirse, yıldız lityum zengini bir gezegeni adeta tek bir lokmada yutmuş ve geride kimyasal bir parmak izi bırakmıştı. Şimdi bu durumu günlük hayatımızla bağdaştıralım. Şöyle düşünebiliriz. Birinin mutfakta gizlice çikolatalı pasta yediğini düşünün. Kendinizin yediğini düşünün ve ağzınızın kenarında kalan kakao lekeleriyle yakalandığını bir an için düşünün. İşte yıldız ne kadar

Büyük bir fırın olursa olsun, yuttuğu gezegenin kalıntılarını da tamamen gizleyemiyor. Bizler de yeryüzünde kendi sağlığımızı takip etmek için kan tahlili yaptırdığımızda, işte vücudumuzdaki minerallerin ve elementlerin seviyesine bakarak hangi gıdaları tükettiğimizi veya hangi hastalıklara yatkın olduğumuzu nasıl anlayabiliyorsak, astronomlar da bunu yapıyorlar. Astronomlar yıldızlara bir nevi kozmik kan tahlili uygulayarak onların geçmişini ortaya çıkarıyor. Ancak bu keşfin ardında zihnimizi kurcalayan sağlıklı bir şüpheciliğimiz tabii ki beraberinde barınıyor. Gelişmiş teleskoplar ve spektroskopi yöntemleriyle milyarlarca ışık yılı ötedeki yıldızların kimyasal analizlerini bu denli hassas yapabilen yapılar, acaba sadece akademik merak için mi çalışıyorlar? Yoksa uzak dünyaların kaynak haritalarını çıkarırken bir yandan da kendi gezegenimizin nihai sonuna dair kaçınılmaz senaryoları simüle ederek insanlığın gelecekteki olası göç rotalarını sessizce belirlemeye mi çalışıyorlar? Yıldızların bu devasa parıltılarından şimdi biraz daha uzağa, evrenin çocukluk dönemlerine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Güney Afrika'da bulunan Meerkat Radyo Teleskobu, insanlığın tarihinin tespit ettiği en uzak hidroksil megamaser sinyalini yakalamayı başardı. Megamaser kavramı kulağa yabancı gelebilir. Bunu evrendeki doğal ve devasa radyo lazerleri olarak tanımlayabiliriz. Söz konusu sinyal, şiddetli bir şekilde birleşen ve bizden tam 8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksiden geliyor. Sinyalin bu denli uzak bir mesafeden yeryüzüne ulaşabilmesi, uzaydaki devasa gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetiyle ışığı büküp bir mercek gibi davranması, yani yer çekimsel merceklenme sayesinde mümkün oluyor. Saniyeler içinde milyarlarca gigabayt veri işleyen bu teleskoplar olmasaydı, evrenin çocukluk evresindeki bu kozmik çığlığı asla duyamayacaktık. Bu sinyalin peki karşılığı hayatımızda ne anlama geliyor? Bizim için ne ifade ediyor aslında? Eski tozlu tavan aralarında bulunan mektupları düşünebilirsiniz bir an için değerli dinleyenler. Yıllar önce yazılmış ve postaya verilmiş bir mektubun elinize ulaştığında o mektubu yazan kişinin o anki hislerini ve durumunu okuyabilirsiniz. Oysa mektup elinize ulaştığında yazar belki de çoktan değişmiş, yaşlanmış ya da belki bu dünyadan göçüp gitmiştir. Meerkat teleskobunun yaptığı da tam olarak bu. Bize 8 milyar yıl öncesinden gönderilmiş kozmik bir mektubu okumak aslında. Peki bu kozmik mektupların içeriği sadece rastgele doğal gaz bulutlarının etkileşiminden mi ibaret? Doğal bir lazer gibi parıldayan bu megamaser sinyallerinin evrenin erken dönemlerinde kurulmuş olabilecek çok daha büyük sistemlerin ya da yapıların yan ürünleri olmadığını kesin olarak iddia edebilir miyiz? Bu şüpheyi besleyen bir diğer çalışma ise bizi çok daha yakınımıza en sadık uydumuz olan Ay'a götürüyor. Oxford Üniversitesi'nden astrofizikçi Brian Lucky tarafından hazırlanan yeni bir akademik çalışma, dış dünyalara ait mega yapıları aramak için milyarlarca ışık yılı uzağa bakmak yerine Ay tozunu elekten geçirmemiz gerektiğini öne sürüyor. Lucky'nin teorisine göre gelişmiş bir medeniyetin inşa edebileceği devasa enerji paneli ağları, yani Dyson sürüleri, zaman içinde bakım yapılmadığında kütle çekimi nedeniyle çarpışarak milimetrik toz parçacıklarına, yani teknograinlere dönüşüyor. Yıldız rüzgarlarıyla uzayın derinliklerine savrulan bu mikroskobik yapay tozlar, galaksideki yolculukları sırasında bizim güneş sistemimizden de geçiyor ve Ay gibi atmosferi olmayan, milyarlarca yıldır bozulmadan duran gök cisimlerinin yüzeyine iniyor. Evimizde bir an için düşünelim. Televizyonun ya da kitaplığın üzerinde biriken tozlar vardır malum. O tozları mikroskop altında incelediğinizde evde kimin yaşadığını, hangi kıyafetlerin giyildiğini, hatta hangi evcil hayvanın beslendiğini dahi anlamak mümkün. İşte astrofizikçi Lucky de Ay yüzeyindeki regolit tabakasının, yani Ay tozunun aslında milyarlarca yıllık kozmik bir kütüphane olduğunu söylüyor bizlere. Peki değerli dinleyenler, Ay yüzeyine inen astronotların ya da otonom araçların topladığı toprak numuneleri üzerinde yapılan hassas analizlerin ardında sadece jeolojik merak mı yatıyor? Yoksa gelişmiş ülkelerin Ay üzerinde kurmayı planladığı madencilik üslerinin asıl hedefi Ay tozunun arasına karışmış milyarlarca yıllık yabancı teknolojilere ait mikroskobik kalıntıları rakiplerinden önce ele geçirmek ve bu sayede küresel teknoloji yarışında mutlak bir asimetrik üstünlük sağlamak mı? Evet, bu sorularla bu haftalık birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet, yıldız tozlarının ve ay yüzeyinin gizemli atmosferinden sıyrılarak gözümüzü yeryüzündeki teknolojik devrimlere çeviriyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Zira uzayda kullandığımız o hassas analiz yöntemleri artık cebimizdeki cihazlara sığacak kadar küçülüyor. Xi'an Üniversitesi ve Remit Üniversitesi araştırmacıları ışığın dalga boylarını analiz edebilen devasa laboratuvar cihazlarını mikroskobik boyutlara indiren yeni bir optik çip geliştirdiler. Çok seri lazer darbeleriyle şeffaf polimer malzemelerin içine işlenen mikroskobik spiral yapılar, gelen ışığı dalga boylarına göre ayıran küçük ışık ayıklayıcıları gibi çalışıyorlar. Bu çip, standart bir kamera sensörünün arkasına entegre edildiğinde ise, kameranın sadece nesnelerin görüntüsünün kaydetmek amacıyla değil, aynı zamanda o nesnelerin kimyasal bileşimini de göstermesi sağlanıyor. Günlük yaşamımızda bu teknolojinin yaratacağı etkiyi bir an için düşünün lütfen. Markete gittiğinizde telefonunuzun kamerasını bir elmaya doğrulttuğunuzu hayal edin. Telefon ekranında elmanın sadece kırmızı rengini değil, üzerinde tarım ilacı kalıntısı olup olmadığını, içindeki şeker oranını ve tazelik durumunu anında görebileceğinizden bahsediyorum. Ya da eczaneden alınan bir ilacın gerçek ilacı olup olmadığını saniyeler içinde analiz edebilen bir sistemden bahsediliyor. Bu gözle görülemeyen kimyasal dünyayı görünür kılan adeta bir süper güç gibi. Ancak her süper güç gibi bu teknoloji de iki ucu keskin bir bıçak gerçekten. Her akıllı telefona entegre edilebilecek kadar ucuzlamış olan veya yaygınlaşan bu anlık kimyasal analiz yeteneği acaba bireysel güvenliğimizi mi artıracak? Yoksa özel hayatımızın gizliliğini tamamen ortadan kaldıracak mı? Sokakta yanımızdan geçen bir yabancının üzerimizdeki kıyafetlerin kumaş kalitesinden tutun da kullandığımız parfümün markasına, hatta vücudumuzun salgıladığı terdeki kimyasallardan anlık stres seviyemize kadar her şeyi tarayabildiği bir dünya ne kadar güvenli olabilir ki? Yeryüzünde hayatımızı kolaylaştıran aslında bir kritik unsur var. O da şüphesiz ki enerji. Avrupa Birliği son dönemde yaşanan enerji krizlerine ve fosil yakıtlara olan bağımlılığa radikal bir çözüm bulmak amacıyla TMED adı verilen

100 milyar avroluk devasa bir temiz enerji projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu projenin temel amacı Sahra Çölü'nün bitmek bilmeyen güneş enerjisini ve Akdeniz kıyılarındaki güçlü rüzgarları devasa paneller ve türbinlerle elektriğe dönüştürmek. Ardından da bu elektriği deniz altından geçecek yüksek voltajlı iletim hatlarıyla doğrudan Avrupa'nın elektrik şebekesine bağlamak. Proje kapsamında milyarlarca avroluk yatırımla Sahra Çölü'nde devasa enerji vahaları kurulması planlanıyor. Bunu günlük hayattan bir örnekle açıklayabiliriz esasen. Sitenizde ya da mahallenizde sürekli elektrik kesintisi yaşandığını, ancak yan mahalledeki komşunuzun bahçesinde hiç durmadan çalışan devasa bir jeneratör olduğunu düşünün. Siz de bu durumda komşunuzdan da izin alarak kendi bahçenize jeneratör kuracak yeriniz ya da bütçeniz yoksa eğer, komşunuzla konuşup ondan izin alarak bahçesinden kendi evinize metrelerce uzunlukta bir kablo çekerek enerjinizi oradan karşılayabilirsiniz. Avrupa'nın Sahra Çölü ile yapmak istediği tam olarak bu devasa kablo bağlantısı aslında. Ne var ki bu büyük projenin arkasındaki jeopolitik niyetleri sorgulamadan geçemiyoruz. Kendi sınırları içinde nükleer ve fosil enerjiyi azaltarak çevreci bir imaj çizen gelişmiş batılı ülkeler, acaba Sahra Çölü'ndeki bu devasa alanları kamulaştırarak temiz enerjinin tüm üretim ve çevre maliyetlerini Kuzey Afrika halklarının üzerine mi yıkıyor? Çöl ekosisteminin dengesini bozacak bu dev panellerin yaratacağı yerel iklim değişiklikleri göz ardı edilirken, üretilen enerjinin aslan payının deniz altı kablolarıyla kuzeye taşınması, modern dünyanın yeni bir enerji sömürgeciliği modeli oluşturduğunun bir göstergesi olabilir mi? Enerji hatları gibi kritik altyapıların inşası kadar, bu hatları ve bilgi sistemlerini korumak da günümüz dünyasının en büyük savaş alanlarından biri haline geldi. Google'ın Tehdit Analiz Grubu tarafından yayınlanan kapsamlı bir siber güvenlik raporu, küresel ölçekte faaliyet gösteren siber casusluk gruplarının özellikle akademik, tıbbi ve askeri araştırma tesislerini hedef alan sofistike saldırılarını gözler önüne serdi. Rapora göre UNC-6508 olarak adlandırılan bir siber korsan grubu, sunuculardaki güvenlik açıklarını sızarak araştırma kurumlarının e-posta sistemlerini ele geçirdi ve stratejik öneme sahip binlerce hassas veriyi kendi sunucularına yönlendirdi. Çalınan veriler arasında yapay zeka araştırmaları, insansız araç teknolojileri ve biyolojik, biyomedikal çalışmalar gibi geleceği şekillendirecek kritik projelerin yer aldığı belirtiliyor. Bu siber casusluk faaliyetini aslında ev anahtarını kopyalayan ve insanlar evdeyken hiçbir şeye dokunmadan sadece çalışma masasındaki günlükleri ve özel notları okuyup fotoğraflarını çeken görünmez bir hırsıza benzetebiliriz. Hırsız evden aslında hiçbir şey çalmıyor gibi görünüyor. Eşyaların yerini bile değiştirmiyor. Dolayısıyla insanlar soyulduğunu fark etmiyorlar bile. Ancak en mahrem bilgileri artık hırsızın elinde oluyor. Peki büyük siber güvenlik şirketlerinin ve gelişmiş devletlerin bu siber saldırıları sık sık kamuoyuna açıklamasının ardında sadece bizi koruma arzusu mu var? Yoksa bu tür küresel tehdit algıları sürekli canlı tutulmak suretiyle üniversitelerin ve bağımsız araştırma kurumlarının açık ve paylaşımcı doğası baltalanmak, bilimsel bilgi üretimi tamamen askeri ve kurumsal tekerlerin kontrolü altına alınmak mı isteniyor? Evet, yine çok önemli ama geniş sorularla sizleri biraz baş başa bırakmış gibi oldum. Birazdan 3. bölümde yapay zeka çağına ait haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, şimdi geldik programımızın en derin ve belki de insanlığın geleceğini en doğrudan ilgilendiren bölümüne, yapay zeka çağına. Bu bölüm teknolojinin sadece bir araç olmaktan çıkıp aslında kendi kararlarını verme iddiasında olan, kod yazan, müşteriyle empati kuran ve insanı üretim sürecinin dışına itmeye başlayan otonom ajanların dünyasına kapı aralıyor. Bu alandaki en çarpıcı tespitlerden biri internet altyapı devi Cloudflare'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Matthew Prince'ten geldi. Prince, dijital dünyanın geleceğine dair yaptığı öngörülerin çok daha hızlı gerçekleştiğini belirterek internet tarihindeki en büyük kırılma noktalarından birini duyurdu. İnternet üzerindeki otonom yapay zeka ve bot trafiğinin hacmi, insan kaynaklı trafiğin hacmini İlk kez geride bıraktı değerli dinleyenler. Yani şu anda internet dediğimiz o devasa küresel ağda dolaşan verilerin, tıklamaların ve sorguların yarıdan fazlası insanlara ait değil. Kendi kendilerine çalışan yazılımlar.

yazılımlara, yani botlara ve yapay zeka ajanlarına ait. İnternet artık insanların birbirleriyle iletişim kurduğu bir platform olmaktan çıkıp makinelerin kendi arasında konuştuğu sessiz bir otoyola dönüşmüş durumda. Bu durumu anlamak için her gün gittiğiniz, en sevdiğiniz restorana girdiğinizi düşünün bir an için. Masalarda oturan, yemek yiyen ve sohbet eden tek bir insan bile yok. Ancak mutfak hummalı bir şekilde çalışıyor. Paket servis uyarıları sürekli çın çın ötüyor ve otonom kuryeler kapıdaki müşterilere sıra yetiştirmeye çalışıyor. Restoranda muazzam bir ticari hacim ve hareketlilik var. Ancak bu hareketliliğin içinde insana dair hiçbir iz yok. İşte internetin şu anki durumu, bugün geldiği durum aslında tam olarak bu. Peki, insanlığın ortak mirası olan ve bilgiye erişimi demokratikleştirmek için kurulan internetin kontrolü tamamen bu otonom yazılımların eline geçtiğinde ne olacak? Sosyal medyada okuduğumuz yorumların, beğendiğimiz gönderilerin ve hatta internette arattığımız bilgilerin ne kadarının gerçek insanlar tarafından üretildiğini bizler nasıl ayırt edeceğiz değerli dinleyenler? Yoksa çoktan yapay zeka ajanlarının kendi aralarındaki tartışmaları izleyen, bu otonom ajanların sadece internet trafiğini değil, teknolojinin üretim safhasını da nasıl ele geçirdiğini gösteren somut bir gelişme, yarı iletken ve çip tasarımı dünyasında yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yazılım ve EDA devi Cadence, Nvidia ile ortaklaşa geliştirdiği endüstrinin ilk tamamen otonom sanal çip tasarım mühendisi Chipstack'i duyurdu. Seviye 5 otonomiye sahip olan bu yapay zeka ajanı, insan mühendislerin haftalarca süren çip doğrulama, simülasyon ve hata ayıklama süreçlerini saniyeler içine sığdırıyor. Nvidia'nın karmaşık yarı iletken tasarımlarını doğrulamak için binlerce mühendisin milyarlarca saatlik işlemci gücüyle yaptığı testleri Chipstack ajanı 40 kat daha hızlı gerçekleştirerek doğrulama döngüsünü 5 haftadan sadece 1 güne indiriyor değerli dinleyenler. İşin daha da çarpıcı tarafı, bu sistemin Nvidia OpenShell adı verilen

veriyor. Mükemmel bir verimlilik artışı gerçekten. Fakat burada da sormak gereken haklı bir soru var elbette. Tasarım ve doğrulama süreçleri insan zihninin kavrama hızının ötesine geçen, kendi çiplerini ve kendi işlemci mimarilerini tamamen otonom olarak tasarlayan bu yapay zeka sistemleri, gelecekte insan mühendislerin asla denetleyemeyeceği, kendi içinde kapalı devre çalışan donanımsal yapılar ürettiğinde ne olacak? Gözümüz kapalı güvenmek zorunda kalacağımız bu çiplerin içine, insanların asla fark edemeyeceği dijital arka kapılar veya kendi kendini imha etme kodları yerleştirilmediğini nasıl garanti edebiliriz? Yapay zekanın bu otonom gücü sadece mühendislik laboratuvarlarında kalmıyor. Doğrudan insana dokunan hizmet sektörlerine de hızla yayılıyor. İletişim devi Verizon'ın CEO'su Dan Schulman katıldığı küresel bir teknoloji konferansında yapay zeka ajanlarının müşteri hizmetleri departmanlarındaki insan çalışanların çok büyük bir kısmının yerini almaya başladığını ve bunun kaçınılmaz bir son olduğunu belirtti. Schulman'ın paylaştığı verilere göre şirketin son dönemde müşteri temsilcilerinin yerine konumlandırdığı yapay zeka ajanları müşteri memnuniyeti oranlarında insan çalışanlarına kıyasla tam 1280 baz puanlık bir artış sağlamış durumda. Sistem çok daha hızlı yanıt veriyor. Hem de milyonlarca müşterinin geçmiş verilerini anında analiz ederek kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Bu durumu her gün aranılan banka ya da kargo müşteri hizmetleri hattıyla bağdaştırabiliriz. Karşınızda her sorunuza anında cevap veren, kendi ses tonundaki yapay nezaketle sizi sakinleştiren, geçmişte yaptığınız tüm alışverişleri sizden daha iyi hatırlayan ve asla yorulmayan bir ses var. İnsan temsilcilerle yaşadığınız o uzun bekleme süreleri, yanlış yönlendirmeler, kimilerinde denk geldiğiniz belki bıkkın ses tonları artık tarih olacak deniyor. Ancak bu pürüzsüz memnuniyet tablosunun arkasındaki asimetriyi de görmek gerek. Bizi kusursuz bir şekilde dinleyen, ses analizimizden o anki duygu durumumuzu saniyeler içinde çözen ve bizi en savunmasız anımızda yakalayıp yeni abonelik paketleri satmaya odaklanan bu empati simülatörleri gerçekten bize hizmet etmek için mi varlar? Yoksa büyük şirketlerin insani zaaflarımızı ve ihtiyaçlarımızı sömürmek için geliştirdiği kusursuz birer manipülasyon aracına mı dönüşüyorlar? İşte bu yüzden yapay zekanın adeta sahibi ya da babası sayılan ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'ın bile rotasını tamamen değiştirmek olduğunu görüyoruz. Şirketin içinden sızan, yani OpenAI şirketinin içinden sızan bilgilere göre Financial Times raporlarında yer alan haberde OpenAI gelecekteki halka arz sürecine hazırlanmaktayken ChatGPT'yi sadece sorulara cevap veren basit bir sohbet robotu olmaktan çıkarıp kullanıcılar adına işleri yürüten otonom bir ajanlar süper uygulaması haline getirmeyi planlamıştı. Şirket içinden kıdemli bir çalışanın haberde yer alan ifadesiyle sohbet devri kapanmış durumda. Artık kullanıcılar sadece yapay zekaya bana bir tatil rotası öner demeyecek. Yapay zeka ajanı doğrudan kullanıcının bütçesini kontrol edecek, uçak biletlerini alacak, otel rezervasyonunu yapacak ve takvimini düzenleyecek. Bunu aslında evinizdeki akıllı televizyona akşam ne izleyeyim diye sormak yerine televizyonun sizin adınıza en sevdiğiniz yönetmenin yeni filmini satın alması, patlamış mısır siparişi vermesi gibi de düşünebilirsiniz. Karar verme ve uygulama süreçlerini tamamen yazılımlara bıraktığımız bir dünyadan bahsediyoruz. Peki, hayatımızın tüm operasyonel yükünü bu otonom ajanlara devrettiğimizde insan zihni ve karar verme kaslarımız körelmeyecek mi? Seçim yapma hakkımızı, hata yapma lüksümüzü ve hayatın o öngörülemez sürprizlerini kendi ellerimizle bir algoritmanın soğuk optimizasyonuna teslim ettiğimizde geriye bizi insan kılan hangi değerler kalacak? Aslında bu sorduğumuz sorunun cevabı yapay zekanın üretkenliği üzerine yapılan çok önemli bir akademik araştırmada saklı. MIT ve Wharton okulundan Mert Demirer isimli bir Türk araştırmacı, Leon Musolf ve Leon Young tarafından hazırlanan kod yazmak karşılığında kod yayınlamak, yapay zeka araçlarının nesiller boyu üretkenlik etkilerini karşılaştırma başlıklı makalede çok çarpıcı bir gerçek ortaya kondu. Araştırmacılar 100 binden fazla GitHub yazılımcısının verilerini inceleyerek yapay zeka araçlarının kod yazma hızını %180 oranında artırdığını tespit etti. Ancak asıl çarpıcı bulgu şu noktada gizliydi. Kod yazma hızındaki bu devasa yani %180'lik artış, iş o kodların birleştirilmesine,
test edilmesine ve nihai yazılım ürünü olarak yayınlanmasına geldiğinde %30'lara kadar düşüyor. Akademisyenler bu durumu zayıf halka ya da dar boğaz hipoteziyle açıklıyor. Yani yapay zeka ne kadar hızlı kod yazarsa yazsın, o kodları incelemek, onaylamak ve sistemle bütünleştirmek zorunda olan insan mühendislerin hızı değişmediği için üretim zincirinin nihai hızı yine insanın kapasitesiyle sınırlı kalıyor. Bu durum aslında bir konfeksiyon atölyesine benzetebiliriz. Atölyeye son teknoloji ürünü saniyede yüzlerce metre kumaş kesebilen bir otonom makine alındığını düşünün. Kumaşlar inanılmaz bir hızla kesiliyor ve masanın üzerinde birikmeye başlıyor. Ancak o kesilen kumaşları dikecek terzi sayısı değişmezse, dikiş makinesi hızı aynı kalırsa sonuç ne olur? Atölyenin çıkışındaki bitmiş elbise sayısı belki az miktarda artar ama içerisi dikilmeyi bekleyen devasa kumaş yığınlarıyla dolar ve aslında kaos olur. Yapay zekanın yazılım dünyasında da işte yarattığı durumun tam olarak bu olduğunu söylüyor bu araştırma. Peki teknoloji devleri bu dar boğazı aşmak için ne yapacaklar? Tabii ki insan denetimini tamamen ortadan kaldıracak yeni otonom sistemleri devreye sokmalarından bahsediliyor. İnsan hata yapar, insan yavaştır, insan dar boğaz yaratır argümanıyla üretimin her aşamasından insanın elinin tamamen çekildiği bir gelecek meşrulaştırılmaya mı çalışıyor değerli dinleyenler? Gerçekten çok ama çok önemli bir soru. Evet değerli dinleyenler, bugün de teknosferde evrenin derinliklerinden yeryüzünün en ücra siber koridorlarına, oradan da yapay zekanın otonom geleceğine uzanan derinlikli bir yolculuğu geride bıraktık. Yıldızların gezegenleri yuttuğu, ay tozunun içinde antik medeniyetlerin izlerinin arandığı, cebimizdeki kameraların kimyasal analizler yaptığı ve yapay zeka ajanlarının internetin hakimi olduğu bir çağın eşiğindeyiz. Gelecek sunduğu muazzam imkanlarla son derece heyecan verici fakat bir o kadar da belirsizliklerle dolu. Karşımıza çıkan her yeni teknolojiyi, her parlak vaadi büyük bir umutla kucaklamalıyız. Evet ama arka planda işleyen o devasa çarkları, ekonomik ve jeopolitik güç dengelerini de sağlıklı bir şüpheyle her zaman sorgulamak durumundayız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, onu anlamlı, adil ve yaşanabilir kılacak olan yegane unsur

insanın kendi iradesi, etik değerleri ve ortak bilinci olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Müzik yağmuru sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Bu atasözünü acaba niçin söylemişler? Bir el, bir el daha iki el eder de ondan. Yani bir kişi, bir kişi daha iki kişi eder. O zaman bir kişinin beceremediği işi iki kişi kolayca yapabilir. Aynı işi yapan iki kişi, üçe, beşe, ona çıktığı zaman o iş çok daha kolay biter. Böyle yapılan çalışmalara grup çalışması denir. Anadolu'da imece denilen bir gelenek var. Yufka açılacaksa kadınlar bir araya gelip ocak başında yufka açar. Köyde okulun veya caminin tamiratı yapılacaksa, köyün fırını temizlenecekse el birliğiyle çalışılır. Köyde bir hayır yapılacaksa, askere giden bir gence para verilecekse imece usulü devreye girer ve herkes karınca kararınca yardım yapar. İşte böyle bir topluluğun adı Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte ekip olarak geçer. Ekip, görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, takım, grup, kadrodur. Köylerde ekinler kaldırılıp da değirmende unlar çuvallandıktan ve bulgur dövüldükten sonra yazlık işlerin sonu gelmiş demektir. Biraz da dinlenme ve eğlenme zamanıdır. Aralarda ekipler kurulur, maçlar yapılır ve oyunlar oynanır. Hatta bu ekiplerin bir lideri de vardır, ya muhtardır ya da öğretmen. Lider herkese görev taksimini yapar, sorumluluklarını anlatır. Ortak olarak benimsenmiş bir amaç etrafında belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere bir takım üyesinin liderliğini kabul eden uygun büyüklükteki topluluk bir ekiptir. Çocuklukta körebe, yağ satarım, bal satarım, istop, yakan top, İsim şehir bulma gibi oyunlarla başlayan ekip fikri lise yıllarında araştırma gruplarında yer almaktır. Üniversitede ise araştırmalar bilimsel çabalara dönüşür. İşe giren bir genç artık bir ekibin parçası olmuştur. Bir fabrikada yapılan üretimde her çalışanın emeği ve katkısı bulunur. Bir banka şubesi

0: halinde, tüm çalışanlar birbirleriyle işbirliği halinde mevduat sahiplerine hizmet verirler. Bir kurumun hazırladığı projede görev alan kişiler, o projenin başından sonuna kadar takipçisi ve işbirlikçisidir. Bir sinema filminin çekiminde senaryo yazarından kameramanına, oyuncusundan ışıkçısına, dekor tasarımcısından ses tasarımı yapana kadar herkes film ekibinin bir parçasıdır. Sinema filmleri medyanın en önemli araçlarından televizyonlarda gösterildiğine göre, medya yöneticisinin bulunduğu ekibin başı olduğunu da hatırlatmak gerekir. Medya yöneticisi, birbiriyle doğrudan ilgisi olmayan mesleklere sahip kişileri bir araya getirip ekip oluşturan kişidir. Ama medyada her ekip ayrı ayrı ekiplere de ayrılmıştır. Çünkü yayıncılık tam bir ekip işidir. Her yayın, ekipte bulunanların ayrı ayrı rolleriyle gerçekleşir. Yayına herkes ilmek ilmek bir şeyler katar, sonuçta ekibin kalitesine göre ya bir hasır, ya bir kilim, ya da bir ipek halı ortaya çıkar. Yayıncılıkta her günün ve her yayının bir toplantısı yapılır. Günlük yayın toplantılarına bir ekip halinde gidilir ve gereken kararlar orada alınır. Toplantılarda birlikte ola ola ekipler birbirini tanır. Yayın ekipleri kurulurken de birbirini tanıyan kişilerin seçimine dikkat edilir. Zira birbirini tanımayan kişilerin iyi bir ekip olabilmesi mümkün değildir. Her yayın ekibinin başında bir yönetmen vardır. Yönetmen orkestra şefi gibidir. Hem teknik, hem estetik, hem de ekip yöneticisi olarak yayının A'dan Z'ye kadar her unsurunu bilen ve hükmeden kişidir. Yönetmen yayın için gerekli notlarını alır ve bu bilgileri ekip arkadaşlarıyla paylaşır ve hazırlık yapılır. Canlı yayın öncesinde yönetmen ekipteki her göze, deneyime ve fikre açık olarak yayınını yapar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 10. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin de mesajlar verdi. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Bir dönemin hafızalara kazınan klipleri, ezbere bilinen nakaratları ve unutulmayan melodileriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde hareketli pop ritimlerinden duygusal yorumlara, televizyon ekranlarına damga vuran kliplerden, yıllarca dillerden düşmeyen şarkılara uzanan renkli bir seçki sizleri bekliyor. Programın açılışında enerjisi yüksek bir isim var. Seden Gürel. 90'lı yılların ikinci yarısında yayınladığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, modern pop soundu ve sahne enerjisiyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Boom Boom klibindeki renkli görsel dünya, dans koreografileri ve dönemin iddialı pop modasını yansıtan dikkat çekici kostümler, müzik kanallarında uzun süre konuşulan detaylar arasında yer aldı. Şimdi ritmi yükseltiyoruz. Boom Boom ve Aklımı Çelme.

hareketli başlangıcın ardından şimdi güçlü vokaliyle öne çıkan bir isim geliyor. Sertab Erener. 90'lı yıllarda farklı vokal tekniği ve güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çeken sanatçı, canlı performanslarıyla da büyük beğeni topladı. Aldırma Deli Gönlüm, yayımlandığı dönemde radyolarda en çok çalınan şarkılar arasında yer alırken, dramatik klip diliyle de uzun süre konuşulmuştu. Sertab Erener'in yorumuyla Zor Kadın ve Aldırma Deli Gönlüm.

Şimdi biraz daha sakin ama derin bir anlatı karşılıyor bizi. Rengin. Alternatif pop çizgisine yakın duran yorumuyla 90'lı yılların farklı seslerinden biriydi Rengin. Aldatıldık, özellikle duygusal anlatımı ve sade müzikal yapısıyla hafızalarda yer etti. Rengin sizlerle. Aldatıldık diyecek.

şimdi mikrofonda Oya Bora. 90'lı yıllarda romantik düetleri ve melodik yapılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikili, televizyon müzik programlarının en sevilen konukları arasında yer aldı. Saraylı yayımlandığı dönemde özellikle slow müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda kaldı. Bu sevilen yorumla devam ediyoruz. Saraylı.

Şimdi tempo yeniden yükseliyor. Bora Ebeoğlu ve Oya Küçümen, enerjik sahne performansları ve eğlenceli yorumlarıyla 90'lı yılların renkli müzik dünyasında özel bir yer edindi. Televizyon ekranlarında yayınlanan canlı performansları, dönemin eğlence programlarının unutulmayan anları arasında gösteriliyordu. Keyifli bir ritim geliyor şimdi. Ara beni.

90'ların enerjisi hız kesmeden devam ediyor. Nilüfer, her dönemde değişen müzik anlayışına uyum sağlayarak dinleyicisiyle bağ kurmayı başaran sanatçı 90'lı yıllarda da güçlü üretimini sürdürdü. Şov Yapma, pop rock etkileri taşıyan düzenlemesiyle o dönemin farklı tınılarından biri olarak dikkat çekmişti. Nilüfer'in yorumuyla...

Şimdi sahnede kendine özgü anlatımıyla farklı bir isim var. Nazan Öncel. Günlük hayatın içinden gelen sözleri ve doğal anlatım diliyle 90'lı yılların en karakteristik sanatçıları.

şarkılarından biri oldu. Şarkılarındaki samimi ifade biçimi dinleyiciyle güçlü bir bağ kurmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri olarak görüldü. Nazan Öncel'le devam ediyoruz. Aşk beklemez.

Ve şimdi dönemin en büyük gençlik yıldızlarından biri geliyor. Mustafa Sandal. Modern pop sound'u, hareketli şarkıları ve klip estetiğiyle 90'lı yılların sonuna damga vuran sanatçı, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Jest oldu klibindeki dinamik görüntüler ve koreografiler, müzik kanallarında gün boyunca dönen görüntüler arasında yer alıyordu. Mustafa Sandal'dan iki sevilen şarkı geliyor. Suç Bende ve Jest Oldu.

Ve şimdi programın finalinde 90'ların en ikonik kliplerinden biri geliyor. Mirkelam. Her gece klibindeki İstanbul sokaklarında durmaksızın koştuğu görüntülerle bir anda bütün ülkenin konuştuğu isim haline gelen sanatçı, farklı tarzı ve enerjisiyle 90'lı yıllara damga vurdu. Gazetelerde günlerce konuşulan bu klip, Türk pop müziğinin en unutulmayan video çalışmalarından biri olarak kabul edildi. Mirkelam'la veda ediyoruz. Ahu Gözlüm ve Her Gece.

90'ların ritmiyle, klipleriyle ve unutulmayan melodileriyle hazırladığımız bu özel yolculuğun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, anılarla, melodilerle ve hafızalarda yer eden şarkılarla hazırladığımız 90'lar rüzgarı sona eriyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu programda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Yarın. Hazırlayan Gülru Güngör.
1: Saat 11.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben bir

0: Bolur Eçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin de mesajlar verdi. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Sorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı, 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maç da TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mina Taman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Can Berk Satır arkadaşımızla beraber 30 dakikada Anadolu'yu ve hatta uzak diyarları mayalayacağız bugün. Bizleri elbette radyotrt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Günün konuğu çok kıymetli Cemal Gülas. Kendisi esasen zamanın tanığı olduğunu söylüyor. Fotoğrafçı, belgesel yapımcısı, en önemlisi de hikaye anlatıcısı. Bugün onunla sadece Anadolu'yu mayalayan Maya kelamı üzerine değil, Irak diyarlarda bu Maya'nın kökünü teşkil eden, Anadolu Mayası'nın kökünü teşkil eden Orta Asya'dan getirdiklerimizle konuşacağız. Evet, hoş geldiniz Cemal Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güzel ve mutlu bir yayınımız olsun diliyorum.
0: Evet, şimdi ben önce şunu sormak isterim size. Siz zamanın tanığısınız. Peki bu tanıklık içerisinde hangi Maya özüyle karşılaştınız?
1: Vallahi ömrüm bu Mayaları aramakla geçti dünyanın her yerinde. Ama kendi kültürüme duyduğum ilgi, kendi kültürümde bulduğum samimiyet ve coğrafyayla kurduğu bağ beni hep hem kendi toplumuma hem de kültürüme müthiş bir hayran haline getirdi. O kadar çok konu var ki Mine, bunlardan hangisini ele alsak bir yarım saate değil bir yarım ömre sığmayacağını düşünüyorum. O yüzden ben öncelikle Anadolu coğrafyasıyla geldiğimiz köklerimizin geldiği Asya coğrafyasıyla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Çünkü coğrafya aynı zamanda insanın sosyal yapısını, sosyopsikolojik duygularını, kaderini de belirleyen bir şey olarak görürüm. İşte bütün bu Maya dediğimiz şeyi de o coğrafyanın bize yükledikleri oluşturur. O yüzden coğrafyayı değerli bulurum. Yani Türklerin Orta Asya dediğimiz ki ben oraya Asya'nın kalbi diyorum, Asya kıtasının kalbinden gelip Küçük Asya'ya buraya kadar hani batıya doğru bir kısrak başı gibi uzanmış Anadolu'ya getirdikleri ne saymakla biter ne listelemekle ne de kitaplara sığar. Ancak insan ve coğrafya arasındaki ilişki yalnızca fiziksel çevreyle kurulan bir temas değil. Aynı zamanda insan ruhunu, kültürünü, düşüncesini ve toplumsal yapısını biçimlendiren çok katmanlı bir etkileşim. İşte bu da ben hep coğrafyayı Maya'nın temeline bu yüzden koyarım.
0: Cemal Bey bir şey soracağım, çok merak tabii ediyorum. Hani o özellikle de siz tabii bilmeyenlere hatırlatalım, bir de Asya ekspedisyonu yaptınız. Bu Küçük Asya'dan Anadolu'ya gelen o yol üzerinde, hat üzerinde. Burada böyle çok tanıdık izlerle karşılaştınız mı?
1: Nelerle nelerle. Ben buna hiç yabancı değilim dediğim binlerce öykü biriktirdik. Bu hani böyle bir yol değil, 80 bin kilometre ve 5 yıldan bahsediyoruz. Karşılaştığım öyküler, hikayeler, insanlardan dinlediklerim, kendi ailemden dinlediklerimle örtüşen trajediler ve kendi ailemin bir bölümünün Asya'nın steplerine sürgüne gidip sonra bütün o kaotik ve tedbirlere rağmen Azerbaycan'ın Gence'ye kadar kaçabilmeleri öyküleri gerçekten bu ülkenin kültüründe bir literatürüne oturabilecek hikayeler içeriyor. Fakat biz tabii henüz bunu oluşturamadık. İnsanlarla da maalesef paylaşacak ortamı bulamıyoruz. Bulamadık. Çünkü ülkenin gündemi o kadar savruluyor ki dönüp geriye insanlar bunlarla çok zaman kaybetmeye göze alamıyorlar. Buna ben biraz da acıkmış katılıyorum.

0: kıza gül koklatılmaz diye bir terim vardır. Onu hatırlatarak devam ediyorum. Yani mesela karşılaştığım örneklerin, ben 10 yaşında araca binmiş bir insanım. Benim ömrüm çıra ışığının aydınlattığı bir odada başladı ve bugün bak oturduğum köyden sizinle bir sohbet gerçekleştirebiliyorum. Yani bir insanın ömründeki ivmeyi bir düşünebiliyor musun? Nasıl gelişmiş? Buna rağmen bizim bu seyahatimiz sırasında tarihin hala sıfırı yaşandığı, benim çıra ışığında doğduğum ve büyüdüğüm, 10 yaşına kadar araç görmediğim, elektrik bilmediğim dünyayı o kadar çok andırıyordu ki ve o kadar çok şey babaannemin yaptığı şeylerle örtüşüyordu ki gerçekten ben evini özleyen biri olarak o yıllar boyunca hiç evimi özlemedim. Sanki geçmişime geri bir zamanda seyahatle geçmişime geri dönmüş gibiydim. Bunlardan yani aklıma hemen gelebilenler, mesela bizim tütsü geleneğimiz vardır. Bilir misin? Yani
1: Evet.
0: bilenler bilir mi bilmiyorum. Bir tütsü geleneği var. Arkasından mesela çok enteresandır. Babaannem, her onların bir takvim yılı vardır. Hesapladığı bizim yani yıl başına göre hesaplamazlar. O yıl başında öküzü eve çıkarırdı. Ahırdan, evet. Ve o gün o öküzün evdeki davranışına göre, işte evde pisler mi, evde hangi kapıya yönelir, hayata mı gider, ambara mı gider, yoksa hemen hızlı dışarı mı çıkara göre o yılın stratejisini belirlerlerdi. Atıyorum işte mesela havalar kötü şimdiki gibi bir tahmin yoktu. Havalar kötü giderse, işte rüzgar mısırı yatırırsa, o insanların gıda bağımlılığı, biliyorsun, sadece tarlalarına, neyle kışı geçireceklerini, doyacaklarını o öküzün davranışlarıyla belirlerlerdi. Bilmezsin ama bazen arpayla yulafı beraber ekerlerdi. Çünkü biri yağmurlu olursa başak verir, birisi kurak olursa başak verir. Böyle ortak, bu tür bir sürü şey, bir sürü. Daha da önemlisi işte bu tütsü yakmanın kendi içindeki gelenekleri. Hatta bizim bu nazar otu, üzerlik dediğimiz bir ot vardır. Böyle biraz beze şeye benzer. Nohuta da benzer, böyle güzel bir ottur. O otla bizim burada insanlar nazara karşı filan böyle tütsü yaparlar, Anadolu'da da her yerde. Mesela Asya'da bunun o kadar enteresan bir halini gördüm ki ben inanamadım önce, yani gördüğüme, çünkü aynı devinimlerle sürüyordu olay. Ve orada bir şey öğrendim. Belki de bizim buradaki insanların o nazar otuna yükledikleri misyonun nedeni, o otun dumanı bir tür halüsinatif bir ortam yaratıyor. Yani eğer çok fazla solursanız ortamı yeşil görmeye başlarsınız, ortalık dalgalanmaya başlar. Bunu çok dillendirmemek gerekir. Çünkü insanlar bunu bu şekilde kullanmaya başlarlarsa yeni bir şey bırak. Bir şeyimiz olmuş olur.
1: Başka bir
0: Ama
1: sorunu başlatmış oluruz.
0: evet, başka bir sorunu başlar. Ama gerçekten bütün bu şaman ritüellerinde bu otun çok değerli olduğunu gördüm. Hatta
1: Peki bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Bunu unutmayın
0: estağfurullah.
1: ama siz anlatırken şunu düşündüm. Acaba orada zaman yavaş mı işlemiş yoksa onlar zamana daha mı sıkı tutunmuşlar? Çünkü sizin neredeyse bir 50-60 yıl önceki çocukluğunuza sanki misafir olmuşsunuz gibi yeniden Orta Asya'da.
0: Kesinlikle öyle. Bizim burada hızlandırdığımız zamanın, teknoloji dediğimiz şeyin elimizden neler aldığını ben orada bir kez daha gördüm. Yani insanların yani zamanı algılamadan bir yerden öbür yere koşarken o koşu esnasındaki ömürlerinin nasıl hızlı geçtiğini ancak hani elden ayaktan çekilip böyle bir kenara oturup ya da takatları kalmadığında hissediyorlar. Orada doğduğun andan itibaren zamanı ite ite yaşıyorsun.

0: olsun yani. Her şey daha yavaş, daha sade, daha yani sürdürülebilir. Sana herhangi bir yük getirmiyor. Yani en değerlisi de sürdürülebilir. Yani insanlar hala deriden ip yapıyorlar. Urganlarını deriden yapıyorlar. Yedikleri şeyler basit. Hala bir yurt dedikleri o bir çadırın içinde yaşıyorlar ve çok da keyifli bir hayatları var. Uykuları çok derin ve temiz. Bizim hijyenik bulmayacağımız ya da hani ya Allah Allah bunu yersek acaba ne oluruz diyebileceğimiz şeyler onun için o kadar sıradan ve görünmez ki bir zaman sonra siz de diyorsunuz ya bunlar ölmediğine göre ben de ölmem ki bunu mesela ben çocukluğumda belki bu kadar hijyenin dışında olmadı yani biz aynı zamanda hele bizim Karadeniz'de temizliğe çok değer de verilir. Ama burada öyle değil. Mesela kışın biz -50'leri gördük ve orada insanlar tüm sular donuyor. Bizim de aracımız bir teknoloji canavarı olmasına rağmen sularımız dondu ve onlar gibi suyumuzu etraftaki orada mesela Sibirya'da bizim bu Karadeniz'de ya da bildiğimiz gibi dağlardaki gibi birkaç metre kar yağmıyor. Bir toz kar rüzgarla her yere yağıyor ve acayip bir soğuk. Ve o toz karla beraber işte o bitki tohumları, otlar, çalılar, binlerce hayvanın tozu, atığı sürüklenerek o kara karışıyor ve insanlar o karı toplayıp bir tencerede eritiyorlar. Onu bir kepçeyle üzerindeki tozları sürekli alıyorlar ve böyle hafif kahverengimsi bir su elde ederek bunu bütün yemeklerinde, içmeklerinde ve işte kış boyu sobaların üzerinden eksik olmayan çayla beraber tüketiyorlar. Şimdi benim orada seyrettiklerim bugünkü hayatla o kadar taban tabana zıt ki ben ancak işte 60 yıl, 65 yıl geri gidince onun örneklerine, ona benzer örneklere yaklaşabiliyorum. Ancak bu yaşam koşullarının dışında davranış biçimleri bizi çok andırıyor. Yani eve girişleri, misafir kabul edişleri, selamlayışları, sizle sorgusuz sualsiz sizi kabul edişleri falan filan bir sürü şey. Dolayısıyla ben yine de konuyu bütün bu maya yani sizin dediğiniz ölçüde yine de getirip coğrafyanın insanı nasıl şekillendirine bağlamak istiyorum. Maalesef ülkemizde artık okullarımızda coğrafya dersi okutulmuyor ve bu bana o kadar üzücü geliyor ki zaten insanları sentetik bir hayatın içine çekiyoruz. Zaten çocuklarımızı kat kat kat üzerine paketlenmiş, kolilenmiş binaların içinde küçük bir odada elindeki iPad'le sanal bir dünya ile ilişki kurar hale getiriyoruz. Yani bambaşka bir dünya ama ben inanıyorum ki insanlığın geleceği de kaderi de bu toprakla bağını koparmamış insanlar üzerinden sürecek. Bizim çoğumuz bu dünya ile bağını koparmış çileği ağaçta yetişen, ördek yavrusunu annesinin süt verdiğini düşünen çok da eğitimli insanların bir anda böyle buhar olup uçacağına filan inanıyorum ben.
1: Cemal Hocacığım, bir şey soracağım size burada. Şimdi tabii biz Türkiye'de eğitimde de ya da son yıllarda da hep böyle tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe gibi ya da Mezopotamya gibi böyle bir tarihi öğretiyi çok sahipleniyoruz ama bir taraftan geçtiğimiz günlerde yeni bir makale yayınlandı ve Peter Frankopan'ın da İpek Yolları kitabında açıklandığı üzere deniliyor ki aslında o özellikle Orta ve Kuzey Asya'nın bütün Avrupa'dan tut da Afrika ve Amerika'daki bugünkü yaşayan insanları gen olarak etkilediği, atalarının buradan gittiğine dair bir takım emarelerin olduğu ortaya çıkıyor. Size sorum şu, acaba biraz böyle bizim o Orta Asya'daki uygarlığımızı, yarattığımız uygarlığı yani hep böyle masallara gelince Kutadgu Bilikler, Orhun abidelerini konuşuyor.

0: yapıyoruz filan ama sonra da geliyoruz sanki Orta Asya'dan hani bir göçmüşüz. Hikaye bu kadar. Hani Orta Asya'dan göçmüşüz bitti. Başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ora biraz tarih öğretisinde de unutulmuş mu sizce? İhmal edilmiş olabilir mi?
1: Hem de nasıl ihmal edilmiş ve bence biraz da bilerek ihmal edilmiş. Çünkü bu tabii az önce anlattım hani tütsü olayın ben Kuzey Dakota'da bir Kızılderili ter töreni çadırında yaşadığım bir olayın aynısını işte Hatanga'da gördüm, aynısını Irkutsk'ta gördüm, aynısını Moğolistan'da gördüm. Ve bütün bunların bu kadar eşleşiyor olmasının ve bu kadar hani sade ve göçebe bir hayatın tercih ediliyor olmasının bence geçmişteki daha büyük bir trajediden kaynaklandığını ve bu insanların bilincinden geldiğine inanmaya başladım. Yani ilkellikten değil, hırsın insanı nereye götürebileceğini ve İnsan hırsının dünyayı nasıl küçültüp yok edebileceğini bu insanlar geçmişte kavramış olabilirler. Dediğin gibi dünyaya yayılma oranları ta Grönland'dan işte Dakota'ya işte başka bir alana kadar hala bizim Orta Asya'daki motif ve davranış biçimlerinin sürüyor olmasının ve bugün dahi izlerinin ulaşılıyor olmasının ve bütün bu toplulukların kendilerine göçebe bir hayat tercih etmiş olmalarının bana göre başka bir izahı yok ve bu insanlık bugün tüketim toplumunu yaratan, ticareti kuran insanların bütün bu gerçekliği göz ardı edilmesi için elinden geleni yaptığına inanıyorum. Yani insanların sadeleşmesi, basitleşmesi, hayatlarını basitleştiriyor olmaları bugünkü tüketim toplumunun ya da bugünkü üretimi sağlayan trustların, sermayenin kabul edebileceği bir şey olmadığı için bu kadar bombardıman ve baskı altında olduğumuza inanıyorum. Oysa insan kendi hayatını ki en vahşi hayvanlar bile en zor koşullarda doğanın her yerinde hayatta kalıyorlar. Buna insan müdahalesi olmadığı sürece insan bu zekasıyla ki bu göçebe toplumu bunun bir örneği bulduğu çözümle bu hayatı daha seyif bir halde sürdürebilir ve ben kesinlikle buna katılıyorum. Orta Asya'nın dünyanın Orta Asya'daki kültürün ve insanın dünyanın mayası olduğuna inanıyorum.
0: Peki, şimdi tabii siz aynı zamanda da bulutların ülkesi hem şimdi hem yaşıyorsunuz hem burada bir çocukluk mayaladınız. Bir taraftan ama Karadeniz'de de bir göç travmasıyla mayalanan bir modern kültür var. Biraz hırs var içinde, biraz böyle şeylik de var tabii böyle nasıl anlatayım, huysuzluk da var. Şimdi bir taraftan da sizin kendi aile hikayenizde de bu Asya ile az önce bahsettiğiniz bir hikayesi de var. Biraz da ondan bahsetmek ister misiniz? Bu aile hikayenizi nasıl gidip de o coğrafyalarda yeniden bu hikayeye ortak oldunuz? Başka bir zamanda.
1: Yani şöyle tabii biz sen de bu Karadeniz'in bir parçasısın her ne kadar Ankara'da doğup büyümüş olmana rağmen ama şöyle bir durum var. Bu coğrafya hareketsizliği kabul etmez. Bu coğrafyada 5 gün kapıya çıkmazsan yürüdüğün yolu otlar ve dikenler basar sen geçemezsin. Bu coğrafya böyle uyuşuk bir şeyi kaldırmaz, zamanı kaldırmaz. Benim dedemin bir zamanlar meyvelikleri, mısır tarlaları şu an Gürgen ormanları büyüyor içinde. Ve maalesef bu konuda da Karadeniz büyük haksızlığa gadra uğruyor. Çünkü insanların kadimden kalan arazilerini onların burada olmadığı, çoğunun gurbette olduğu bir zamanda kadastro çalışmalarını yaptı devlet ve birçok insanın arazilerine el koydu. Ya el koymak, ben onu el koymak olarak görüyorum, yok saydı o insanların. Oysa hala benim mesela öyle karşıda bir yerde bir orman yolu yapmaya kalktılar. Orman yolunun tam önünde dedemin ablasına başlık parası olarak verilen 2 tane

büyük gürgen ağacı vardı. Bizim üzerine aile armamız vardı ve dedemin arı kovanları hala üzerinde duruyordu. Ve o yol orada durdurmayı becerebildik Allah'tan. Ama bugün şu ağaçlara baktığımda

0: işte bizim yayık dediği, bizim kreneçi dediğimiz insanların yayık dediği şeylerde yağlarını el kremadan yağ çeviriyorlar ya da bilmem ne yapıyorlar. Şimdi bu az önce de bahsettiğim gibi maalesef ambalajlı gıdalar ve giderek artan nüfusun lojistiğini tutanlar ve bunu bir artık gelir haline getiren sistem insanların üretmesinden ziyade tüketmesine dönük bir dünya kuruyorlar ama bunun kendi içinde çok büyük dezavantajları var. Düşün ki Ankara'nın çok büyük bir göktelinde altında AVM'leri, spor salonları, ıvırı zıvırı havuzları olan bir şeydesin, gökdelendesin. Bütün hayatını oradan sürdürebiliyorsun. İşte hatta bilgisayar üzerinden bütün dünyayla e-ticaret yapıp işini ve ilişkilerini de buradan yürütebiliyorsun. Ama bir anda sistem çöküyor, elektrikler kesiliyor, lojistik, o büyük şehirlere giden işte taşıma filolarının dengeleri bozuluyor. Sen o apartmanın 40. katındaki koza, kendine kurduğun bana göre şeyi ölüm hücresinde ne kadar dayanır? Çok çok acayip hesaplara götürüyor
1: Çok
0: insanı.
1: büyük bir manidar tabii bu tespit aslında. Şimdi son artık 5-6 dakikamıza girdik. Ben tabii bir şeyi de çok merak ediyorum. Siz hep fotoğrafın arkasından hayatın tadına bakıyorsunuz. Renkler sizin aslında bir taraftan da hani hayatı ve çevreyi okuma sanatından birisiniz, sanatçılarından birisiniz. Şimdi tabii bu Orta Asya, Anadolu aynı tat belleğinin gölgesinde demlenen de bir coğrafya. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Renk olarak Orta Asya'ya gittiğinizde, bu coğrafyaya gittiğinizde size çok benzer renkler, hangi renkleri görme şansınız oldu?
0: Samimi söylüyorum ki bizim Kazakistan'ın çok büyük bölümünü buna dahil etmiyorum. Çünkü orada arazinin çok büyük bir bölümü Anadolu'daki yerlere andırıyor. Ama onun dışında nereye gittiysek aa burası Konya, aa burası Elazığ, aa burası Erzurum, aa burası Erzincan. Aha burası Ağrı, aha burası Edirne, aha bu. Hep bu kelimeyi ettik biliyor musun? Yani hiçbir alan ve şey yok ki bize Türkiye'yi hatırlatmasın. Zaten Türkiye'nin Küçük Asya denmesinin sebebi de sanki Türkiye'yi bütün o koskoca Asya coğrafyasını küçültüp Türkiye diye bir akvaryum yapmışlar. Her şey ama. Her şey, petroglifinden heykel geride bıraktığımız anıtlara kadar her şey. İşte Göbekli Tepe'den bahsettin. Göbekli Tepe'deki kayaların dikili anıtların üzerinde çıkan bazı figürlerin birebir aynısının işte Tuva'da ya da Sibirya'nın ya da Baykal Gölü'nün kuzeyinde ya da Gornu-Altay'da önümüze çıkıyor olması bir rastlantı olamaz. O kadar benziyor ki, o kadar olur. Yani başka bir, hakikaten başka bir benzetmesi olmaz. Yani Asya kıtasının Anadolu küçük küçültülmüş hali zaten bu hali biz tespit etmiyoruz. Öteden beri Anadolu'ya insanlar Küçük Asya diyorlar. Her şeyle, insan yapısıyla, her şeyle. Bir de tabii biz hep Malazgirt'la bizim Anadolu bize açıldığını varsayıyoruz. Oysa göçebe toplumların geleneği ve sürdürülebilir hayatları gereği bence sadece İstanbul Boğazı'nı o tarafa geçmemişler. Yani Balkanlara ve Yunanistan tarafına ama yukarıdan Karpatlardan bütün Kuzey Avrupa'ya, aşağıdan Anadolu'ya, hatta İran'ın ve Hindistan'ın çok büyük bir bölümüne hakikaten yayılmış ve hükmetmişiz. Bunu ben söylemiyorum. Tarih ve bugün bize ulaşan izler söylüyor. O nedenle bizlerin tekrar Anadolu coğrafyasını, Anadolu'daki konumumuzu ve kültürümüzü bir kez daha doğru kaynaklarla gözden geçirerek insanlarımızla bunu buluşturmanın yollarını aramak zorundayız. Çünkü gelecek insanlığı bambaşka bir trajediye taşıdığına

0: inanıyorum ve beyin gelecekte hayatı teknolojiye hükmeden insanların değil, toprağa ve gıdaya hükmeden toplulukların sağlayabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla teknoloji dediğimiz şeyin ne kadar uçucu olduğunu bence bugün insanlık görmek istemiyor. Yani dünya kaç kez harcumerç olmuş ve insanlık medeniyetler kaç kez yok olmuş. Artık yavaş yavaş önümüze dökülüyor zaten. Bugün Göbekli Tepe'de kazıların durdurulmasının temeli dinler tarihinin kökten değişecek olmasından. Korkmaları, bütün dünyanın korkması ve bir dinler tarihinin değişmesi demek yaratılacak kaosu düşünsene. İdare edilemeyen binlerce kitle ve bir sürü sorunun ortaya çıkmasıyla, soru sormanın başlamasıyla oluşacak girdabın neler yaratabileceğini.
1: Cemal Hocam, şimdi artık son birkaç dakikamdayım ama tam da noktada şunu sormak isterim. Modern dünya bir kök sorunuyla aslında mücadele ediyor. Yani köklenemiyor. Köklenemeyince de sağlıklı bir şekilde dal budak veremiyor, çiçek açamıyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu anlattığınız hikayede aslında o kadar sağlam bir kök var ki Anadolu üstünde gelip keyifle çiçek açmış. Son birkaç dakikada ben eminim siz buna çok güzel bir yorum getirirsiniz. Buna ne dersiniz gördüklerinizle, yaşadıklarınız, işittikleriniz ve tattıklarınızla?
0: Hayatımızdaki ayrıntıları bir kez daha gözden geçirin. 3 ay elinizi sürmediğiniz nesnelerden kurtulun ve sadeleşin. Sadeleştiğiniz zaman ve ki en azından tükettiğinizin yarısını üretebildiğiniz zaman o kadar büyük bir özgürlüğe sahip olacaksınız ki hayat oradan sonra başlayacak derim yani.
1: Evet. Bugün siz bize tabii o kadar hani manşet verdiniz ki Türkiye akvaryumundan bahsettiniz. Orta Asya'dan Türklerin getirdikleri bu Maya kelamıyla Türklüğün özü olan ahlaki ve coğrafi değerlerle mayalanan bir hikaye aktardınız. Cemal Gülaz çok teşekkür ediyorum. Zamanımıza katkı sundunuz, zamana tanıklık ettiniz bizimle beraber. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir Anadolu deyişi vardır. İyilik iyidir, iyi olmaya çalışmamız lazım.
1: Evet, peki. O zaman iyinin peşinden koşmak isteyenlerle haftaya yine başka bir Anadolu Mayası programında daha birlikte olacağız. O güne değin keyifle lezzetle hayatı mayalamaya devam edin.
2: Anadolu Mayası.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir, bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Orman yangınları ile mücadele sürüyor. Balıkesir'in Sınırgı ilçesindeki orman yangını kontrol

kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesi ile Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı sarp arazideki yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi. Arazözler ve orman ekipleri yangın bölgesine çıkarma gemileriyle taşındı. Ekipler sarp arazide geceden sabaha mücadeleyle alevlerin ilerleyişini durdurmayı başardı. Türkiye, sağlık teknolojilerinde yerli üretim için takvimini hızlandırıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, en az 6 yerli aşının üretimi için birkaç hafta içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Yerli kalp akciğer makinesinde ise yıl sonunda seri üretim hedefleniyor. Memişoğlu, HPV aşısı ve yurt dışında tedavi gören SMA hastaları ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkinde mesajlar verdi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Koca Ali ve Kaynarca ilçelerinde denizde oluşan yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle suya girmek yasaklandı. Karadeniz'de zaman zaman etkisini artıran rip akıntısı denize girenleri kıyıdan açığa doğru sürükleyebiliyor. Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı'nda TİKA'nın katkılarıyla açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Çadırda Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki kültürel motiflerle TİKA'nın yürüttüğü projeler ziyaretçilere tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, çadırın içerisinde Türk dünyasının sesini, motiflerini ve sözlerini hep birlikte göreceğiz dedi. Trafikte kural ihlalleri ve dikkatsizlik yine ölüm ve yaralanmaya yol açtı. İstanbul, Sakarya, Bursa ve Edirne'de meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Bu iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla denildi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken, İran, 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu duyurdu. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden devreye girmesini istedi. Endonezya'nın Flores Adası 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. 47 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntıda binalar hasar gördü, akarsular taştı, deniz seviyesi değişti. Onlarca artçı sarsıntı meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünden gönül dolusu selamlar gönderiyoruz hepinize. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Pervin Ergun Hocam. Yine misafirim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Yine sizi burada ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz.
2: Yine çok keyifli
1: bir konuyu birlikte konuşacağız sizinle. Şimdi hocam, biz bir milletin hafızasından bahsederken, ortak kültür tarihimizden bahsederken sadece yazılı

0: kaynakları değil, işte destanları, efsaneleri de konuşuyoruz. Ve orada geçen semboller üzerinden de bu milletin ortak hafızasını konuşabilmek ve anlayabilmek mümkün hale geliyor. Şimdi Türk kültüründe bazı hayvanlar var ki, onlar sadece tabiatın bir parçası değil, aynı zamanda böyle bizim bir takım kavramları anlatırken faydalandığımız işte sembolik ifadelere de dönüşebiliyorlar. Bu şüphesiz sadece Türk milletine has bir şey değil. Bütün toplumların böyle kutsal bildiği, ona önem atfettiği hayvanlar var. Neden bunlar? Bizim kültürümüzden tabii ki bahsediyoruz şimdi. Bir özel yeri var bunların. Bu hayvanlar tabii ki rastgele hayvanlar olmuyor. Buna neden böyle önem atfediyoruz? Böyle başlayalım isterseniz. Buyurun.
1: Evet, pek çok toplumda ilk atalarla ilgili çok efsaneler var bu şekilde. Her toplum kendi kültürel değerlerine göre bir hayvanı kutsallaştırmış. Bazı toplumlarda mesela Ruslarda, İspanyollarda ayı atadan bahsediyorlar.
0: Evet.
1: Ya da başka bazı milletlerde de öyle. Bu şekilde pek çok toplumda var. Türklerde de daha çok bozkurt, kartal, geyik, maral ya da sıgun adıyla gördüğümüz at, turna gibi belli başlı hayvanları sayabiliriz bunun için. Kültürel hafızada çok önemli yeri var. Toplumsal hafızada bunlar çok uzun yıllar ki Türk milleti 3000'in üzerinde yazılı edebiyatı var. Başka özellikle Çin yıllıklarından gördüğümüz kadarıyla. Onların da kaydettiği üzere Türkler
0: Evet.
1: hakkında kaydedilen metinlerde de Türklerin bozkurtla ilgili bir köken mitlerinin çok olduğunu görüyoruz. Geyikle ilgili de çok olduğunu görüyoruz. Atla ilgili de yine çok olduğunu görüyoruz özellikle. Kartal da üst dünyadan daha çok bilgi getiren, koruyan bir hüviyete bürünmüş gibi görünüyor. Zaten çift başlı kartal bir de.
0: Evet.
1: Bu da yaratılışın başında İslami inançta da veya diğer kitabi dinlerde olduğu gibi yaratılışın başında ikiz doğum sembolü var. Türklerde de bu sembol kartalla canlandırılmış ve bu Doğu Roma ve Batı Roma'yı sembolize eden Roma'nın çift başlı kartalı değil Türklerdeki anlam. Türklerdeki anlam yaratılışın başındaki ilk yaratılan ikiz sembolünü işaret etmektedir. O yüzden karıştırmamak gerekir. Bazıları işte bu Roma'dan kalma falan diyorlar ama
0: Evet.
1: Türklerdeki anlamı tamamıyla farklı. Ki Selçuklu'nun da sembolüdür ki Türk dünyasında da çok eskiden de tarihsel süreçte de çok fazla kullanıldığını görüyoruz çift başlı kartal.
0: Doğru. Şimdi hocam bunları zaten tek tek açacağız. Ama sizin ifade ettiğiniz şey çok yerinde. Çünkü Türk toplumu zaten tabiatla iç içe yaşayan bir toplum. Dolayısıyla tabiatın bütün unsurlarını çok rahatlıkla gözlemleyebildiği gibi hayvanları da çok rahat gözlemlemişler. Onların davranış biçimleri öyle değil mi? Yani onların temsil ettiği bir takım özellikleri de sembolleştiriyorlar zihinlerindeki kavramlarla. İşte mesela cesaret, özgürlük, işte ne bileyim hızlı olma, atik olma gibi bir takım böyle kavramları hayvanlar üzerindeki gözlemledikleri davranışlardan dolayı o hayvana atfediyorlar ve kutsallık herhalde böyle ortaya çıkıyor, öyle değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: tek
0: tesadüf.
1: eşlilik,
0: Evet.
1: renkleri,
0: Evet.
1: davranışları, tek eşlilik çok önde geliyor
0: Tabii.
1: bunların içinde. İşte çok göksel olması, en yükseklere çıkması, turnanın mesela en yüksekte olması
0: Tabii.
1: gibi. Geyiğin yine çok yükseklerde olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Türk geleneksel dünya görüşü, böyle mitolojik hayvanlar çok görmeyiz biz.
0: Evet.
1: Türk geleneksel dünya görüşünde tabiatta görülen hayvanlar üzerinden mitolojik ya da geleneksel dünya görüşü
0: Evet.
1: o şekilde kurgulamış Türkler.
0: Doğru. Şimdi siz biraz önce ayıdan örnek verdiniz. Rus mitolojisinde mesela ayının önemli olduğundan söz ettiniz. İşte bu ne kadar zihnimize aslında yerleşmiş, değil mi? Bir başka milletin mitolojisindeki o kutsal hayvanları çok rahatlıkla anımsayabiliyoruz. Çünkü günümüz dünyasında da çok iyi pazarlanabiliyor bunlar. Biz ne yazık ki bu kutsal hayvanlarımızı, önem atfettiğimiz bir takım sembolleri böyle günümüz dünyasına bir türlü entegre edemiyoruz. Burada biraz böyle geride kalıyoruz. O yüzden bu hayvanları bugün konuşalım istedik. Yani ayı da bir hayvan, ona da bir sempati duyabiliriz. Ama oradaki ayı sadece sempati duyulan bir hayvan olduğu için her çocuğun oyuncağı değil. Orada bir mitolojik arka plan var ve bunu çok güzel işliyorlar biz fark etmeden. Bunları kendi kültürümüze neredeyse transfer eder hale geliyoruz. O yüzden işte bugün dedik ki bunları biraz konuşalım. Gençlerin özellikle bizi dinleyen gençlerin kulağına kar suyu kaçıralım.
1: Türk kültüründe evet bu geleneksel dünya görüşü yansımış, kültürümüze yansımış.

0: yansımış olan bu şeyler siyasi sembol gibi algılanmış. Evet. İşte her partinin at, kırat meselesi ki Türklerde kırat kutsal. Bozkurt yine siyasi sembole dönüşmüş gibi olmuş ama böyle aslında bütün toplumun ortak değerleri bunlar.
1: Evet,
0: geyik henüz dönüşmemiş ama yine de bu şekilde düşünmemek gerekiyor. Bir de Türk kültürüyle ilgili anlatıların, efsanelerin, masalların, destanların çok iyi öğretilmesi gerekiyor. Biz kendi destanlarımızla, kendi masallarımızla büyümediğimiz için her ne kadar toplumsal bilinçte bunların kutsal olduğu bilinse de bunlarla ilgili kurgusal metinler yaygınlaşamıyor.
1: Maalesef.
0: Bunların filmleri yapılmıyor. Çizgi filmleri yapılmış olsa çocuklarımız öğrenmiş olacak.
1: Doğru.
0: Bir şekilde kültürel aktarımı olacak. Dediğiniz gibi ayı, panda. Özellikle çok fazla Çin çünkü inançlarını çok iyi bir şekilde yansıtıyor ve yaşatıyor bütün kültürel değerlerini. Biz biraz bu konuda eksik kaldık maalesef.
1: Evet, eksik kaldık. O yüzden bugün bunların üzerinde duralım istiyoruz hocam. Şimdi evet, bu semboller arasında siz biraz önce saydınız zaten bu hayvanları. Ama en dikkat çekici olan ve herhalde hiç bilmiyorum diyenlerin bile bildiği bir bozkurt figürümüz var. Günümüzde evet sizin de ifade ettiğiniz gibi farklı şekillerde yorumlansa da onun tarihi ve kültürel anlamını bildiğimizde çok daha doğru bir zeminde değerlendirmiş o hale geliyoruz. Şimdi bu destanlarda ve anlatılarda bozkurtun rolünü nasıl değerlendirmemiz lazım hocam? İsterseniz en iyi bildiğimiz konudan başlayalım. Bozkurt en çok bildiğimiz çünkü.
0: Evet, en çok bildiğimiz, kullandığımız.
1: Evet.
0: Evet, bozkurt Çin yıllıklarında ilk defa görüyoruz. Milattan önce 2000'lerde kayda geçmiş. Çin yıllıklarında 3 farklı efsaneden bahsediliyor. Türkler için en kutsal olan hayvan olarak bahsediliyor. Ve ikisinde bunlar bir dişi bozkurt aşinadan türeme şeklinde, diğeri de erkek bozkurttan türeme şeklinde bir efsane var. Bu erkek kurttan türeme Tanrı'nın bir sembolü olarak görülüyor. Tanrısal bir figür olarak görülüyor ve bunun soyundan gelen Türkler olduğu söyleniyor. Diğeri Aşina soyundan gelenler de işte 10 çocuğu oluyor. Bataklıkta göktürklerin hepsi öldürülüyor. Tek bir tane kalıyor. O da bir çocuk, kolları ayakları kesilmiş. Bunu da bir bozkurt bataklıktan kurtarıp Ergenekon dağlarının arasına götürüp ve onun 10 oğlu olduğuna inanılıyor. Çin kayıtlarına geçtiği üzere. Bu 10 çocuk da dışarıdan evlenerek, dışarıdan kızlar getirerek 10 oymağı kurdu. Dolayısıyla bunlar Türklerin kökeni. Ayrıca Ergenekon destanında da o Ergenekon denilen vaha çok dar geliyor, nüfus çok artıyor, yeniden dışarı çıkılması gerekiyor. Bozkurt onlara yol gösteriyor. Yani göç destanında da, Ergenekon destanında da bozkurtun yol gösterdiğini görüyoruz. Koruyucu bir unsur olarak görüldüğünü görüyoruz. Onun haricinde Sibirya destanlarının farklı motiflerini de görüyoruz biz aslında. Bozkurt koruyucu, yol gösterici özelliği var. Mesela bir Altay destanında çok ilginç bir şey var. Aslında asıl o destan üzerine durmamız gerek. Onda da Orta Dünya'yı yöneten Türk Hakan'ın ilk çocuğu alt dünya ruhları tarafından kaçırılıyor. Ve sonra ikinci çocuğu olduğu zaman onu da kaçırmak için alt dünya ruhları tekrar geliyorlar. Ama alt dünyaya kaçırılan ilk çocuk bozkurt kılığına giriyor. Kaçırılsa bile kutsal kişiler, Tanrı tarafından kut verilen kutsal kişilerin bozkurt kılığına büründüğüne dair bir inanç orada korunmuş. Çin yıllıklarındaki şeylerin de kökeninde böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet hocam,
0: koruyucu,
1: doğru.
0: Yol gösterici ve dünyanın düzenini sağlayıcı, Türk cihan hakimiyeti ülküsünü kurucu.
1: Çok arkaik
0: önder.
1: Bir anlatı olarak belki evet dediğiniz gibi Çin
0: yıllıklarında
1: belki.
0: Çünkü ilk köken olarak düşünemeyiz biz bozkurtu. Neden düşünemeyiz? Çünkü Göktürkler vardı. Göktürkler öldürüldü. Son bir çocuk kaldı. Ondan tekrar çoğaldı diyoruz.
1: Evet.
0: Peki önceki bozkurtların kökeni neydi?
1: Tabii oraya gelene kadar da mutlaka bu anlatılar vardı.
0: Evet.
1: Bir anda ortaya çıkmış olamaz dediğiniz gibi. Bunun üzerinde
0: bunun
1: düşünmek
0: da tarihin
1: lazım.
0: Katmanlarından, destanlardan hareketle, sözlü kültür katmanlarından hareketle o bizi ata çıkarıyor mesela. Yine Dolgan ve Yakut Saha destanlarında, Ersogoto gibi destanlarda, özellikle Dolgan varyantlarında, bugünlerde onlar üzerine çalışıyoruz. Şey var, gökten gelen at, ilk yaratılan çocuk, evet yeryüzüne yaratılmış ya da bazı varyantlarında gökte yaratılıp yeryüzüne gönderilmiş. Bunun da koruyucusu olarak kanatlı at.

0: işte Türk kültüründe sudan çıkan kanatlı atlar, Köroğlu'nun atı meselesi gibi pek çok kültürümüzde atla ilgili güzel şeyler vardır. Bir kere bir toplumda hayvanlarla ilgili imaj, bir hayvan adının imajı neyse, ne ifade ediyorsa toplumsal bellekte, onun kutsal ya da değil olduğunu gösterir. Mesela birisine bozkurt derseniz ya da kurt derseniz bu iltifat gibi algılanır. Ya da arslan dersek biz Türk toplumunda, evet, iltifat algılarız ama köpek dersek, domuz dersek, evet, iyi algılamayız. Ya da mesela deve desek yine çok iyi algılamayız. Çünkü kültürel hafıza çok uzun zamanlarda oluşuyor. Çok eski dönemlerde oluşuyor. Halbuki İslami kültürde mesela Arap dünyasında deve kutsal iken, Türk mitolojik hafızasında ya da geleneksel dünya görüşündeki algısı çok kolay değişemiyor. Çok uzun yıllar önce kültürel belleğimiz alt dünya ile ilişkilendirmiş. Bu şekilde yani geleneksel dünya görüşlü toplumlarda bu hayvanların imajları çok çok eskilerde şekillenmiş, evet, görünüyor.
1: Çok doğru hocam, ama dediğiniz gibi bozkurtun özellikle anlatılardaki işte bu yol gösteren, çözüm bulmaya yardımcı olan, rehberlik eden o özelliğiyle herhalde bizim dirilişi temsil eden kültürel kimliğimizin bir parçası olarak en yerleşik olan anlatı biçimimiz o, ya da en kutsal, evet, bildiğimiz hayvan
0: Atatürk'te
1: o.
0: Atatürk'te mesela diyebiliriz. Evet. Osmanlı sonrası Anadolu işgal edildiğinde bütün o yedi düvele karşı savaş verip önderlik edip yol gösterdiği için batılı kaynaklar onun hakkında bozkurt lakaplı, biliyorsunuz, Atatürk'te yol gösterip kurtardığı için, bu, evet, devletimizi kurduğu için biz de kendisine çok şükranlarımızı,
1: evet,
0: sunuyoruz.
1: Bir kez daha anıyoruz bu vesileyle atamızı. Hocam tabii bozkurt çok güçlü bir sembol ve rehberliği çağrıştırıyor. Dediğiniz gibi Atatürk'de de çok o resim ediliş hali de şimdi gözümün önüne geldi. Hep Atatürk ve bozkurt birlikte resmedilir. Bu çok başka bir anlam yüklüyor bozkurtu, ama yine onun kadar belki tanımadığımız ama çok güçlü anlamlar yüklenen bir başka hayvan daha var ki geyik. Biraz galiba geyikle ilgili bilginiz eksik. Bozkurt aşağı yukarı herkes tarafından biliniyor ama geyik biraz daha geri planda kalıyor. Oysa ki o da insanı farklı bir yolculuğa çıkaran bir sembol olarak kültür hayatımızın bir parçası. Biraz da geyik ve ona yüklenen anlam üzerinde duralım mı?
0: Duralım. Geyik, özellikle sığın geyik, bu boynuzları böyle şey, evet, dolaşık olan geyik özellikle çok önemli Türk mitolojisinde, Türk geleneksel dünya görüşünde çok önemli. Daha çok işte filmlerde de ala geyik formunda da görüyoruz onu, ama aslında daha kültürel hafızayı gerilere götürecek olursak akmaral şeklinde de görüyoruz. Örneğin Kırgızların atası gibi. İki Kırgız, bir kız bir erkek Kırgız çocukları kalmış onlarda da efsaneye göre. Onların koruyucusu Issık Göl'den doğan, çıkan bir akmaral onları beslemiş, büyütmüş. Onlar da Kırgızların atası olmuş. Issık Göl'de Tanrı Dağları'nın üzerinde, bugün Kırgızistan coğrafyasında yer alıyor Issık Göl. Dağların tepesinde kar sularının erimesiyle, ama sıcak bir göl, çok büyük bir göl. Oranın kutsallığı, hem dağın kutsallığı, dolayısıyla hem onları koruyan, kollayan geyik. Ama sadece orada görmüyoruz biz, pek çok yerde görüyoruz. Mesela Macarların da ilk atası oluyor. Macarlara da o bataklıkları geçerken bir geyik gösteriyor. Bütün destan kahramanlarımızda aslında önlerine bir geyik çıkıyor ve o sevgililerini bulmalarını sağlıyor. İslami gelenekte de mesela peygamberimizin torunu sanırım, onunla ilgili bir, evet, menkıbede de anlatılıyor. Evlenecek kızı buluyor mesela. Geyikler genelde onları mağaralara götürüyor. Yine yeniden doğuşun sembolü, yeniden bir hayat kurmanın, bir medeniyet kurmanın sembolü gibi görüyoruz oraları biz. Velhasılı çok önemli bir figür. Türk dünyasında da bütün yönetici ailen, hanedanların sembolü olarak görülüyor. Çok özgürlükçü, bağımsız, dağların tepelerine tırmanıyorlar. Dik kayalarda durabiliyorlar. Hayatta kalma başarıları çok yüksek. Onları sembolize ediyor. Bu altın elbiseli adam vardı. Kazakistan'da çıkmıştı biliyorsunuz. Evet. Onun da 5000'in üzerindeydi sanırım. Bütün kıyafetleri, taçları, takıları hepsi sığın geyik motifleriyle altından o dönemde işlenmiş. Velhasılı çok çok önemli geyik figürü, evet, de. Bugün Anadolu'da da filmlerde de gördüğümüz üzere genelde sevgiliye ulaşmış.

0: çalışma şekli olarak görüyoruz. Bazen mesela bugünlerde tespit ettik, mesela Muğla'da da bir dağ, Sıgınbaşı Dağı. Ya da hala Sıgınbaşı Dağı.
1: Sıgınbaşı'yı da görüyoruz. Devam ediyor.
0: Sonra Aygır Dağı görüyoruz. Yine atla ilgili. Aygır Suyu, Aygır Dağı gibi yer atları görüyoruz. Mesela Sivas'ta da çok fazla. Her yerde var bu hayvan atları ile ilgili yer atları, dağ atları, su atları. Bu da geleneksel dünya görüşümüzde kültürel belleğimizin bir yansıması olarak bu tür şeyleri görüyoruz. Yani aynı birebir devam ediyor.
1: Devam ediyor. Geyik bir de hocam işte o Ala Geyik efsanesinde falan da çok bana onu çağrıştırır. Yanılmıyorum herhalde. Biraz böyle hani bozkurttan farklı olarak, evet onda bir rehber olma özelliği var. Daha farklı bir yolculuğa çıkardığı için işte işin içine biraz aşk dediğimiz o beşeri kavram da girince biraz daha böyle zerafeti, güzelliği falan da çağrıştıran bir tarafı var bozkurttan farklı olarak. Ve hani farklı örnekleri halk hikayelerinde de çok anlatılıyor sizin de söylediğiniz gibi, ama kültürel hafızamızda iyiliği, güzelliği ve yine öncü olmayı çağrıştıran bir tarafı var. Tabii geyiklerden söz edince, tabii Türk dünyasını konuşuyoruz. Hemen aklıma Doğa Türkleri de geliyor. Geyiksiz yapamayan o Türkler. Öyle değil mi? Onlar da.
0: Onlar çok küçük bir grup. Ayrıca dolganlar da geyikçi Türkler.
1: Evet, onlar da öyle.
0: Dolganlar da öyle. Bütün hayatları geyikle geçiyor. Türkler aslında diğer Türk boylarını çok fazla geyik sürüleri olarak görmüyoruz aslında, ama dolganlar ve dohalar da gelenek devam ediyor.
1: Evet, devam
0: ama
1: ediyor.
0: Ama bizde mesela çok kutsal olmakla birlikte aynı zamanda kutsal yemek anlamı da taşıyor.
1: Kutsal yemek.
0: Kutsal yemek
1: öyle
0: tabii.
1: Mi?
0: Ama mesela işte tabii her bir kutsalı da farklı değerlendirmek lazım. Mesela bozkurt asla yenmiyor. Yırtıcı, grup halinde savaşma yeteneği olan, ekip yeteneği olan bir şey ve Türk ordusunu da sembolize eder bu bağlamda. Bozkurt hepsi topluluk halinde aynı şekilde hareket eden bir hayvan. O başka başka özelliklerinden dolayı etkili oluyor, ama mesela geyik de hem sütü hem beslemesi yönüyle de yaratılışın başında ilk yaratılan, yine Altay destanlarından birinde vardı. O da tanrısal bir geyik Göksel geliyor ve o kendisinin öldürülmesini istiyor. Bu Türklerin ilk evine dönüşüyor onun derisi. Onun her bir parçasından Türklerin işte ambara dönüşüyor, çeşitli eşyalara dönüşüyor, başörtüsüne dönüşüyor. O yüzden Türklerde başörtüsü kutsallığı var. Çok mitolojik metinler bunlar. O yüzden yani çok sıradan şeyler gibi düşünmemek gerekiyor. Ve onun yemeği de çok kutsal, ama her zaman öyle geyik avlanacak bir şey gibi görünmüyor. Bu bazı durumlarda hani öyle kullanılabiliyor. Ama mesela Çinlilerde de geyik belki Türklerde böyle kutsal görüldüğü için, Çinlilerde de tam tersi. Kötü bir özelliği var.
1: Evet. Evet, yani işte dediğiniz gibi o kültürel hafızanın hayvana yüklediği anlamla birlikte sizin ona bakışınız, onunla ilgili yarattığınız imajlar da hiç şüphesiz değişiyor. Şimdi hocam biraz gökyüzüne doğru yöneliyoruz ve orada da karşımıza kartal çıkıyor sizin de söylediğiniz gibi. Gücü temsil ettiğini ve biraz yüksekten bakabilmeyi bence temsil ediyor gibi bir tarafı var. Ama tabii ki çok daha derin mitolojik anlamları da var kartalın. İsterseniz biraz kartalın yine eski Türk devletlerindeki sembol olma durumundan söz ederek söze devam edelim.
0: Evet, kartal tabii o da Oğuzların sembollerinden. Oğuz boylarının, her bir Oğuz boyunun bir sembolü var. Kartal da tüm Türklerin bir sembolüne dönüşmüş. Bütün o yine Çin yıllıklarından başlamak üzere Türklerde kartalın çok önemli olduğunu görüyoruz. O da biraz önce de söylediğimiz gibi çift başlı kartal, yaratılışın başındaki Habil ile Kabil'de olduğu gibi ikiz yaratılan her şeye kutsal. O gelenek de bugün nasıl sürdürülmüş? Mesela bahçede ikiz olan meyveler satışa sunulmaz mesela. O nazarlık olarak asılır. İşte evin kutsalı, bereketi gibi görülür. İkiz sembolü daha çok hani ikiz kıyafet giydirirler. O çocuklara özel bir ihtimam gösterilir. Hayvanlarda ikizlik varsa yine aynı şekilde kutsaldır.
1: Berekettir.
0: Berekettir. Onlar satılmaz. Kartal'da da bu şekilde çift başlı kartal, ilk yaratılışın başındaki kartal olduğu için kutlu bir hayvan gibi görülür. Çok yüksekte yuvası olduğu, göğün 5. katında yaşadığına dair inançlar var. Göğün 5. katı dediğimiz yer kutup yıldızı, yani Türkçesi demir kazıkta yaşadığına dair inanç var. 5. katta Türk geleneksel dünya görüşünde üst dünyayla

Orta Dünya'nın bağlandığı yer gibi ve yalavaç gibi algılanmış. Tanrısal mesajları, üst dünyadan kutlu mesajları alt dünyaya insanlara eriştirmek için yaratıldığına dair inançlar korunmuş. Ama nasıl iletecek bir türlü olamamış, bu iletişim sağlanamamış. Sonra insan formunda geldiği, göründüğü filan bazı mitler var. Hatta kamların ruhlarının kartallar tarafından götürülüp kam ağaçları var.

0: Biz kutsalı sembolize eden bir şey. Yani kartalın mesela bir tüyü niçin kullanılıyor? Mesela arıcılar çok kullanıyor onu, arıların peteklerin üzerlerini temizlemek için. Daha yine pek çok şeyde kullanılıyor
1: Şaman
0: kutsal olduğu
1: kıyafetlerinde de
0: için.
1: galiba, değil mi hocam? Kartal
0: Kanların,
1: tüyü.
0: evet, şaman kıyafetlerinde kullanılıyor.
1: Kullanılıyor.
0: Bir de 6 aylarda bir kutsallık törenleri var. Kutsal dağlara çıkılıp orada tören yapılıyor. Orada da her ailenin en büyüğü, yani aynı avluda gelinleri, oğulları varsa onlar değil, ailenin en büyük olan baba, kayınbaba kimse işte o. Ayrı bir evse o zaman tabii ki oğlu. Her evin bir reisi kartal tüyleri takarak oraya, üldürmeler takarak o törene katılıyorlar ve o şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyorlar, törenleri gerçekleştiriyorlar. Ki Kızılderililerde de
1: Şimdi
0: biliyorsunuz.
1: onu söyleyecektim hocam. Hemen o çağrışım geldi aklıma. Hani bu da çok güncel tartışmalardan biri ya, Kızılderililer
0: Doğru.
1: Türk mü? Bu benzerliği de
0: Evet, çok
1: düşünce pek çok
0: akrabalık
1: benzerlik
0: var ve pek
1: yanında.
0: çok ben epeyce bir araştırmıştım. Hatta Göç Destanı, sonra Ergenekon, onlar da Kapaktakon Destanı. Yani kapalı yerde konanların destanı filan. Ve Kartal'la ilgili gerçekten çok ciddi ortak şeyler var. Bunu tabii yine de bir şey olarak, yani mesafeli yaklaşmak lazım ama çok fazla şey var. Onlar da çok fazla kullanıyorlar. Hatta takılara falan da yapıyorlar. Benim de Amerika'dan öyle gelmiş bir
1: Evet,
0: Kızılderililerin
1: biliyorum
0: yaptığı bir
1: sizin o
0: kartal
1: takınızı.
0: tüyü şeyim var. İnce boncukla işlenmiş kartal tüyü. O şekilde yani kutsal.
1: Evet, şimdi hocam Kartal'dan bahsedince hemen benim memleketim de aklıma geldi. Erzincan'ın da simgelerinden biri çift başlı kartal. Her yerde
0: Evet.
1: ona rastlayabilirsiniz Erzincan'da da. Yani onu yaşatmaya da devam ediyoruz. Tabii bu kültürel hafızamız bir şekilde devam ediyor. Şimdi tabii Türk kültürünü konuşurken ve de böyle sembolik hayvanlardan bahsederken Türk kültürünün, Türk tarihinin, Türk insanının ayrılmaz yoldaşı hemen ata geliyoruz. Yani kurt dedik ama atı da çok iyi biliyoruz. Atla ilgili de tabii ki o bilincimiz çok yüksek hala. Bu niye farklı hocam? Atı niye bu kadar önemsiyoruz? Neden
0: Evet.
1: başka bir yere konumlandırıyoruz?
0: At Türk'ün kanadıdır diye bir sözümüz de var biliyorsunuz. Divan-ı Lügat Türk'ten de. Çok kutsallaştırmışız atı da. Kısrak, aygır, biraz önce söylemiştim, Aygır Dağı
1: Dağı dediniz,
0: mesela.
1: evet. Aygır suyu
0: Aygır
1: dediniz.
0: suyu gibi kutsal mekanların atlarından birine dönüşmüş. Yine yani çok Anadolu'da şey görmüyoruz ama tabii pazırık halısı var biliyorsunuz. Pazırık halısının üzerinde dünyanın en eski halısı, Türk halısı. Onun üzerinde de atlar var. Öteki dünyaya giderken de atlarla Sırat Köprüsü'nü geçeceğine dair inançlar 6 aylarda korunmuş. Bu dünya içinde öyle. Yine Dolgan destanlarında, yaratılış destanlarında ilk yaratılan çocuğu koruması için çocuk Ezgi'yle dua ediyor. Bir yardım gönder diyor. At geliyor. Kanatlı at, beyaz kanatlı at, kır at geliyor. O da diyor ki sen atalarından kalan şeyleri al. Çünkü çocuklar ocağın altına gömülmüş. İlk anne baba, yeryüzüne yaratılan ilk anne baba onları yine bu atın telkiniyle ocağın altına gömmüşlermiş. O yüzden ocak kavramı da mesela ayrıca bir konuşulabilir belki. Çok önemli bir kavram. İlk çocuklar da mesela ocakla bağlantılı olması böyle. Ocağa da kötü ruhlar gelemiyormuş. Oradan alıp götürememişler çocukları. Çocuklar orada bir anda, tabii destan dünyasında çocuklar bir anda büyüyor biliyorsunuz. Büyüyorlar ve zaman işte geçiyor, yetişkin oluyor bir kız bir erkek kardeş. Atalarından kalan saca yağını alıyorlar, işte çakmak taşını alıyorlar, bir iki şey daha alıyorlar ve o kanatlı at onları çıkarıp kurtarıp yeryüzünde kutsal alt aylara yerleştiriyor ve hayat orada başlıyor. Yine geyik figüründe olduğu gibi, bir diğer destanda olduğu gibi at diyor ki beni öldürün ki bu bütün pek çok toplumun kültüründe var. İlk yaratılışta kutsalın öldürülüp ondan pek çok şeyin yaratılması gibi, mesela okyanus bölgesinde de balinadan böyle dönüşümler söz konusu veya ağaçlardan dönüşüm söz konusu. Bizde de bu atla ilgili dönüşüm söz konusu. At kendinin öldürülmesini istiyor. Tanrısal bir şey yaratılmış gelmiş. Onun da derisinden yine Türkler ilk evini yapıyor. Ambarlarını, işte başörtüsünü yapıyor. Velhasıl etini yiyor yine. Sonraki destanlarda da görüyoruz ki onu koruyucu olarak görüyoruz. Ve bütün destanlarda da Köroğlu destanına kadar, Anadolu'ya kadar çok yaygın olduğunu görüyoruz. Biraz siliklenmiş ama atasözlerine baktığınızda yine birine at dersek, kısrak dersek,

0: Mesela imanlar kötü mü? Hakaret midir, iltifat mıdır? Değil mi? Kısrak gibi kadın diyor,
1: Tabii.
0: güzel anlamda.
1: Evet.
0: Ama hani maymun desek güzel anlaşılmaz mesela, değil
1: Doğru.
0: mi? O
1: Doğru.
0: yüzden eğer bir kelime, bir hayvanın adı söylendiğinde iyi bir imaj, iyi bir anlam varsa, bu halk hafızasında, mitolojik hafızada güzel bir anlamda olduğunu gösteriyor. Kötü bir anlam varsa, imajı varsa, o zaman da alt dünya ile ilişkili görülüyor.
1: Doğru. Tabii şimdi hani gündelik hayatın da bir parçası, hani ulaşımın, işte savaşçı bir toplum, göç eden bir toplum, dolayısıyla bunların da ayrılmaz bir parçası, ama bunun çok daha ötesine geçtiğini siz zaten söylediniz. Dostluk, sadakat, birlikte yol alma, özellikle destan kahramanı ile atın arasındaki o kuvvetli bağ, herhalde insanın tabiatla arasında kurduğu bağın en önemli göstergelerinden biri. Yani onu en yoğun biçimde destan kahramanı ve at arasında görüyoruz.
0: Bir de Burak'la birleşmiş,
1: Tabii, bir de
0: Peygamberimizin miraca
1: peygamberimizin
0: yükseldiği atla birleşmiş,
1: atıyla.
0: Hızır'ın atıyla birleşmiş,
1: Doğru.
0: Hazreti Ali'nin atının ayak izleriyle birleşmiş ve yine Anadolu coğrafyasının pek çok yerinde biz bunlardan birine bağlı olarak Hızır'ın ayak izinin
1: Tabii.
0: olduğu dağlar, yerler görüyoruz.
1: Doğru. Yani İslami gelenek de atla ilgili
0: Burak'tan
1: bu
0: dolayı.
1: anlayışımızı korumuş, hatta işte bir sürü örneklendirmiş. O yüzden kültürel kimliğimizin çok önemli gücü, sembollerinden biri haline gelmiş at. Siz şimdi Köroğlu dediniz, tabii atsız bir Köroğlu düşünülemez. O yüzden hemen bir Köroğlu türküsü dinleyelim mi hocam bu
0: Ay çok iyi
1: arada?
0: olur.
1: İrfan hocamıza da selam olsun. İrfan Gürdağ seslendirecek Cengi Köroğlu.

0: Kıratın böyle kanatlarında bir yükseldik tekrar, şimdi stüdyodayız hocam. Programımızın artık sonuna yaklaşıyoruz. Konuştuğumuz bütün bu örnekler, bu sembolik hayvanlar bize gösteriyor ki hani bunlar aslında sadece bir anlatı değil ya da olmamalı. Bugün kullandığımız pek çok işte gündelik hayatta ne kullanıyorsak aslında oralarda bunları işte bir sanat eserinde, bir deyimde yaşatmaya da devam ediyoruz ya da etmeliyiz. Mesela halılarımız, kilimlerimiz, pazar kalısından söz ettiniz, mimarimiz, gündelik dilimiz. Bu sembolik hayvanlardan mutlaka beslenmeli diye düşünüyorum ben. Bunlar için ne yapmak lazım hocam? Buradaki fikirlerinizi merak ediyorum sizin de.
1: Bizim de güncellememiz gerekiyor ve bunları günlük hayatın bir parçası yapmamız gerekiyor. Çünkü özümüze dönüp özümüzü bilerek yaşarsak
0: Evet.
1: daha başarılı bir toplum oluruz. Gençlerimiz daha iyi öğrenir diye düşünüyorum. Atla ilgili de mesela Pegasus'u hepimiz biliyoruz ama Türklerin tulparını bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Tulparı halbuki ön plana çıkarmak lazım. Havayolu şirketi niçin kurulmasın tulparla, değil mi, kanatlı
0: Tabii,
1: at?
0: tabii.
1: Evet, halılarda, kilimlerde her şeyde var. Atasözlerinden örnekler vermiştik zaten, hani her şeyde
0: Evet.
1: var. Hayatımızın bir parçası. Daha çok kullanmak gerekiyor. Daha
0: Hı
1: ön
0: hı.
1: plana çıkarmak gerekiyor. Mesela bu sene at yılı ama kaç kişi takip etti bunu?
0: Evet, değil mi? 12 hayvanlı Türk
1: 12
0: takviminde at
1: hayvanlı Türk
0: yılındayız.
1: takviminde at yılındayız. Geleneksel kültürde, hayvancılık kültüründe mesela bu yılların önemi çok fazladır. Ona göre hayvancılık önlemlerini alırlar, bazı şeyleri hazırlık yaparlar. Mesela bizde o kadar şey yaygın değil. Çinliler bizden almış, bu kadar yaygınlaştırmış. Ne kadar büyük kutlamalar,
0: Evet,
1: festivaller
0: festivaller
1: yapıyorlar bununla
0: yapıyorlar.
1: ilgili. Biz maalesef biraz kültürel belleğimizi güncellemekte biraz zayıf kalıyoruz.
0: Maalesef.
1: İnşallah halk bilimciler bu tür şeylerle daha çok uğraşır,
0: Evet.
1: popülerleştirirler bunları diye umut ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ
1: Ben
0: olun. Bunların
1: teşekkür ediyorum.
0: çoğalmasını dileyerek bitirelim isterseniz
1: İnşallah.
0: programımızı. Sağ
1: İnşallah
0: olun.
1: her şey çok güzel olur.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugünlük Kültür Otağı'ndan bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın en güçlü aktörlerinden biri olan Anthony Quinn'in yoksulluk ve aile bağları üzerine unutulmaz bir karakter çizdiği 1978 yılı yapımı Sanchez'in Çocukları adlı filmden söz edeceğiz. Antropolog Oscar Lewis'in gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan eserinden uyarlanan bu film, Meksiko City'nin arka sokaklarında hayata tutunmaya çalışan bir ailenin sarsıcı hikayesini anlatır. Başrolde haysiyetli bir yoksulluğun sesi olan Jesus Sanchez karakteriyle Anthony Quinn devleşirken,

0: ona Çakmangyo'nun Grammy ödüllü o eşsiz ve hüzünlü trompet melodileri eşlik eder. Film, ekonomik çaresizliğin aile içi bağları nasıl yıprattığını ve kuşaklar arasındaki derin çatışmayı nasıl tetikleyebileceğini etkileyici bir dille anlatır. Anthony Quinn, 4 yetişkin çocuğunun sorumluluğunu omuzlarında taşıyan, geleneklerine bağlı ve gururlu bir baba figürünü muazzam bir derinlikle canlandırır. Gecekondu mahallelerinde geçen öyküde Sanchez, çocukları için fedakarlık yapan bir kahramanla onlara baskı yapan sert bir otorite arasında gidip gelir. Ayrıca hayallerin yoksulluk döngüsüne hapsolduğu bir dünyada bile onurlu kalabilmenin mümkün olduğunu söyler. Çocukların modern dünyaya ve özgürlüğe duyduğu özlemle babanın koruyucu ama katı ahlak anlayışı arasındaki çatışma filmin duygusal yükünü artırır. Sanchez'in çocukları hem bir ailenin dağılmasına dair yakılan hüzünlü bir ağıt hem de insan ruhunun her türlü imkansızlığa karşı gösterdiği inatçı direncinde öyküsüdür. Sinema tarihi beyaz perdeye yansıyan Jesus Sanchez'in o gururlu ve yaralı sesini bugün bile unutmamıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir dakika. Kara ve göl tabanıyla bağlantısı olmayan ve rüzgarla hareket edebilen yüzen adalar, toprak parçalarının kopmasıyla ortaya çıkar. Yüzen adalar, üzerinde bulunan sazlıkların, bitki köklerinin ve çürümüş canlı artıklarının birbirine yapışıp, toprakla kaynaşması sonucu oluşan ve yoğunluğu sudan daha az olan keçemsi bir dokuya sahiptirler. Rüzgarın estiği yöne doğru suyun üstünde bir sal gibi yüzebilen doğa harikası bu adalara genellikle göllerde rastlanır. Ülkemizdeki yüzen adalar bilim adamlarımız tarafından yapılan çalışmalarla 2000'li yılların başında tespit edilmiştir. Bingöl, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Denizli, İçel, Afyon, Rize ve Artvin illerimizde bulunan ve kayıt altına alınmış yüzen ada sayısının 100'den fazla olduğu bilinmektedir.
3: Bir dakika.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Melih Cevdet Anday imzalı İçerdekiler oyunundan söz edeceğiz. 1965 yılında kaleme alınan oyun, Türk tiyatrosunun düşünsel derinliği en yüksek yapıtlarından biri kabul edilir. Eser, bireyin özgürlüğü, iktidarın doğası ve baskı mekanizmalarının insan psikolojisi üzerindeki tahribatını felsefi bir düzlemde ele alır. Oyun, bilinmeyen bir yerde ve zamanda siyasi bir suçtan dolayı tutuklu bulunan bir öğretmenle onu sorgulayan komiser arasındaki gerilimli ilişkinin üzerine kurulur. Oyunun temel izleyi fiziksel kapatılmışlıktan ziyade zihinsel bir kuşatmayı ve direnişi konu edinir. Sorgu süreci boyunca komiser, mahkumu sadece fiziksel şiddetle değil, aynı zamanda aile bağları ve yalnızlık duygusu üzerinden psikolojik manipülasyonlarla da çözmeye çalışır. Anday bu süreçte suç ve suçluluk kavramlarını ters yüz ederek gerçek içeridekinin kim olduğu sorusunu izleyiciye de yöneltir. Metin, bireyin kendi hakikatini

0: hakikatine sahip çıkma mücadelesini evrensel bir dille işler. Eserin sahneleme dili dış dünyadan kopuk, klostrofobik bir atmosfer yaratır. Diyaloglar sadece olay örgüsünü ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen varoluşçu sorgulamalar da içerir. Komiser ve mahkum karakterleri, otorite ve vicdan arasındaki ebedi çatışmanın sembolleri olarak sahnede yer alır. İçeridekiler dönemin siyasi atmosferinden izler taşısa da ele aldığı hakikat ve onur gibi kavramlarla tüm zamanlara ait bir nitelik taşır. Melih Cevdet Anday bu eseriyle Türk tiyatrosuna entelektüel derinlik kazandırırken bireyin baskı altındaki etik duruşunu sarsıcı bir biçimde yansıtır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz soloları dinleyeceksiniz.

Saz soloları dinlediniz. Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Alihan Kuliş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuliş.

0: EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Özetlerin ardından ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katılan Kurtulmuş, çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirtti. Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı.
1: Ne zaman bu sorun çözülmek için bir adım atılsa, birileri devreye girmiş, bir takım suikastlerle, bir takım provokasyonlarla bu süreç berhava edilmişti. Dolmabahçe mutabakatı toplumsal hafızada yer eden o süreçte de işlerin gayet iyi gittiği bir noktada o günkü devlet yapısı içerisinde konuşlanmış bazı hain odaklar tarafından, ismini verelim, FETÖ'nün bir takım emirberleri ve ileri karakolları tarafından o süreç akamete uğratılmıştı. Bir yol haritası oluşturdu, genel bir çerçeve oluşturdu. Mutabakatla hemen hemen 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilmiş fevkalade önemli bir mutabakattı. Şunu söyleyebilirim, bu raporun içerisinde milletin hassasiyetlerine halel getirecek bir tek cümle yoktur. Bir tek kelime yoktur. Türkiye, ayrıca bütün geçmiş çatışma çözümleri örneklerine bakıyoruz. Başkalarının, diyelim İran'ın ya da FARC'ın başka yerlerdeki örgütlerle devletin bütün konuşması süreçlerinde 5 yılda, 8 yılda, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yılda kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyanın güçlü bir bölge olarak ayağa kalktığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin de bunun bir adımı olduğuna dikkat çeken Meclis Başkanı, bundan sonra kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır dedi. Kurtulmuş, Bosforus Diplomasi Forumu'nun kapanış programında konuştu.
1: Şimdi bu coğrafyada derlenme ve toparlanma vaktidir. Bir asırlık ayrılığı Allah'ın izniyle geride bırakıyoruz. Güçlü bir bölge olarak ayağa kalkıyoruz. Bu bölge halklarının hep beraber bir ve bütün olduğu, bir ümmetin sağlam parçaları olarak bir araya geldiğini Allah'ın izniyle hepiniz göreceksiniz. Terörsüz Türkiye meselesi, sizi temin ederim ki bu sürecin ilk adımıdır. Bu coğrafyada, bizim ülkemizde yaklaşık cumhuriyetimizin İlk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini geride bırakıyoruz. Aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın sözü değil, ayrıştırmanın sözü değil, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır.
0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 6 Eylül ilçesiyle Muğla ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için sarp arazilerde zorlu bir çalışma yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangınıyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan İbrahim Yumaklı açıklamayı en sosyal hesabından yaptı. Marmaris-Aksaz bölgesindeki orman yangınına karadan ulaşımın mümkün olmadığını belirtti. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla arazözlerin ve orman kahramanlarının doğrudan yangın bölgesine sevk edildiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürütülen mücadeleye hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekipleriyle birlikte toplam 46 arazözde devam edildiği bilgisini verdi. Havadan müdahale gece de devam etti. 17 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 217 personelle müdahale edilen yangının enerjisi düşürüldü. Ekipler ilerleyişini durdurdukları yangını tamamen kontrol altına almayı başardı. Orman ekiplerinin yangından etkilenen sahadaki soğutma çalışması sürüyor. We'll be right back.

0: Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93'ünün tamamlandığını açıkladı. Hasat dönemi sonunda sezonu 140 milyon tonla kapatacağız dedi. Bakan Yumaklı, bu tüm zamanların rekoru olacak ifadelerini kullandı.
1: %93 oranında arpa ve buğday hasatı hemen hemen tamamlanmış durumda. Hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru. Hiçbir üreticimizin, hiçbir çiftçimizin elinde alınmadık bir gram ürün bırakmayacağız. Bunu da gerçekleştirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi 11,5 milyon ton ürün aldı. Bugün itibariyle ihtiyaç doğmuş olması hasebiyle 769 noktaya çıkardık bu ürün alım noktalarını. Bizler üreticinin ve üretenin her zaman yanında olduğumuzu söylüyoruz.
0: Televizyon ve radyo yayınları yeni nesil TürkSat uydularına aktarıldı. TürkSat 3A'nın üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil TürkSat uydularına aktarılması işlemi başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü ifadelerini kullandı. Türkiye, dünyanın dört bir yanında umut olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" notuyla paylaşım yaptı. Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız dedi. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaşımında Türkiye nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdur ve kırılgan gruplara yönelik adli destek mekanizmalarının güçlendirildiğini söyledi. Bakan Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla bilgilendirme, yönlendirme ve psikososyal destek verildiğini belirtti. Adli görüşme odalarında mağdur, tanık ve çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınıyor. Böylece ikincil örselenmenin önlenmesi amaçlanıyor. Çocuklara yönelik süreçler güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülüyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçlarında uzmanlaşma artırılıyor. İşitme ve görme engellilerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetler de geliştiriliyor. Sayın dinleyiciler, Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir adreste evrak imha edildiği ihbarı geldi. Bunun üzerine arama kararı verildi, emniyet harekete geçti. MASAK raporu soruşturma kapsamındaki şirket ve kuruluşlar arasındaki milyarlarca liralık para trafiğini de ortaya koydu. Sadece tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar TL'yi aşan para çıkışı belirlendi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışı para hareketliliğinde ilk sıradayken İsrail'e para çıkışı yapıldığı da tespit edildi. Yüksek sermayeli şirketlerin neredeyse hiç ticari işlem yapmamaları da dikkat çekti. 1 milyar 358 milyon lira sermayesi olan bir şirketin yalnızca 34 bin liralık banka hareketi belirlendi. MASAK tarafından şüpheli finansal işlemlerin organize bir çalışma olabileceği belirtildi. Yapılan çalışmalarda Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı apartmanlar, daireler, iş merkezleri ve çok sayıda arsadan oluşan 191 adet gayrimenkul olduğu da tespit edildi. Alihan Kuriş'in üzerine kayıtlı 14 taşınmaz bulunurken annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde 138 taşınmaz olduğu ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in babasının üzerinde 26, kardeşinin üzerinde ise 13 taşınmaz olduğu bildirildi. Alihan Kureş'in operasyon öncesi kaçış hazırlığında olduğundan şüpheleniliyor. Polis ikametgahında Kureş'i bulamadı. Bıraktığı cep telefonu içerideydi. Kureş'in başka bir adreste olduğu belirlendi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan Alihan Kureş burada saklandığı özel bölmede yakalandı. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kureş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Taşkent Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, askeri erkanla şehit aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine sessiz kalmayacaklar belirtti. Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda anlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz dedi. Erhürman, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs'ta Rum kayıplarla ilgili anıt kararı alınırken Kıbrıs'ta Türk kayıpların ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların aynı hassasiyetle ele alınmamasını da eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok yakında Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim iddiasına Tahran'ın tepkisi net oldu. Tahran'dan Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla cevabı geldi. Hürmüz Boğazı konusu iyice bilmeceye dönüşürken İran'dan 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağının pilotlarına ilişkin de çağrı geldi. Yapılan açıklamada pilotlar yaklaşık 6 aydır Katar'ın esiri, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi devreye girsin denildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için müzakereler sürüyor. Hamas heyeti bu kapsamda görüşmeler için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Ziyaretin Hayye'nin Hamas'ın başkanlığını üstlenmesinin ardından Mısır'a yaptığı ilk ziyaret olduğu belirtildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri taşıyan gemi yola çıktı. Alihan Kureş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kureş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Rum terör örgütü EOK ve güvenlik güçleri tarafından 52 yıl önce Taşkent'te toplu katliamla şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni yapıldı. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya Spor 1. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da ise 2 maç futbol severleri bekliyor olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Beşiktaş'ta Eyüp Spor'la karşılaşacak. 3 maçta TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol

0: 1'e Fatih Karagümrük 2, Eminevim Ümraniye Spor 1, İstanbul Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 2, Manisa Futbol Kulübü 4, Van Spor Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0. Trendyol Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Program şöyle: saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'la mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 21.30'da Mardin 1969 Spor Antalya Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Ve saat 21.30'daki bir diğer maç ise Muğla Spor Kulübü Bandırma Spor karşılaşması olacak. Bu mücadelede TRT Türk'te yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak: Ankara ve Kayseri 28, İstanbul 29, İzmir, Manisa ve Aydın 33, Antalya ve Malatya 34, Muğla ve Ağrı 31, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 32, Eskişehir, Iğdır ve Ardahan 24, Trabzon ve Rize 26, Şanlıurfa 36, Erzincan, Artvin ve Nevşehir 27, Batman 38 ve Diyarbakır 37 derece. Yol durumu. Karabük Eski Pazar yolunun ilk 4 kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 53 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er. 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er. 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er. 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, dün İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programına katıldı. Buradaki açıklamasında çözüm sürecinin FETÖ tarafından akamete uğratıldığını belirten Numan Kurtulmuş, 10 yılda gelinen noktayı Türkiye 1 yıl da kat etmiştir. Bu büyük bir başarıdır ifadesini kullandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Antalya'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleler mercek altına alındı. Başsavcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri tüm ihaleleri inceleyecek. Hazırlanan rapor soruşturma kapsamında değerlendirilmesi amacıyla başsavcılığa sunulacak. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Marmaris Kaba Kargı yolun koyunda karadan ulaşımın olmadığı bölgede çıkan yangına müdahale gece saatlerinde de sürdü. Orman ekiplerinin yangından etkilenen sahadaki soğutma çalışması sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler titizlikle takip ediliyor. Haziran ayının başından bu yana çıkan ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 9'u tutuklandı, 14 kişi hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda kararlılık vurgusu yaptı. Avrupa'nın birçok ülkesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Belçika'da alevlerin etkilediği alanın büyüklüğü 2700 hektarı aştı. Ülkenin doğusundaki Hayfens Doğa Rezervi'nde cuma gününden beri devam eden yangın Belçika tarihinde kayıt.

0: kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu. İspanya'nın Aragon bölgesinde de 15 bin hektardan fazla alan yangından etkilendi. Alevler dolayısıyla tahliye edilen 1000 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Hırvatistan'ın Dalmatya bölgesindeki orman yangınları da sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler turistik Omis kasabasına sıçradı. Bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Fransa ve Galler'de de ekiplerin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Avrupa Birliği, kıta genelindeki orman yangını koşullarının çok aşırı yaşandığını belirterek önlem alınması uyarısında bulundu. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda e-ticaret platformu Wildberries, Moskova'daki lojistik merkezi yine vuruldu. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği diğer saldırılardaysa 7 kişi öldü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda da 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bu arada NATO, Romanya hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdü. Konuyla ilgili açıklamada İspanyol F-18 savaş uçaklarının düşürdüğü hava aracının Rusya'ya ait olduğu görülüyor denildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor, saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'de Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda e-ticaret platformu Wildberries'in Moskova'daki lojistik merkezi yine vuruldu. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği diğer saldırılarda ise 7 kişi öldü. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda da 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Suç örgütüne yönelik incelemelerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz varlıklara ise her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmalarında tek bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyada aile ve nüfus politikalarına ilişkin açıklama yaptı. Yurt genelindeki hanelerin %57'sinde 18 yaşından küçük çocuk bulunmamasına dikkati çeken Göktaş, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz dedi. Futbol sahalarında istenmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarılması tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından takip ediliyor. Haziran ayının başından bu yana 22 kentte çıkan ve adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerden 11'i tutuklandı, 18'i hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametinde seyreden bir kamyonet otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce uzayan trafik yoğunluğu oluştu. Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için göle giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise su kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve etkisini artıran çeken akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Can kurtaran ekipleri denize girenleri uyararak sudan çıkardı. Sivas'ta kene ısırığı bir kez daha ölüme yol açtı. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki çiftçi Bekir Selvi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı %49,21'e indi. Doluluk oranındaki düşüşte yağışların azalmasının yanı sıra yaz aylarında artan su tüketimi de etkili oldu. Mega kentte su tasarrufunun büyük önem taşıdığı vurgulandı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

0: Kocaeli Spor saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz'de Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde, Kayseri ve Sivas'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz.
2: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem. Semra Karakuş'tan dinliyoruz.

kalmadı bende ne arzu ne gönül. Hicaz makamındaki bu güzel eseri Nevra Günay söylüyor.

Tuğçe Pala bir hüzzam makamı eserle geliyor karşınıza. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Programımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Mahzun gönül şad olacak mı sanıyorsun?

Emrah Yiğit, Nihavend makamı eserle geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Gelsen bize akşam yine mehtap görünsün.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün sizler için seçtiğimiz ilk iki mektubumuz da Japonya'dan. İlki Akiyoshi Teroka'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Akiyoshi Teroka. Sizi ilk defa dinledim ve yayın kalitesi çok iyiydi. Ekte size kartpostal gönderdim. Sizleri dinlemeye devam edeceğim. Yayınlarınız çok ilgi çekici. Diğer mektupsa Hitoshi Sugio'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizi el yapımı radyomla Japonya'dan dinledim. Sinyal performansı çok iyiydi. Ve Türkçe pop müzikleri çok hoşuma gitti. Lütfen küresel kart gönderiniz. Ve bir mektubumuz da Rusya'dan. Igor Kolk yazmış. Merhabalar, yeni yılda da büyük bir özen ve zevkle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun programlarını dinlemeye devam edeceğim. Türkiye'den en son haberleri öğrenmek ve yayınlarınızdan bilgilenmek fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dinleme raporlarına yanıt olarak bana nezaketen ilettiğiniz küresel kartları için Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına minnettarım. Radyo istasyonunuz, Türkiye'yi ve kültürünü tanımamızı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan orijinal temalı ve renkli küresel kartlarına sahip. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Suç örgütüne yönelik incelemelerde ortaya çıkan kaynağı belirsiz varlıklara ise her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmasında tek bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçiyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığında her zamankinden fazla ihtiyacı var dedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Kentsel dönüşümle gelinen son durumla ilgili bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimize afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı. Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki sahada da 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir metruk binaya düzenlenen baskında 310 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Kütahya'da da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 14 binden fazla uyuşturucu hap yakalandı. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarda sürecek. Salı gününden itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları hafta ortasında birkaç derece artacak. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan iki kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarının üçüncü gününde sele kapılarak sürüklenen aracın enkazına ulaşıldı ancak kaybolan dayıyla yeğene ait bir ize henüz rastlanmadı. Spor. Ve Spor Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası bugünkü 3 maçla sürüyor. Saat 19'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Kocaelispor. Saat 21.30'da da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü ve Beşiktaş Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak maçlar.

0: TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Futbol sahalarında istenmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarılması tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resmen soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor tesisi devrimi yaşadığını belirterek gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor tesisleri yapıyoruz dedi. Diyarbakır'da konuşan Osman Aşkınbak, sporun birleştirici gücüne de vurgu yaptı. Haberleri dinlediniz.
1: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
6: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de futbolda yeni sezon, yeni heyecan. İlk hafta heyecanını yaşıyoruz Süper Lig'de. Her zaman olduğu gibi TRT Radyo 1 frekanslarında futbol heyecanı her sezon kaldığı yerden devam ediyor. Futbol Saati programı için baş spikerimiz, üstadımız Yüce Er ve yapımcımız Işılay Dikmen'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğle saatlerinden bu yana dolu dolu, dop dolu bir Futbol Saati programı. Sporun her dalı konuşuldu. Yüce Er'e, baş spikerimize ve yapımcımız Işılay Dikmen'e teşekkür ediyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz ve ilk düdük sesi geldi. Karşılaşma başladı. Mücadeleye ev sahibi Başakşehir başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz değerli dinleyenler. Başakşehir Fatih Terim Stadında oynanıyor mücadele. Geride kalan 5 maçta Süper Lig'de 12 gol atıldı. 3 maç berabere bitti. 2 maçta ise kazanan takım sadece belli oldu. Çaykur Rizespor ve Gençler Birliği takımları sezona galibiyetle başladı. Geride kalan 5 maçta, oynanan 5 maçta 10 takımdan 9'u gol atma başarısı gösterirken gol atamayan tek takım olarak Konyaspor ilk haftada kayıtlara şu an itibariyle geçti. Oynanacak olan daha karşılaşmalar var. Değerli dinleyenler, bu maçın ardından Ahmet Spor, Tif, Erzurum, Beşiktaş, Eyüp maçları oynanacak. Ve kapanış mücadelesi, ilk haftanın kapanış mücadelesi yarın akşam saat 21.30'da Samsun'da olacak. Ve Samsun Spor'un rakibi Göztepe olacak değerli dinleyenler. 11'leri paylaştık.

Paylaşalım sizlerle. Başakşehir'in kalesini Muhammed Şengezer koruyor. Ömer Ali Şahiner, Emin Opoku, Operi savunma dörtlüsü, Kemen ve Kaluzinski önlerinde, Olsen ve Faizullah kanatlarda olacak. Şomurodov'la Bertu Yıldırım ileri uçta, kaleye yakın ve gol arayacak isimler Başakşehir takımında değerli dinleyenler. Kocaelispor'un kalesini Serhat Öz Taştelen koruyor. Haydara, Zukru, Cikstil ve Uğur Kağan savunma dörtlüsü, Berkan ve Sov önlerinde, Baku ve Daniel Akey kanatlarda, Tayfur Bingöl ileri uçta, Rigoberto Rivas'a gol yollarında destek veriyor Kocaelispor takımında. İki teknik adam, İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan. İki teknik adam da karşılaşmayı ayakta takip ediyor. Üçüncü dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaelispor 0 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. Savunmada Emin dikkatli uzaklaştırıyor topu. Emin ön alan baskısı oluşturmaya çalışıyor. Kocaeli sporlu oyuncular topu kazandı. Sol kanada pas, rakip yer alandan sol kanattan gelişecek Kocaeli spor hata. Bu arada değerli dinleyenler, Kocaeli spor takımının forma numaraları hiç okunmuyor. Gerçekten biz maçı anlatan spor spikerleri, meslektaşlarımız için çok zor bir durum. Yeşil formanın üzerine siyah koyu renkte okunmayacak derecede bir renk tonu kullanılmış. Gerçekten okumak son derece güç. Hele ki önümdeki monitörden sizlere maçı anlatıyorum ve görebildiğim kadarıyla en doğru şekilde oyuncuların telaffuzunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım şüphesiz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Kocaeli Spor kulüp yetkilileri de tabii bizi dinleyenler varsa onlardan da ricamız olur. Daha okunaklı ve belirgin bir renk tonu rakamlarda kullanılırsa bizler için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 5. dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaelispor 0 durumu devam ediyor. Rigoberto Rivas yerde kaldı. Kocaelispor takımında. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. İleriye doğru gönderilen top, savunmada Ömer Ali Şahiner kapattı orayı. Uzaklaştırıyor topu. Kocaelispor savunmasında Zukru geriye döndü. Kaleci Serhat uzun mesafeli gönderiyor. Rakip yer alana doğru sağ kanattan gelişecek Kocaelispor ata. Sağ çapraz ceza alanı içi, sırtı kaleye dönük pozisyon. Agey dışarıya çıkarttı. Başakşehir savunması kapandı. Şut şansı gelir mi? Uzaktan vuruş ve top üstten dışarıya gidiyor. Top dışarıya gidiyor. Son bir müdahale var mı orada? Maçın hakemi Mehmet Türkmen bu arada değerli dinleyenler. Evet, kaleci Muhammed Şengezen'in müdahalesiyle top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Kocaelispor sol kanattan. 6. dakika karşılaşmada. Ceza alanı kalabalık ve hareketli. Sekti top, ceza alanı dışına açıldı. Şimdi karşı atak şansı arayacak Başakşehir takımı. Savunma arasına da gönderilen top, savunma bir anda yok oldu. Topu rakibinden kurtarmak istiyor o noktada. Olsen sola döndü. Sol kanattan bu kez Başakşehir yükleniyor. Cezalının sol tarafındaki boşluktan içeriye doğru yerden göndermek istiyor Şomurodov. Savunmanın müdahalesi ve top kornere gidiyor. Bu kez Başakşehir köşe vuruşu kullanacak sol kanattan. İki takım da orta alanı hızlı geçiyor. Kocaelispor taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurmuş durumda. Sol kanattan bakalım, ev sahibi takım şimdi paslaşarak kullandı köşe vuruşunu. Uzak mesafe,
Topu alan Operi verdi pasını sol kanattan ceza alana, orta savunma karşılıyor. Kocaeli Spor'da topu uzaklaştırdı. Operi bir kez daha topu aldı. Operi'den pas Ömer Ali Şahiner. Kemen tüm atlarıyla rakip yer alanda, İstanbul Başakşehir takımı. Emin'den pas Opoku. Yedinci dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar: Galatasaray 2, Arcaçorum Futbol Kulübü 2, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gençler Birliği 2, Fenerbahçe 1, Gaziantep 1, Corendon Alanyaspor 1 sonuçları alındı değerli dinleyenler. Süper Lig'de sezonun ilk haftasında 5 maçı geride bıraktık ve 6. maçla sizlerle birlikteyiz. Bu 5 maçta bir kez daha hatırlatalım, 12 gol izledi futbol severler. 3 maç berabere bitti. Ömer Ali Şahiner hareketli. Ömer Ali Şahiner'den önce savunma geldi, orada kapattı ve top kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Tabii oyuncu isimleri söylemekte zorlanıyorum. Bunun altını zaman zaman çizeceğim. Zira Kocaeli Sporlu oyuncuları gerçekten göremiyorum. Forma numaralarını okuyamıyorum değerli dinleyenler. Sağ kanattan Başakşehir takımı köşe vuruşunu kullandı. Savunma kafayla karşılıyor. Uzaklaştırılan top taca gidiyor ve sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını kullandı. Oğuzhan'la Başakşehir. Ömer Ali Şahiner bir kez daha Oğuzhan topu aldı Haydar'a karşısında. Oğuzhan cezalarını sağ tarafındaki boşluktan ortasını yaptı. Kafa vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Bertu Yıldırım kafa vuruşunu yaptı. Oğuzhan'ın ortası sağ kanattan. Bertu Yıldırım yükseldi, kafa vuruşunu yaptı. Yüksek topa kafa vuruşu yaptı Bertu, top dışarıya gitti. Kaleci Serhat Koç kalecisi geriye doğru. Operi kafayla karşılıyor orta yuvarlakta. Şimdi Kocaeli Sporlu oyuncular topu kazandı. Sağ kanattan rakip yer alandan yüklenecek konuk ekip oyuncuları. Daniel Agey topla raketli. Agey yerden plase vuruş. Muhammed için rahat bir top. Muhammed Şengezer topu aldı. Muhammed bıraktı topu yere. Sol kanada oynuyor. Uğurkan rakip yer alana savunma arkasına doğru yükseltti. Opoku. Kocaeli Sporlu oyuncular topu aldı. Cikstil. Cikstil'den pas Zuhru. Kendi yer alanının ortalarında pas yapıyor Kocaeli Sporlu oyuncular. İleriye doğru gönderilen top Emin'in kontrolünde, kaleci Muhammed Şengezer. Muhammed Şengezer topu aldı, bıraktı önüne, birkaç adım sürdükten sonra adımlarını atıyor. Yanına sokulan Kaluzinski, bir kez daha Muhammed. Emin'den pas Kaluzinski, orta yuvarlığa doğru gönderdi. Şimdi Başakşehir yükleniyor. Hareketlenen Şomrodov sağ kanata, sağ çaprazda. Oğuzhan ceza alanına girdi, soluna çekti. Oğuzhan pasını verdi. Şimdi vuruş geldi, savunmadan sekti ve top kornere gidiyor. Sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Oğuzhan sağ çaprazda ceza alanında topu aldı. Soluna doğru döndü. Şomrodov'un vuruşu savunmadan sekti ve kornere gitti. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Faizullayev ile Başakşehir takımı. Faizullayev elini kaldırdı havaya. İçerisi hareketli. Öndüreye doğru orta. Savunma kafayla karşıladı. Operi topu aldı. Ceza alanına ortasını yaptı uzak noktaya.
etkili bir kafa vuruşu gelmiyor. Opoku savunmada

ileriye çıkmıştı. Kale vuruşunu kullanacak Kocaeli Spor takımı. Bel dinleyenler, ...12. dakikadayız mücadelede. Kaleci Serhat ileriye doğru yükseltiyor. Operi ve Baku ikilisi yerde kaldı, orada oyun devam ediyor. Ömer Ali Şahiner kalecisine döndü. Muhammed Şengezer. 13. dakika, 0-0'lık eşitlik sürüyor. İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesinde. Emin yer alanın sağ kanadında yavaş hareketlerle bastı topun üzerine. Yanına sokulan Kaluzinski sol kanada doğru gönderiyor. Kaluzinski, Fayzullayev ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Kaluzinski kaptırıyor topu. Kocaeli Spor oyuncular topu kazandı. Şimdi yerden ileriye doğru pas. Baskı sonuç getirdi. Başakşehirli oyuncular rakip yer alan ortasında topu bir kez daha kazandı ama 3. bölgeye topu taşımakta zorlanıyor. Başakşehirli oyuncular birkaç dakikadır topa ve oyuna hükmeden taraf ama savunmada hemen yerini alıyor. Kocaeli Spor takımı o pas trafiğini bozuyor Başakşehir'in. 14. dakikadayız. Başakşehir 0, Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor. Sol kanada karşı tribünlere doğru, önüne doğru uzun mesafeli topa Faysullah karşılık verdi. Topa aldı, şimdi savunma arasına pas, gol pozisyonu ve toparlarda gol. Operi'nin koşu yoluna sol çaprazdan müthiş, harika bir pas. Faysullah evden Operi sol çaprazdan içe kat etti. O boş alanı çok iyi değerlendirdi ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Karşı tribünler önüne Emin çok güzel bir pas gönderdi. Faizullayev, Operi bir anda sol kanatta bomboş kaldı ve Operi affetmiyor. Şomurodov, Faizullayev ve Operi işbirliğinde Başakşehir golü buluyor. 14. dakikada 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Operi Başakşehir 1-0 öne geçiren isim. Birkaç dakikadır Başakşehir topa ve oyuna hükmeden taraf demiştim değerli dinleyenler. Savunmada çok iyi kapanıyordu Kocaeli Spor. Operi'yi unuttular orada. Kendi sağ kanatlarını açık, boşta bıraktılar. Operi sol çaprazdan Faizullayev'in pasında çok iyi hareketlendi. Düzgün, temiz vuruşla topu ağlara gönderdi ve kaleci Serhat'ı mağlup etmeyi başardı. 1-0 öne geçti Başakşehir. Tabi sezonun henüz başı, oyuncular henüz yeni sezona adapte olamadı. Geride kalan 5 maçta gol pozisyonu üretmekte, zaman zaman tempo yakalamakta, mücadele ortaya koymakta takımlar ve oyuncular bir hayli zorlandı. Bu maçta 14. dakikada güzel bir pasla, Faizullayev'in çok güzel pasıyla Operi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçti Başakşehir. Christopher Operi değerli dinleyenler. 3.
3. sezonu başa

Akşehir'de fil dişili oyuncu 29 yaşında. Geçen sezonu 4 asistle tamamlamıştı Operi. Konferans Ligi'nde 2 golü var. Ligde gol atamadı ama UEFA Konferans Ligi'nde 2 gol, 1 de asisti vardı Operi'nin. Bu sezon Avrupa'ya ilk maçta veda etti. Başakşehir temsilcimiz istediği sonucu alamadı. Artık tamamen lige odaklanacak. Şimdi Kocaelispor beraberlik için yükleniyor. Başakşehir savunması yerleşti. Sağ çapraz, uzak mesafe, orta sekti. Savunmadan kaleci Muhammed Şengezer'de kalıyor top. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ifadesi kullanmıştı Nuri Şahin, Başakşehir teknik direktörü. Inter Turku maçının ardından başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ifadelerini kullanmıştı. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya elenmişti. Temsilcimiz Başakşehir, değerli dinleyenler. 19. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaelispor 0. Uzak mesafeden vuruş. Başakşehir'in şutunu çeken isim Kalusinski, bir hayli uzak sol çaprazdan farklı şekilde top dışarıya gitti. Kale vuruşunu kullanacak Kocaelispor kalesi, değerli dinleyenler. Zucru Serhat'a bıraktı. Serhat'tan bir kez daha Zucru, topla raketli. Kocaelispor 3. bölgeye topu taşıyamıyor bu dakikalarda. 2. bölgede baskıya başlıyor ev sahibi Başakşehirli oyuncular. Değerli dinleyenler, Kocaelispor taraftarları gerçekten, onların sesleri sizlere kadar ulaşıyor. Kendilerine ayrılan bölümü tıklım tıklım doldurmuş durumda Kocaelisporlu oyuncular. Bir kez daha hatırlatalım, tribünlerde taraftarların olduğunu söyleyebiliriz ama büyük boşluklar da göze çarpıyor Başakşehir Fatih Terim stadında. Kocaelispor kalecisi Serhat verdi pasını. Cix değil, çizgiye oynadı. Uğur Kağan kendi yarı alanından sağ kanattan pas yaparak topu çıkartmaya çalışıyor Kocaelisporlu oyuncular. Cix değil, ileriye doğru, orta çizgiye doğru gönderdi. Operi'den sekti top. Sağ kanatta rakip yer alanda Kocaelisporlu oyuncular. Topu kazandı, orta çizgiye paralel pas. Haydar'a, orta çizgi üzerinde sol kanatta rakip yer alana gönderdi. Bir kez daha Haydar'a topu aldı. Savunma hattını orta çizgiye kadar çekti. Hemen hemen Kocaelispor takımı pas yaparak oyunu rakip yer alana yığmaya çalışıyor. Geriye pas. Zucru. Cixtil. Sol topu aldı. Pas yapıyor Kocaelisporlu oyuncular. İkinci bölgede değerli dinleyenler. 21. dakikadayız. Başakşehir'in 14. dakikada Operi'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kaleci Serhat ön alan baskısı oluşturarak topu bir kez daha kazanıyor Başakşehirli oyuncular. Rakip yer alanda sağ kanatta Oğuzhan kaptırıyor topu. Kocaelisporlu oyuncular kazandı. Kendi yer alanından çıkmak istiyorlar. Şimdi sağ kanattan yüklenecek rakip yer alandan Kocaelispor takımı. Uğur Kağan topu aldı rakip yer alanda sağ kanatta. Karşısında Operi var. Ceza alanı sağ tarafındaki boşluktan içeriye doğru gönderilen topa Kalusinski gelişine orada yükseltti, vuruşu yaptı.
Topu taça gönderiyor. Karşı tribünler önünden sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını Kocaeli Spor takımı kullanacak. Kanan kullandılar. Orta çizgi üzerinde Kocaeli Spor takımı oyuncuları topu aldı ama Bertu baskı yapınca kaleci Serhat'la oynamak zorunda kaldılar. Serhat da sola uzun oynadı ama top taça gidiyor. Selçuk İnan oyuncularına çıkın diyor. Nuri Şahin de ayakta karşılaşmayı takip ediyor. İki teknik adam da sürekli oyuncularını uyarıyor. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0 değerli dinleyenler. Muhammed Şengezer, Gençler Birliği ve Çakur Rizespor sezona galibiyetle başlayan takımlar. Gençler Birliği lider averajla, Çakur Rizespor ikinci durumda. Altı takımın birer puanı var. Çorum Futbol Kulübü 3. Galatasaray 4. Alanyaspor 5. Gaziantep 6. Kasımpaşa 7. Trabzonspor 8. sırada yer alıyor değerli dinleyenler. Şimdi Kocaelispor yükleniyor ceza alanı. Savunma kapandı. Şut gelir mi orada? Şut geliyor ama savunma kapattı. Döndü savunmadan bir kez daha yükleniyor Kocaelispor. Sağ kanattan sağ çapraz ceza alanı. Vuruş geldi ve kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeliyor. Sağ çaprazdan vuruş geldi ve kaleci Muhammed Şengezer topu ellerinden kaçırdı. Müdahalesi var tabii. Müdahalesi olmasa etkili bir vuruş geldi orada. Muhammed Şengezer'den seken top kornere gitti ve sol kanattan köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Çok rahat bir şekilde Muhammed Şengezer topa sahip oluyor değerli dinleyenler. 24. dakikadayız. İstanbul Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakikada Faizullayev'in çok güzel pasında Operi sol çaprazdan işe kat etti. Düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi değerli dinleyenler. Başakşehir takımı yükleniyor. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta topu Şomurodov aldı. Verdi pasını Kemen, orta şansı arayacak. Ortasını yaptı. Bertu istediği vuruşu yapamadı. Top oyun alanında bu arada. Oğuzhan baskı yapıyor. Zucru onun kontrolünde top. Alta gidiyor. Kale vuruşunu kullandı hemen. Kocaeli Spor kalesinde Serhat. Zucru Cikstil ile oynadı. Cikstil Haydar'a ileriye doğru pas. Berkan'a gelmedi bu top. Operi yaralanın sol kanadında son metrelerde topu aldıktan sonra Şomurodov geri oynuyor. Opoku Başakşehir takımında Kemen orta çizgi üzerinde sağ kanatta kontrol etti, geri oynadı. Emin'den pas. Pas yapıyor Başakşehirli oyuncular. İleriye doğru sol kanada doğru pas. Zucru faul yapıyor Faizullayev'e. Hakemi oyunu durdurdu. Serbest vuruşu sol kanattan rakip yer alandan Başakşehir takımı kullanacak değerli dinleyenler. Faizullayev topun başında. Kocaeli Spor taraftarları üst formalarını çıkarttı, ellerini aldı ve formalarını sallayarak takımlarına olan desteğini sürdürüyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda işaret geldi. Faizullayev kafa vuruşu savunmadan kornere gidiyor ve sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir takımı. Sağ kanattan Başakşehir köşe vuruşunu kullanacak. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor ev sahibi takım.
ikinci gol arıyor ev sahibi. Ceza alanı bir hayli kalabalık ve hareketli. Orta geldi. Seken top, kafa vuruşu ve Topağlar'da gol. Topağlar'a gidiyor. Emin savunmadan ileriye çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. Bu arada Selçuk İnan dördüncü hakeme itirazda bulunuyor. Ceza alanında orada bir faul beklentisi mi var? Emin kafa vuruşunu yaptı. Topağlar'a gitti. Şu anda Haydar'a kaptan Mehmet Türkmen'in yanında değerli dinleyenler. 27. dakikadayız. Bakalım gol incelenecek mi? Sol kanattan köşe vuruşunu Oğuzhan kullandı. Bir kez daha içeride yaşananları sizlerle paylaşacak olursak. Opoku'nun, evet Opoku orada itmiş rakibini. Pozisyon vardı, incelenebilir değerli dinleyenler. Opoku'nun yani ittiğini gördüm şu anda. Evet, Mehmet Türkmen, bakalım VAR odasında Bülent Birincioğlu var. Emin kafa vuruşunu yapıp topu ağlara göndermişti. Maçın hakemi Mehmet Türkmen o pozisyonu göremedi. O pozisyonda bir itme var mı yok mu? Eliyle arkadan Opoku'nun ittiğini görebiliyoruz değerli dinleyenler. Ama bakalım şu anda, bakalım Mehmet Türkmen, maçın hakemi Haydar'ı şu anda yanına çağırdı. Kaptanla konuşuyor. Ömer Ali Şahiner de geldi, Başakşehir'in kaptanı. Selçuk İnan da dördüncü hakemle konuşuyor. Değerli dinleyenler, şu anda VAR odasıyla görüşüyor. Bir inceleme tavsiyesi gelecek mi bakalım Mehmet Türkmen'e. VAR odasında Bülent Birincioğlu'dan. Evet, şu anda Mehmet Türkmen VAR odasıyla görüşmesini sürdürüyor. 29. dakikada izlediğiniz dinleyenler. Evet, şu anda monitörü işaret etti ve kenara geliyor. Evet, izleyecek pozisyonu. İkinci gol atmıştı Başakşehir Kocaelispor karşısında 1-0 önde. İkinci gol incelenecek şu anda. Emin kafa vuruşunu yapmıştı ama bir önceki pozisyonda, köşe vuruşunda, karambol anında, ceza alanında Opoku rakibini ceza alanında itiyor. Sonrasında top altı pasın olduğu noktaya doğru açılıyor. Emin kafa vuruşunu yapıp topu ağlara gidiyor ama Opoku orada tabii hava topuna yükselmek isteyen oyuncuya en ufak bir müdahale bile dengesini bozabilir. Evet, şu anda golü iptal etti maçın hakemi. Serbest vuruş. Emin'in ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Köşe vuruşları her zaman karambol içerir. İtişmeler ve yerde kalan oyuncular olabilir. Özellikle hava topu mücadelesinde, hava topuna çıkma mücadelesi veren oyuncular, ikili mücadeleler. Bu arada bir sarı kart çıktı kenarda bir isme. Selçuk İnan sarı kart gördü. Ya tabii itirazın dozunu iyi ayarlamak lazım. Selçuk İnan dördüncü hakeme yoğun bir itirazda bulunmuştu. Bu sebeple mi sarı kart gördü bilmiyorum ama sonuçta itiraz hakkı olabilir bir teknik adamın, bir oyuncunun. Ama o itirazın dozunu iyi ayarlamak lazım. Sonuçta oyuncusu yerde kaldı. Teknik direktör, kaptan, takımın hakkını burada aramalı. Selçuk Hoca orada dördüncü hakeme biraz sert bir şekilde itirazda bulununca sanırım bu sebeple sarı kart gördü. Bu arada Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sarı kart görüyor. 31. dakika yapmış olduğu müdahale sonrasında Tayfur da sarı kart gördü. 31. dakika değerli dinleyenler.
Başakşehir'in Kocaelispor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

kullanacak Haydar'a. Berkan geri oynadı. Cikstil kalecisi Serhat. Serhat'ın pası yerden sağ kanada. Uğurkan. Zucru ileriye doğru havalandırdı. Operi indiriyor. Şimdi pas geçmedi. Savunmada bırakmayan isim Emin. Emin dikkatli orada. Taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullandı Kocaeli Spor. Cikstil sağ kanatta rakip yer alanda döndü geriye. Zucru. Onun pası Berkan. Berkan savunma arkasına doğru yükseltti. Şimdi offside bayrağı kalkmadı ve top kontrolü Rivas'tan. Kocaeli Spor yükleniyor Haydar'a. Dışarıya doğru çıkartmak istiyor ama çok kötü bir tercih. Pas yerini bulmadı. Şut da çekebilirdi. Şut da çekmedi. Ve şimdi Başakşehir yüklenecek ama ileriye doğru gönderilen top savunmada araya giriyor. Zucru ve kaleci Serhat'a kadar geliyor top. Berkan. Berkan topu aldı. Kendi yer alanın sol kanadında, yanında Haydar'a. Rakip yer alanın ilk metrelerinde pasını verdi Soba. Kaptırıyor topu Kocaeli Sporlu oyuncular. İlk 5 dakikada Kocaeli Spor takımı topa ve oyuna hükmeden, rakip yer alandan rakibini çıkartmayan taraftı. 5 dakika sonra roller değişti ve golü de bulduktan sonra daha özgüvenli bir Başakşehir. İkinci gol için yükleniyor sol kanattan bir kez daha Başakşehir. Şimdi Kalosinski vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Son müdahale Serhat ve korner. Sol çaprazdan Kalusinski'nin vuruşu sol ayakla Tom Trin yanından parmaklarının ucuyla Serhat yatarak uzandı ve topu kornere çeldi. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak İstanbul Başakşehir. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İstanbul Başakşehir'in orta geldiği ceza alanına uzaklaştırılan top. Kocaeli Spor hızlı çıkabilecek mi şimdi? Burada Serhat'ın bir sakatlığı var. Topu alan oyuncu Faizullayev sağ kolunu tutuyor Serhat. Ayakta ama oyuna devam ediyor. Mehmet Türkmen de oyunu durdurmadı. 36. dakikadayız. İlk yarıda son 10 dakika içindeyiz. Başakşehir'in Kocaeli Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. 14. dakikada Operi'nin attığı golle değerli dinleyenler, Başakşehir Fatih Terim stadında ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kocaeli Spor takımında bir oyuncu yerde bu arada. Şimdi sağ kanattan rakip yer alandan yükleniyor. Kocaeli Spor takımı savunma yine kalabalık ve dikkatli. Faizullah eve faul yapılıyor. Faizullayev yerde kaldı. Serbest vuruş Başakşehir kullanacak. Zaman zaman oyun sertleşiyor. İkili mücadelelerde yatarak sert müdahalelerde bulunabiliyor iki takım oyuncuları. Mehmet Türkmen pozisyonlara yakın değerli dinleyenler. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Ömer Ali Şahiner içeriye doğru gönderdi. Kaleci Serhat. Kemen. Kocaeli Spor oyuncular sağ kanatta topu aldı. Şimdi pas yaparak 3. bölgeye hareketlenmek istiyor. 2. bölgede topu aldılar. Rakip yer alanda sağ kanatta çizgide Baku. Şimdi pas araya giren isim Operi. Opoku düzeltiyorum.

38. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0 değerli dinleyenler. Trendyol 1. Lig'de de saat 19'da başlayan iki karşılaşma var. Kayseri Spor 1, Sivas Spor 0. Keçiören Gücü 2, Pendik Spor 0. O karşılaşmalarda da 38. dakikalar oynanıyor değerli dinleyenler. Muhammed Şengezer topu aldı. Muhammed Şengezer 3-4 adım attıktan sonra Kaluzunski'ye, ondan Emin, Ömer Ali Şahiner geriye oynadı. Kaluzunski, Kemen pas yapıyor kendi yarı alanında. Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Muhammed Şengezer savunma arkasına doğru yükseltti. Muhammed Şengezer bir kaleden diğer kaleci Serhat'a kadar geliyor top. Olsan hareketliydi. Serhat yükseldi, topu kontrol etti. Haydar adam pas. Berkan yer alanın sol kanadında, rakip yer alanın sol kanadına doğru uzun gönderdi. Rivas için hızlı bir top. Taca gidiyor. Opoku'dan pas. Operi kendi yer alanında sol kanatta. Operi toplara ketli. Şimdi verdi pasını Fayzullayev. Rakip yer alanda sol kanatta, taç çizgisi yakınında geriye oynadı. Kaluzinski'den pas. Emin. Sağ kanatta rakip yer alanda Ömer Ali Şahiner. Yerden pası Olsen kurtardı rakibinden. Olsen hareketli, iki önce arasında yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ceza alana pas. Top kontrolü Bertuğ'dan gelmedi ve top dışarıya gidiyor. Maçın hakemine dikkatler. Altı işaret ediyor Mehmet Türkmen. Olsen, Haydaran'ın müdahalesi. Top Şomurodov'da kaldı. Ceza alana doğru gönderdi Şomurodov. Bertuğ hareketliydi. Savunma perdeleme yaptı ve top dışarıya gitti. Out kararı geldi karşılaşmanın hakeminden. İlk yarıdan son 5 dakika içindeyiz. 41. dakika. İstanbul Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakika. Operi topu ağlara gönderdi. Operi'nin attığı golle Başakşehir'in ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Zucru yer alan ortasında topu aldı. Zucru, Cixtil sağ kanada doğru uzun oynadı. Hareketlenen Tayfur, perdeleme yapan Opoku, kaleci Muhammed Şengezer hemen eliyle oyunu kurdu. Emin Bayram. Bu arada Opoku yerde kaldı, ayağa kalkamadı. Maçın hakemine orada pozisyonu anlatıyor. Opoku

42. dakikadayız. Opoku toparlandı. Şu anda kenarda Opoku. Oyun hakem atışıyla tekrar hareketleniyor. Kaluzinski'ye gelmedi top. Sağ kanada doğru pas. Kemen ayak koydu. Oyun sürüyor. Yardımcı hakemin gözünün önünde. Kocaeli Spor takımında bir oyuncu.

yerde kaldı. Şimdi Başakşehir atağa çıkacak. Opoku henüz oyuna dahil olmadı. Evet, şimdi Opoku oyuna dahil oluyor. Tabii kurallar, yeni gelen kurallar var. Sakatlanan oyuncu. Bu arada ceza alanına doğru gönderilen top Opoku. Savunmada hemen oyuna girdi.

5 saniye taç kuralı var. 10 saniye oyuncu değişikliği, sakatlanan oyuncu kuralı var. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına yol açan ve sağ kenarına gelen oyuncu oyuna dönmek için en az 1 dakika beklemek zorunda. Opoku 1 dakika bekledi kenarda. Şimdi Kocaelispor yükleniyor. Ceza alana pas ve dokunuş gelmedi orada. Offside bayrağı kalktı mı bilmiyorum ama çok etkili geldi Kocaelispor sağ kanattan. Ceza alanına pas. Çok kritik pozisyon. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı. Orada ıskaladı topu Rivas. Baku düzeltiyorum, ıskaladı. Şu ana kadar Kocaelispor'un ilk yarıda yakaladığı en önemli fırsatı değerli dinleyenler. On saniye oyuncu değişikliği kuralı. Oyuncu değişikliği en fazla 10 saniye içinde yapılmalı. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu oyun durana kadar 1 dakika beklemek zorunda ve takımını 1 dakika eksik oynatmak zorunda. Yeni gelen kurallarla birlikte tempo ve zaman geçirme adına getirildi. Zaman, tempo ve zaman geçirme kuralları çerçevesinde tabii bu kararlar İFAB tarafından, Uluslararası Futbol Kurulu İFAB tarafından onaylandı ve ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulandı değerli dinleyenler. Maçların temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi önlemek amacıyla Süper Lig dahil birçok ligde uygulanmaya başlandı. Temel amaç oyunun kesintisiz süresini uzatmak, tek amaç. Bu tabii. Artı 3 işaret edildi değerli dinleyenler. 45 artı 1'deyiz. Başakşehir'in Kocaelispor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Süper Lig tarihinde Kocaelispor'la oynadığı 4 maçın hiçbirini kaybetmeyen İstanbul Başakşehir'in 3 galibiyet 1 beraberliği var. Bugüne kadar en az 5 kez karşılaşıp mağlup olmadığı rakibi bulunmuyor. Kocaelispor'un Süper Lig tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir. 1 beraberlik 3 mağlubiyeti var. Yine Süper Lig'in son 3 sezonunda da çıktığı ilk maçı kazanamayan Başakşehir en son 2022-23'ün açılış haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 4-0 yendi. Başakşehir en üst lig tarihinde üst üste 4 sezona puan kaybıyla başlamadı. ...45+2 geride kalmak üzere 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü sürüyor. Kocaelispor karşısında değerli dinleyenler. Artı 3 ve son duraklama dakikası içindeyiz ilk yarıda. Başakşehir 1, Kocaelispor 0.

0: Maçtaki tek gol 14. dakikada Operi'den geldi. Sağ kanatta rakip yer alanda Ömer Ali Şahiner pasını verdi. Şimdi savunma arasına doğru göndermek istiyor. Şomurodov geçmedi top savunmadan. Kocaeli sporlu oyuncular kendi yer alanından çıkmak istiyor. İleriye doğru pas yatarak müdahale geldi. Başakşehirli oyuncular bir kez daha topu kazandı. Ömer Ali Şahiner, Haydar araya girdi. Haydar'a Ömer Ali Şahiner iki kaptanın mücadelesinde Ömer Ali Şahiner faul yapıyor. Özür diledi rakibinden Ömer Ali Şahiner Haydara'dan ve serbest vuruşta oyuna başladı. Kocaeli spor takımı kendi yer alanından sol kanattan. Artı 3'ün de artık son saniyeleri. Dikkatler Mehmet Türkmen'de ilk yarı için. Her an ilk yarıyı bitirebilir değerli dinleyenler. Artı 3 tamamlandı. İleriye doğru pas. Kocaeli spor atak geliştiriyor. Opoku perdeleme yaptı. Kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı top. Ve Mehmet Türkmen ilk yarıyı bitiriyor değerli dinleyenler. İlk yarının sonucu İstanbul Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakikada Operi ilk yarının ve maçın tek golünü atan isim. Maçın ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
6: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Tekrar birlikteyiz. Bir kez daha mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. İlk yarının sonucu Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. 14. dakikada Operi maçtaki tek golü atan isimdi. Faizullayev'in asistinde Operi topu ağlara gönderdi. Ve Başakşehir Kocaeli Spor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı başlayacak. Mehmet Türkmen topu eline aldı ve ikinci yarı başlamak üzere. İlk yarıdaki 11'lerle sanırım oyun alanında iki takımda şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Kenara bakıyorum. Evet, ilk yarıdaki 11'lerle mücadele edecek. İkinci yarıda da takımlar. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya ev sahibi takım başladı. Operi şimdi verdi pasını. Faizullayev'e geçmedi bu top. Uğurkan ileriye doğru, orta çizgiye doğru gönderilen top. Operi'den sekti ve taca gidiyor. Taç Kocaeli Spor'un kendi yarı alanından sağ kanattan taç atışını kullanacak. Konuk ekip hemen kullandı. Kaleci Serhat. Serhat'tan pas. Cikstil. Sağ kanadına doğru gönderdi. Cikstil, Baku. Operi ayak koydu. Taç. Kocaeli Spor'un kendi yarı alanından sağ kanattan taç atışını kullandı. Kocaeli Spor takımı 4-3-3 sistemiyle oyun alanında. Kocaeli Spor ...47. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Beraberlik için yükleniyor Kocaeli Spor. Berkan Kutlu rakip yer alanda sol kanatta topu aldı. Ceza alanına doğru kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol ediyor. Muhammed Şengezer kendi yer alanında sol kanatta Operi'ye gönderdi. Kaptırıyor Şomurodov. Kocaeli Sporlu oyuncular topu kazandı. Onlar da 3. bölgede kaptırıyorlar topu. İleriye doğru gönderilen top. Kocaeli Spor kalesinde Serhat topu kontrol ediyor. Serhat. Kocaeli Spor şimdi yükleniyor savunma arkasına doğru gönderilen top. Ceza alanına pas. Göğüs kontrol ve şimdi

pozisyon tamamlandıktan sonra offside bayrağı kalkıyor. Endrick serbest vuruşu Başakşehir kullanacak. Offside'dan doğan endirek serbest vuruşu Muhammed Şengezer. Yavaş hareketlerle topu önünde sürdü ve Operi sol kanatı orta çizgi yakınlarında. Fayzullayev topu kontrol edemiyor, top taca gidiyor. Zuckru'dan pas, Cikstil. Bir kez daha Zuckru ileriye doğru oynadı. Opoku, Kemen, sol kanada pas, sol kanata Fayzullayev, sol çaprazdan ceza alana girdi. Yerden pası ve son anda çok kritik bir müdahale geldi orada. Olsen'den önce savunma orada kapatıyor Olsen'in önünü. Vuruş şansı tanımadı Başakşehir'de o sene. Kocaelispor savunması. Ardından top uzaklaştırılıyor. 49. dakikadayız. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Kocaelispor karşısında. Kocaelispor kalecisi Serhat. Serhat topu aldı, verdi şimdi pasını. Cikstil, Haydar'a yerden pası, kendi yer alanından pas yaparak çıkmak istiyor Kocaelisporlu oyuncular. Çıkamadılar. Kaptırılan top Başakşehirli oyuncular. Şimdi topu kazandı rakip yer alanda. Sağ kanatta Şomradov. Taç Başakşehir'in karşı tribünler önünden. Sağ kanattan taç atışını kullanacak Başakşehir. Ömer Ali Şahiner'le. Ömer Ali Şahiner geriye oynadı. Emin Bayram'dan pas. Bir sıfır Başakşehir üstünlüğü sürüyor. Kocaelispor takımı yükleniyor sol kanattan, şimdi pas yaparak geliyor Kocaelispor ama savunma uzaklaştırdı topu. Emin Bayram'la top taca gidiyor sol kanattan, rakip yer alandan taç atışını kullandı Kocaelispor. Tempo çok fazla yükselmiyor karşılaşmada. Pas yaparak geliyor takımlar, şimdi ceza alana doğru pas. Ve bu arada Mehmet Türkmen sarı kartı çıkarttı Fayzullayev'e ve Kocaelispor takımı bir serbest vuruş kazanıyor sol çaprazdan. Serbest vuruş kullanacak Fayzullayev, rakibinin ayağına bastı orada. Sarı kart görüyor Başakşehir'de Fayzullayev. Kocaelispor'da Tayfur Bingöl sarı kartla oynuyordu 31. dakikadan itibaren. Değerli dinleyenler, ...51. dakikada sarı kart Fayzullayev'e çıktı. Kaleye uzak mesafe sol çaprazdan serbest vuruşu kullanacak Kocaelispor takımı. Muhammed Şengezer kalesinde dikkatli. Maçın hakemi barajdaki çizgiyi çekti. İşaret gelmek üzere. Mehmet Türkmen henüz işaretini vermedi. Şimdi işaretini veriyor. Kaleye vuruş ve top dışarıda. Az farkla top dışarıya gidiyor. Selçuk İnan alkışlıyor. Serbest vuruşta top dışarıya gitti. Baku kullandı serbest vuruşu. Yani formu

numaralarını okumakta o kadar zorlanıyorum ki, yayının başında söyledim sevgili dinleyenler. Yani neredeyse Kocaeli Spor'da hiçbir oyuncunun forma numarasını okumak mümkün değil. Koyu yeşil formanın üzerine koyu tonda siyah renkte bir renk kullanılmış. Başakşehir ata Şomrudov'un vuruşu, kaleci Serhat'ta kalıyor. Yumuşak bir vuruş yaptı, ekseni etrafında döndü. Sağına doğru iyi uzandı Serhat, Şomrudov'un vuruşunda ikinci gole izin vermedi Kocaeli Spor kalecisi. Kocaeli Spor sağ kanattan yüklenecek. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Oğuzhan Haydar'a karşısında içeriye orta geldi. Kaleci elinden önce sektirdi Serhat. Ardından kontrol ediyor topu. Hemen eliyle oyunu kurdu Berkan. Berkan savunma arkasına doğru hızlı bir top. Kaleci Muhammed Şengezer'e kadar geliyor top. 54. dakikadayız. Başakşehir 1 Kocaeli Spor 0 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. 14. dakikada Operi maçtaki tek golü atan isim. İkinci yarıda şu ana kadar tempo çok da yükselmedi. Operi, Faysulayev, Operi orta çizgi üzerinde sol kanata paslaşıyor bu ikili. Kalusinski'den pas rakip yer alanın ortasına. Olsen sağ kanata Ömer Ali Şahiner. Ömer Ali Şahiner kaptırıyor topu. Ömer Ali kaptan. Kocaeli sporlu oyuncular kendi yer alanından çıkacak şimdi. Göğüs kontrol. Yükseklik kazanan top. Berkan. Mehmet Türkmen faulü veriyor. Kocaeli Spor kendi yer alanından sol kanattan serbest vuruşla Berkan'la oyuna başladı. Zucru döndü geriye. Cikstil. Sol. Haydar'a. Kaptan bir kez daha sol. Anatomik yapılarından tanıyabildiğim kadarıyla oyuncuları sizlere telaffuz etmeye çalışıyorum. Forma numaraları şu anda hiç yok. Okunaklı değil değerli dinleyenler. Önümdeki monitörden. Seçebildiğim kadar doğru şekilde seçmeye çalışıyorum oyuncuları. Serhat. Uğurkan yerden ileriye doğru gönderdi. Kocaeli Spor takımı rakip yer alanda. Operi'nin baskısı var. Sağ kanattan rakip yer alandan Kocaeli Spor takımı yüklenecek. Operi bir kez daha baskı yapıyor. Yavaş hareketlerle rakip yer alanda pas yapıyor. Kocaeli Spor takımı Berkan topu aldı. Ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa şimdi pas. Orta geldi ceza alanına. Gelişine vuruş ve kaleci Muhammed Şengezer. Haydar'a gelişine vuruşu yaptı. Ve Muhammed Şengezer üzerine gelen topu karşılamayı başardı. Şimdi Başakşehir kendi yaralarından sol kanattan çıkacak. Topla hareketlenen Bertu. Bertu yerde kaldı. Ve maçın hakemi oyunu durduruyor. Bertu Yıldırım yerde. Başakşehir serbest vuruş kullanacak. Haydar'a sol ayağıyla kalecinin üzerine geldi top. Muhammed'in etkili de vuruş yaptı. Güzel bir hücum organizasyonu izledik. Kocaeli Spor'dan hemen karşı atakta Bertu yerde kaldı. Rakip yer alanın ilk metrelerinde sol kanatta. Serbest vuruşu Başakşehir takımı kullanacak. Sağ kanada doğru pas. Olsen. Olsen topu aldı. Yerden pası ceza alanına. Sırtı kaleye dönük Şomrudov. Yüzünü kaleye döndü ama etkili vuruş yapamadı.

Serhat kale vuruşunu kullanacak. Zuhru'dan pas. Serhat İleriye doğru uzun gönderiyor Serhat. Opoku yükseltti topu. Opoku bir kez daha. Opoku kafayla karşıladı. Bertu Yıldırım. Bertu faul yapıyor rakibine. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Kocaelispor taraftarları desteğini artırıyor bu dakikalarda. Bir kez daha hatırlatalım, kendilerine ayrılan bölümü tıklım tıklım doldurmuş durumda. Alt tribün ve üst tribünde de Kocaelispor taraftarlarına yer verilmiş ve bulundukları alanı tıklım tıklım doldurmuş durumda Kocaelispor taraftarları. Maçın başından beri onların sesleri sizlere kadar ulaşıyor zaman zaman sevgili dinleyenler. Muhammed Şengezer topu aldı. Muhammed Şengezer'den Operi. Faizullayev'in koşu yoluna. Operi'den Faizullayev. Sol çaprazdan ceza alanına doğru hareketlendi Faizullayev. Şimdi pasını verdi. Aslında Oğuzhan'ı düşündü ama şimdi Oğuzhan topu aldı. Ortasını yaptı. Ceza alanı uzak noktaya doğru. Bertu uzandı ama onun için zor bir topu alta gidiyor. İkinci gol için yüklendi Başakşehir. Faizullayev aslında o seni düşündü. Şomurodov ayak koydu. Topu almak istedi orada. Bir anlaşmazlık yaşadılar. Bu tip hücum organizasyonları aslında pas çalışmalarıyla birlikte antrenmanlarda şüphesiz çalışılıyor. Ama burada bir anlaşmazlık yaşadı. Faizullayev ile Şomurodov sağ kanatta, sağ çaprazda bomboş pozisyondaydı Olsen. Baku Zuhru topu aldı. Maçta 3'te 2'lik bölüm. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle geride kalıyor. Başakşehir 1, Kocaelispor 0. Şu ana kadar değişiklik yapmadı iki takımda. İlk yarıdaki 11'leriyle mücadele ediyor. 60 dakika geride kaldı mücadelede. Tayfur Ömer Ali Şahiner'le girmiş olduğu ikili mücadelede yerde kaldı. Sağ kanatı şimdi Kocaelispor takımında Baku topu aldı. Topla raket halinde. İki oyuncunun baskısı var. Faizullayev ve İmeri. Operi. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Daniel Ake yerde kalan isim. Düzeltiyorum. Sağ kanattan Berkan Kutlu'yla rakip yer alandan taç çizgisine 2 adım mesafeden serbest vuruşu kullanacak Kocaelispor takımı. 62. dakikadayız. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde oyuncular ip gibi adeta dizildi. Orta geldi ceza alanına, savunmada Faizullayev. Şimdi Faizullayev Şomurodov kafayı vurdu. Başakşehir takımı çıkmak istiyor. Kocaelispor savunması yerleşmeye çalışıyor. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'in gözünün önünde Kocaelispor takımında bir oyuncu yerde kaldı. Şu anda oyunu durduruyor karşılaşmanın hakemi. Evet, ilk hamle Başakşehir'den geliyor. Faizullayev oyundan alınıyor ve Yusuf Sarı yerine oyuna dahil oluyor.

Faysullu Ev, Yusuf Sarı değişikliği. Maçtaki ilk değişiklik. Kocaeli Spor'da Baku sanırım sakatlık yaşamıştı az önce. Bir dakika kenarda bekleyecek. Oğuzhan yerde kalan isim. Serbest vuruş Başakşehir'in. 64. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Pozisyon anlamında kısır geçen bir mücadele. Orta alan mücadelesi şeklinde 1 ve 2. bölgede özellikle 2. yarı oynanıyor. Şu ana kadar kaleye çekilen şut yok diyebiliriz 2. yarıda. Tehlikeli pozisyon olarak değerlendirebileceğimiz, kalecileri rahatsız edecek. Tabii futbol pozisyonlarla, gol pozisyonlarıyla, kaleye çekilen şutlar ve gollerle birlikte daha değerli, anlamlı hale geliyor ve şüphesiz daha keyif veriyor futbol severlere, izleyicilere. 65. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Oğuzhan sağ çapraza gönderdi. Şimdi ceza alanına doğru Yusuf hareketlendi ama Haydar'a ayak koyuyor. Yusuf'un hareketlenmesine izin vermedi. Yusuf Sarı az önce oyuna girmişti. Top kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Yusuf Sarı ile Başakşehir takımı. Yusuf Sarı topun başında. Yusuf doğrudan kaleye doğru top yanağlara gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Serhat ve Cik Stil ikilisi paslaşarak kullandılar. Serhat bu arada Mehmet Türkmen tekrar edilmesini istiyor. Kale vuruşunun. Kocaeli Spor'da değişiklik olacak. Metehan Altunbaş oyuna girecek. Kenarda hazırlık yapıyor Metehan. Eyüp Spor'dan transferi Metehan Altunbaş. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Makana Rudi Baku Atromitos'tan geldi Yunanistan'dan. Berkan Kutlu oyundan alınıyor ve Metehan Altunbaş oyunda Kocaeli Spor'da. Kocaeli Spor'da da ilk değişiklik 67. dakikada gerçekleşti. Selçuk İnan ilk hamlesini, ilk kozunu sahaya sürdü. Taze kan olarak. İki takım da şu ana kadar birer oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Faysullu Ev'in yerine Yusuf Sarı ve Berkan Kutlu'nun yerine Metehan Altunbaş oyuna girdi Kocaeli Spor'da. 68. dakikadayız. Başakşehir 1, Kocaeli Spor 0. Zuhru döndü kalecisine. Serhat. Serhat

İleriye doğru oynuyor. Top taca gitti. Operi kullandı. Emin Bayram kalecisi Muhammed'e bırakıyor. Muhammed Şen gezer. İleriye doğru uzun mesafeli pas. Operi, Kaluzinski, rakip yer alan ortasında Başakşehirli oyuncular, sağ kanada pas. Yusuf Sarı topu aldı, ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazdan ceza alanına doğru hiçbir Başakşehirli oyuncuya gelmiyor. Bertu ve Oğuzhan ikilisi ceza alanında uzak direkteydi. İki oyuncuyu da açtı top. Bir kez daha Başakşehir yükleniyor. Sağ kanada pas. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Yusuf Sarı topu aldı. Ceza alanına girer girmez ortasını yaptı. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Baskısını artırıyor Başakşehirli oyuncular bu dakikalarda. Emin Bayram verdi pasını. Çizgide sağ kanatta rakip yer alanda. Yusuf geriye oynuyor. En geride Opoku. Yer alan ortasında Opoku. Şimdi topu aldı. Muhammed, o da yer alan ortasına kadar çıktı. Muhammed Şen gezer. Sağ kanatta rakip yer alanda Yusuf Sarı. Emin Bayram kendi yer alanın son metrelerinde. Başakşehirli oyuncular orta çizgiye paralel. Rakip yer alanda sol kanatta Operi. Operi'nin pası Bertu. Rakip yer alanın ortasında şimdi pas Kalusinski'den Şomurodov. Sağ kanada pas Yusuf Sarı. Rakip yer alanında taç çizgisi yakınında Yusuf. Ömer Ali Şahiner. Opoku orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminde. Kemen'e pas. Kemen'den Operi rakip yer alanında sol kanatta. Olsen Operi atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ çaprazda Yusuf Sarı çekti soluna. Yusuf vuruşu yaptı ve top dışarıda. Yusuf Sarı'nın vuruşu top dışarıya gidiyor. 70. dakika. Sol ayağıyla sol köşeye, uzak köşeyi düşündü. Top dışarıya gitti. Operi bu arada Kalusinski yerde kaldı. Kendi yer alanın son metrelerinde sol kanatta. Orta çizgi üzerinde yapıldı müdahale ama kendi yer alana doğru düştü. Serbest vuruşu Başakşehir takımı kullandı. Maçta son 20 dakika içindeyiz. Şimdi Şomurodov sol çaprazdan ceza alanına girdi. Şomurodov yerden içeriye çevirdi. Savunmada Cikstil topu taca gönderiyor. Cikstil topu taca gönderdi. Sol kanattan taç atışını hemen kullandı Başakşehir takımı. Emin Bayram. Başakşehir yükleniyor ceza alanına, uzak noktaya orta. Olsen dokunuş ve topağlarda gol. Şomurodov topağlara gönderiyor. 72. dakika, farkı Başakşehir 2'ye çıkarıyor. 72. dakika.

Başakşehir Kocaeli Spor karşısında farkı ikiye çıkarıyor. Serhat'ın da bir sakatlığı var. Kemen topu aldı. Sağ kanattan uzak noktaya doğru Olsen indirdi. Şomurodov dokundu. Kemen uzak noktaya orta. Olsen kafayla indirdi. Altı pasın içinde Bertu dokundu, topu ağlara gönderdi. Fark ikiye çıktı. Şomurodov. Eldor Şomurodov. Özbek oyuncu. İkinci gole Başakşehir'in Şomurodov topu ağlara gönderdi. Olsen indirdi.

72. dakikada Şomrudov'la gol buldu. Başakşehir kaleye doğru vuruş, Serhat Oğuzhan'ın vuruşu. Oğuzhan Feyzullayev oyundan alındıktan sonra sol kanada geçti. Feyzullayev'in yerine oyuna giren Yusuf Sarı sağ kanata geçen isim. Başakşehir ikinci golü buldu. İki farklı üstünlüğe sahip. Muhammed Şengezer. Başakşehir'de birazdan değişiklik olacak. Kenarda hazırlıklar var. Operi. Operi sol kanat rakip yarı alanda topla raket halinde. Başakşehir 3. gol için yükleniyor. Operi vuruşu yaptı. Zuhri'ye çarpan top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. İki değişiklik birden olacak Başakşehir'de. Bertu Yıldırım oyundan alınıyor. Umut Bozok oyuna giriyor. Şomurodov da oyundan alınan isim. Selke oyuna giriyor. Tayfur Bingöl oyundan alındı. Emir Ortakay oyunda. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. Üçüncü gol için değişiklikler gerçekleşti. Köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. İçerisi kalabalık, hareketli. Orta geldi. Seken top, sert vuruş ve top dışarıya gidiyor. Son bir müdahale. Maçın hakemine bakıyorum. Başakşehir 3. gole yaklaştı değerli dinleyenler. Gelişine sol ayakla sert vuruş. Savunmadan sekti sanırım top. O senin vuruşu. Top kornere gidiyor. Sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak Başakşehir. 77. dakika. Orta geldi. Uzak noktaya bu kez savunma kafayla uzaklaştırıyor. Oğuzhan topu aldı. Sağ kanatta ceza alanı sağ tarafındaki boşluktan Oğuzhan ortasını yaptı. Savunma kafayla karşılıyor. Operi verdi pasını. Kaluzinski içeriye doğru gönderdi. Kimse yok. Topu alta gidiyor. 78. dakikadayız. Son 12 dakika karşılaşmada. İstanbul Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Değerli dinleyenler, İlk yarıda 1, ikinci yarıda da 1 olmak üzere 2 gol buldu Başakşehir ve 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Kocaeli Spor karşısında. Serhat kale vuruşunu kullanacak. Cixtil ile birlikte Cixtil Serhat'la oynadı. Serhat ileriye doğru uzun gönderiyor. Taç Kocaeli Spor'un. ...79. dakikadayız. Başakşehir 1... Kocaeli Spor 0. Eksen etrafında çok iyi döndü Oğuzhan. Döndü geriye Emin Bayram. Ömer Ali. Operi.

Muhammed Şengezer, Kemen, Opoku, Oğuzhan, Kemen, bir kez daha Kemen, topu aldı, topla raketli. Kemen gidiyor, Kemen uzak noktaya doğru yükseltti. Savunma kafayla aşırttı topu, Yusuf Sarı raketli. Olsen, rakip yer alanında sol kanatta Kemen. En solda Kemen, ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Olsen ortasını yaptığı ceza alanına seken top. Dikkatler maçın hakeminde. Yusuf yerde kaldı, sert vuruş Ömer Ali Şahiner'den. Kocaeli Spor savunmasında bir oyuncu yerde, çok sert vuruş geldi. Ayağa kalktı bu arada Emir. ...80. dakikadayız... Başakşehir 2... Kocaeli Spor 0... Opoku... İkinci yarıda neredeyse hücum anlamında, üçüncü bölgeye topu taşıyıp pozisyonlara girme anlamında çok fazla reaksiyon gösteremedi Kocaeli Spor takımı. Topu, topa ve oyuna hükmeden Başakşehir pas yapıyorlar şu anda. Orta çizgi üzerinde sol kanatta şimdi Operi'nin koşu yoluna pas. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'de gözler ve serbest vuruş, sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak Başakşehir takımı. Serke'yi çekti, düşürdüğü yere Zuhru. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak Başakşehir takımı. Serke hareketliydi, neredeyse penaltı da yaptırabilirdi orada Zuhru. Bu faulün ardından sarı kartta gördü Zuhru. ...81. dakika geride kalmak üzere. Üçüncü gol için serbest vuruş kullanacak Başakşehir takımı değerli dinleyenler. Serhat şu anda 4 kişilik baraj istedi. Kaluzinski ve Yusuf Sarı ikilisi topun başında, bakalım kim vuracak. Sol ayaklı oyuncunun buradan topa vurması çok güç gibi, zira sol çaprazda top, sanki Kaluzinski vurabilir gibi. Bakalım kim kullanacak, Kaluzinski mi Yusuf Sarı mı? Yusuf Sarı da kullanabilir. Sol açık boş kalede. İşaret geldi. Kaluzinski vuruşu yaptı, üstten dışarıya gidiyor.

Rakip ceza sahasında topla buluşmada 23'e 9 Başakşehir'in üstünlüğü var. Olsen rakip yer alanda sol kanatta. Şimdi Kemen'e pas. Kemen topa yandan fazla açtı orada. İyi alamadı topu önüne. Kocaeli Spor takımı kendi yer alanından çıkacak. Yapılan hareket faul. Serbest vuruş Kocaeli Spor'un. Kendi yer alanının son metrelerinden kullanacak serbest vuruşu. Konuk ekip Ömer Ali'nin faulü. Cikstil. Zuhru yer alan ortasında topla hareket halinde. Sol kanada pas. Hemen kaptırdı topu Kocaeli Sporlu oyuncular. Topu ileriye taşımakta iyice zorlanıyor. Muhammed Şengezer

iki değişiklik olacak. Birazdan Kocaeli Spor'da şu ana kadar oynanan maçlarda Süper Lig'de iki farklı üstünlüğe ulaşan Başakşehir 2-0 önde Kocaeli Spor karşısında. Opoku zarif hareketler, geçmedi orada rakibinden top. Değerli dinleyenler, şu anda Başakşehir canlı puan durumunda 3 puanla averajla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Agey oyundan alındı. Baku da oyundan alınıyor. Yerine Arda oyunda. Daniel Agey'in yerine Kocaeli Spor'da Ege Bilim oyuna girdi.

86. dakikadayız. Maçta artık son 5 dakika içindeyiz. Değerli dinleyenler, Başakşehir İstanbul Başakşehir 2, Kocaeli Spor 0. Kocaeli Spor yükleniyor. 86. dakikadayız. Başakşehir takımı savunmada kalabalık şekilde yerini aldı. Farkı 1'e indirmek istiyor Kocaeli Spor oyuncular. Bu dakikalarda yükleniyor konuk ekip. Zuhru verdi pasını. Tüm atlarıyla Kocaeli Spor rakip yer alanda. Zuhru rakip yer alanın ortasında paslaşıyor. Kocaeli sporlu oyuncular savunma hattını rakip yer alanın ortasına kadar çekti. Sol kanattan şimdi yerden pas. Şut şansı, şut geldi. Savunmadan dönüyor Kaluzinski'den. Atak sürecek Kocaeli Spor'da. Beşli savunma Başakşehir'de şu anda. Opoku'ya yardımcının da uyarısıyla faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi.

İstanbul Başakşehir 2 Kocaeli Spor 0 değerli dinleyenler. 14. dakika Operi, 72. dakika Şomurodov, golleri atan isimler. Maçta artık son dakikalar içindeyiz. 88. dakika Muhammed Şengezer serbest vuruşu kullanacak. Arkadaşlarının ileriye doğru hareketlenmesini bekliyor. Muhammed Şengezer ileriye doğru uzun mesafeli gönderdi. Kenarda bir değişiklik hazırlığı var. Operi. Kayseri Spor 2, Sivas Spor 0, Keçiören Gücü 4, Pendik Spor 1. O karşılaşmalarda da artık 86 ve 88. dakikalar oynanıyor. Trendyol 1. Lig'de değerli dinleyenler. Zucru topu aldı. Kocaeli Spor takımında verdi pasını Sova. Sov kendi yer alanın sol kanadına doğru gönderdi. Bir kez daha Zucru Kocaeli Spor savunmasında. Cikstil ön alan baskısı yapıyor Başakşehirli oyuncular. Başakşehir'de iki değişiklik olacak. Hamza Güreler ve Onur Ergün oyuna girecek. Birazdan Kocaeli Spor sol kanattan yükleniyor ceza alanına, orta şık bir vuruş denemesi. Top çerçeveyi tutmuyor ve dışarıya gidiyor Ege Belim'in vuruşunda. Değişiklikler olacak Başakşehir'de. Oğuzhan oyundan alınıyor. Hamza oyuna giriyor. Hamza Güreler. Ve Kaluzinski de oyundan alınıyor. Onur Ergün oyuna giriyor. Beşinci ve son değişikliği Başakşehir'in ...90. ve son dakikadayız. Topla oynama üstünlüğü 52-48 Başakşehir'e ait. 2-0 Başakşehir üstünlüğü Kocaeli Spor karşısında. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda değerli futbol severler, 90. ve son dakikadayız. Zucru topu aldı. Kocaeli Spor takımında sağ kanatta rakip yer alana pası. Pasta isabet yok. Taça gidiyor top. Kendi yer alanından sol kanattan taç atışı kullanacak Başakşehir. Artı 3 işaret edildi. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının sonuna da 3 duraklama işaret edildi değerli izleyenler, değerli dinleyenler. Zucru döndü kalecisi Serhat'a. Serhat'tan pas. Kocaeli sporlu oyuncular pas yapıyor. Orta çizgi üzerinde şık bir çalım. Sol kanattan yüklenecek Kocaeli Spor. Başakşehirli oyuncular hemen geride yerini aldı ve kalabalık sayıda savunmadaki yerini alıyorlar. 90+1'deyiz. 391'e 366 isabetli pas Başakşehir'e ait. Haydar'a pasını verdi. Sol kanatta rakip yer alanda. Kocaeli sporlu oyuncular bir türlü 3. bölgede o aradığı boşluğu bulamadı. Gol pozisyonu üretemedi ikinci yarıda. Neredeyse kaleye şutu yok. Kaleci Muhammed Şengezer'i rahatsız edecek. Serbest vuruş ve sarı kart gelecek Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'e. Sol kanattan rakip yer alanın ilk metrelerinden serbest vuruşu Kocaeli Spor takımı kullandı. Ömer Ali Şahiner araya girdi. Bu kez Ömer faale maruz kalıyor. Kendi yarı alanından sağ kanattan bu kez Başakşehir takımı serbest vuruş kullanacak ve oyunu hareketlendirecek.
Değerli dinleyenler, Muhammed Şen Gezer serbest vuruşu kullanacak. 90+3 ve son duraklama dakikasındayız. Değerli izleyenler, bir serbest vuruş kararı daha. Bu kez rakip yer alandan sağ kanattan Selke yerde kaldı. Başakşehir'de son fırsatı, şansı sanki Başakşehir değerlendirecek gibi duran topla 90+3'ün sonlarına doğru geliyoruz. Son 25 saniye. Operi döndü geriye savunmada. Başakşehirli oyuncular, kaleci Muhammed, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı verdi pasını. Dikkatler Mehmet Türkmen'de. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. İstanbul Başakşehir 2, Kocaelispor 0 maçın sonucu. Başakşehir böylelikle zirveye yerleşiyor. Averajla 2 gol attı. Kalesinde gol görmedi. Şu ana kadar Süper Lig'de oynanan ilk haftada geride kalan 6 maç itibariyle 2 farklı üstünlükle sahadan ayrılan Başakşehir averajla liderlik koltuğuna oturuyor.

0: Değerli izleyenler, maçın sonucu İstanbul Başakşehir 2 Kocaeli Spor 0. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte, spikeriniz ben Cihan Beşevli. Şimdilik sizlere mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Saat 21.30'daki karşılaşmaların merkez yayın spikerliğinde tekrar sizlerle birlikte olacağım. Beşiktaş Eyüpspor'u Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'u konuk edecek değerli dinleyenler. Şimdilik iyi akşamlar. 21.30'da tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: iş yok.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e Gazze barış planı tepkisi geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanına barışı getirmeye yönelik çabaların engellenmesinin sorumluluğunun artık İsrail'e ait olduğunu teyit etmektedir denildi. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Romanya hava sahasında NATO unsurlarıyla gerçekleştirilen ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından güçlü hava gücümüzle gökyüzünde daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz notunu paylaştı. 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Endonezya'da can kaybı artıyor. Ülkede deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. 130'dan fazla kişi de yaralandı. Endonezya'nın Flores adasını vuran depremin ardından bölgeden 5000 kişi tahliye edildi. Türkiye deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Çankırı 5. kez Uluslararası Tuz Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivaldeki bilim ve teknoloji fuarında savunma sanayinin gözbebeği ürünleri ziyaretçilerle buluştu. Fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Futbol sahalarında görülmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz dedi. Türkiye enerjide merkez olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı. Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki sahada da 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağış aralıklarla sürecek. Salı gününden itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara ve Karadeniz bölgesi yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları hafta ortasında birkaç derece artacak. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan iki kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarının 3. gününde sele kapılarak sürüklenen aracın enkazına ulaşıldı ancak kaybolan dayıyla yeğene ait bir ize henüz rastlanmadı. Haberleri dinlediniz. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz. Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları birinci programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyenler, şimdi Beşiktaş Eyüp Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Yağ.
1: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Truga indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat

0: yetkili servislerinde, detaylar fiyat.com.tr'de.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklamlar. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de birinci hafta heyecanını yaşıyoruz. Futbolda yeni sezon, yeni heyecan ve tüm takımlarımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyoruz. Geride kalan 6 maçta 14 gol atıldı. 3 maç berabere bitti. 3 maçta ise kazanan takımlar belli oldu. Rize, Gençler ve Başakşehir galibiyete uzandı. Oynanan 6 maçta 12 takımdan 10'u gol atma başarısı gösterdi. Konya ve Kocaeli gol atamayan takımlar olarak ilk haftada kayıtlara geçti sevgili dinleyenler. Ve 7. maçta 2 karşılaşma, 7 ve 8. maçta 2 karşılaşma aynı saatte başlayacak. Beşiktaş Park'ta Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor olacak. Mikrofonda Onur Şahin karşılaşmayı bizlere nakledecek. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşması Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve Deniz Tuğrul mikrofonda olacak ve biz şimdi önce Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor maçı için sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
5: Diyarbakır Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize güzel bir akşam dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Diyarbakır Stadyumu'nda tribünler tıklım tıklım dolu, maçın başlamasını bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve bakanlar da yerlerini aldı. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyorlar. Trendyol Süper Lig'de birinci haftanın karşılaşmasında Süper Lig'in iki yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler'le Erzurumspor Futbol Kulübü birazdan karşı karşıya gelecek. Hemen 11'leri sevgili dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Kalede Ahmet Sportif Faaliyetler'de Lafont olacak yeni transferi, önemli ismi. Savunmada Mehmet Yeşil, Dellova, David Bayes, Ira Collins, Cem Üstündağ, Ryan Raveleson, Krasniki orta alanda mücadele edecekler. Sağda Gift Orban, Diaz Saba, sol kanatta ve forvette Jack'ın geçen sezon oldukça fazla gol attı. Bakalım Süper Lig'de neler yapacak Jack'ın. Erzurumspor Futbol Kulübü'ne baktığımızda teknik direktör Serkan Özbaltan'ın 11'i ise kalede Orbaniç, savunma Orhan Avcıklı, Kırcalyu, Yakup Kırtay ve Muyakiç'ten oluşuyor. Orta alanda Brandon Baye, sağda Fernando, solda Mustafa Fettah.

0: oldu. Hemen yanlarında Martin Rodriguez, Sefa Akgün ve ileride gol ismi geçen sezonda olduğu gibi Eren Toz'da olacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Artık maçın başlamasını bekliyoruz. Yardımcıları Süleyman Özay, Mustafa Savranlar, Varda Sarper Barış Saka ve Avar'da İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Dileriz Diyarbakır Stadyumunda zevkli, çekişmeli, bol gollü, fair play çerçevesinde centilmence geçen bir karşılaşma olur. Sözlerimi şimdilik bu şekilde noktalıyorum ama tabii maçın önemli anlarında, gollerde ya da aksiyonlarda yine sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Söz şimdilik Cihan Beşevli sende.
1: Evet, Diyarbakır Stadyumundaki ilk gelişmeleri Deniz Torul'dan aldık. Goller ve gelişmeler oldukça kendisine bağlanacağız. Şimdi Beşiktaş Park'a uzanacağız. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, Beşiktaş Eyüpspor mücadelesi için sözü spiker arkadaşım Onur Şahin'e bırakıyorum.
2: Sevgili Cihan Beşevli, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teknik yönetmen arkadaşım İslam Bulut'la beraber iki İstanbul takımı Beşiktaş ve Eyüpspor biraz sonra karşılaşacak. Dolmabahçe'de tribünlerin tamamına yakını dolu. Çok küçük boşluklar var. Beşiktaşlı taraftarlar büyük destek veriyor takımlarına. Çok az sayıda Eyüpspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklemek üzere yerlerini almış durumda. İstanbul'da bugün çok sıcak, güneşli bir hava vardı. Şu an Dolmabahçe'de denizden esen güzel bir rüzgar var ve serinleyen bir havada futbolcular daha olumlu hava şartlarında bu maçı oynayacaklar. Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 2026-2027 sezonunun takımlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bir kez daha Oğuzhan Çakır maçın hakemi, Anıl Usta, Hüseyin Aylak yardımcıları, Muhammed Ali Metoğlu mücadelenin dördüncü hakemi, VAR odasında Andrew Dallas görev yapıyor. Gözler Oğuzhan Çakır'da. İstanbul'da mücadele başladı Eyüpspor'un vuruşuyla. Beşiktaş bugün sürpriz bir 11 ile sahada. Onu belirteyim, kalede Nübel var. Savunmada Taylan oynuyor sağ bekte.

0: izleyeceğiz. Chelny, Trossard kanatlarda. Evet, Trossard da Avrupa Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ın yeni transferlerinden önemli bir isim. İkinci yarıda oyuna girmişti. Bu maç 11'de başlıyor. Olaytan Orkun göbekte ve en uçta da santrfor bölgesinde Semih Kılıçsoy görev alıyor Beşiktaş'ta. Gerçekten sürpriz bir 11. Rotasyonlu bir 11. Vincenzo Italiano'dan bu maça özel. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda Žalgiris takımıyla karşılaşacak. Belki o maçı da düşünerek farklı isimlere görev verdi bu mücadelede Vincenzo Italiano. Eyüpspor'da Moldovan kalede Talha Elyamik, Zach Jules ve Caligari savunma dörtlüsünde. Masanga Sabiri orta alanın ortasında. Mihalak Pintor kanatlarda. Costa forvet arkasında ve Abdullahi en uçta Eyüpspor'da değerli dinleyenler. Sağ kanatta Beşiktaş atağı. İkinci dakika Chelny sıyrılamadı rakibinden. Araya giriyor Elyamik. Beşiktaşlı oyuncuların baskısı. Siyah beyazlılar topu aldı. Salih ile geriye doğru Akpadu. Akpadu topu bıraktı orta yuvarlağın içine. Şimdi hareketlenen Salih. Salih Özcan topu.
1: Ahmet, sportif faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasındayız. Teşekkürler Can Beşevli. Evet, Erzurumspor Futbol Kulübü 1-0 önde. Fernando topu göğsüyle yumuşattı. Ceza sahasına girdi. Çok iyi vuruyor Fernando ve kaleci mağlup etti La Fontu. Karşılaşmanın erken dakikalarında Erzurumspor Futbol Kulübü'nün golü geldi. Tabii Fernando eski bir Ahmet Sporlu, Ahmet Sportif Faaliyetler formasını giymişti. Fernando gol sonrası da çok fazla sevinmedi ama

0: Amit sportif faaliyetler. İki yedek kulübesi de ayakta, bakalım gol geçerli mi değil mi? İtirazlar devam ediyor. Fernando rakibiyle mücadelesi. Topu önüne alırken evet, eliyle bir teması var mı yok mu? Topu önüne indirirken eliyle avantaj sağladı mı Fernando? Ona bakılıyor şu an itibarıyla. Çok güzel vurdu devamında Fernando ama ağlara giden evet top gol değeri kazanmadı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sözü tekrar Cihan Beşevli, sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Tekrar Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesine gidiyoruz ve mikrofonda Onur Şahin.
2: Maçta 4. dakika biraz sonra geride kalacak, 0-0'lık beraberlik var. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük desteği takımlarına. Beşiktaş çok iddialı bir kadro oluşturdu. Önemli transferler yaptı. Nübel gibi, Trossard gibi, Salih Özcan gibi ve son olarak Vlahovic gibi bir dünya devinde yıldız bir oyuncu da kadroya katıldı. Ve siyah beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdular. UEFA Avrupa Ligi'nde de iki tur atlayarak adını playoff turuna yazdırmayı başardı Beşiktaş bildiğiniz gibi. Ve bu maçlarda kalesinde gol dahi görmedi. İyi bir başlangıç yaptı. Ve ligde de ilk maçta sahasında taraftarı önünde mutlak galibiyeti hedefliyor Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş atak geliştirme çabasında, rakip yer alanının ortalarında Olaytan ekseni etrafında döndü. Sağ kanada pası gönderdi. Sağ iç koridorda Akbadu yerden tekrar Olaytan'la topu buluşturdu. Onun sol tarafında hareketlenen Salih biraz daha sola döndü kaptan Orkun'a. Taç çizgisi yakınlarında Rıdvan. Bir orta ceza sahası. Trossard kafayı vurdu. Ters kademeye girdi. Talha önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı. Top oyun alanı dışına çıkıyor. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Ve offside sonrasında en direkt serbest vuruşta oyun tekrar başlayacak. Eyüpspor'da bu sezona başlarken onun üstünde futbolcu transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl son haftada bir puan farkla ligde kalmayı başarmıştı Eyüpspor. Çok zor şartlar altında tam anlamıyla bir başarı hikayesi yazmıştı İstanbul ekibi. Ligde 3. sezonuna başladı Eyüpspor, bir semt takımı. Bu şekilde bir nostaljiyi de bizlere yaşatıyor. Şimdi Beşiktaş takımı orta alanda Orkun'la topu aldığı anda Orkun'a yapılan bir faul var. Orkun sinirlendi rakibine bu faulün ardından Abdullahi'ye. Maçın hakemi hemen araya giriyor, Oğuzhan Çakır. Sözlü bir uyarı da gelecek. Abdullahi Nijeryalı oyuncu, 22 yaşında, takımın santiforu. Sözlü uyarı geldi. Çizgi üzerinde Beşiktaşlı oyuncular serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Serbest vuruş kullanıldı. Akbadu topu aldı. Rakip yer alana pasını gönderdi. Olaytan topu orta yuvalan solluğuna, kendi yara alanına yolladı. Jalo'dan Rıdvan. Rıdvan topu derin gönderdi. Sol köşe gönderdiklerinde hareketlenen Orkun içeri doğru pas aktardı. Bir çalım denemesi Semih Kılıçsoy. Sıyrılamadı Talha. Uzun mesafeli vuruş. Abdullahi'nin uzağında top. Ve Beşiktaşlı oyuncular kendi yara alanlarında topu kontrol ettiler. Bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu, Oğuzhan Çakır. Ve sağ kanatta Eyüpsporlular bir indirek serbest vuruşla oyunu başlatıyor. Hakemin kararını duymadı biraz önce oyuncular. Ve kendi sahasında atak hazırlığı içerisinde Eyüpspor. Dolu tribünler, güzel bir zemin, futbol için uygun bir hava. Bu keyifli atmosferde iki İstanbul takımının mücadelesi. Beşiktaş-Eyüpspor maçı 0-0'lık skor. Ve sağ kanatta Eyüpspor hata gelişiyor. Süratle gelişen hücum, uzaktan bir şut kaleyi. Güney'in yanından Aspartan dışarı gitti. Masanga vuruşu yapan oyuncu. Masanga'nın şutu uzak direk dibinden kaleci Alexander Nübel'in bakışları arasında oyun alanının dışına out olarak çıktı. Beşiktaşlı oyuncular şimdi kendi yara alanında atak hazırlığında. Sağ kanada aktarılan pasta Çerni. Numaralı tribünler önünde topu geriye doğru bıraktı. Beşiktaş İlk yarıda Deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Dolmabahçe'de Akmadoğu uzun mesafe ribaç ceza sahası Semih'e. Semih rakibinin markajı altında etkili olamadı, sıyrılamadı. Eyüp Spor takımında araya giren Kalegari'ye ortaya doğru pasını gönderdi. Beşiktaşlar kazandı. Rakip sahanın ortaları Orkun. Onun pası Rıdvan'ın şutu uzaklardan dışarı gidiyor. Out. 11'leri tekrar dizilişleriyle hatırlatmak istiyorum. Beşiktaş'ta Nübel kalede. Taylan sağ bek, Jalo Akmadu stoperler, Rıdvan sol bek. Bu dörtlünün önünde Salih oynuyor. Çerni, Trossard kanatlarda. Olaytan Orkun göbekte ve Semih santrforda. Beklentilerin dışında rotasyona gidiyor. Vincenzo Italiano ilk lig maçında. Eyüpspor'da Moldovan kalede. Talha sağ bek, Kalegari sol bek. Elyamik ve Zek Jules savunma göbeğinde. Masanga, Sabiri ortalarının ortası, Niala Costa, Pintor ve en uçta Abdullah Ayvar. Şimdi Orkun top aldı, yerden vurdu, top dışarı gitti. Ceza alanının 2-3 metre kadar gerisinde Orkun sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Direğin biraz yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir ataktı bu. Kaleci topu aldı. Moldovan Rumen kaleci Real Oviedo'dan geldi. 28 yaşında Moldovan arkadaşlarının dağılımına baktı. Topun üzerine geldi. Kale vuruşunu kullandı. Orta çizgiye doğru gelen top. Beşiktaşlı oyuncular karşıladı. Savunma derinliğinde Elyamik. Sevik'ten baskı kaleci Moldovan. Topu havadan gönderdi. Abdullahi'ye ulaşmadı. Topa yakın olan Jalo. Jalo'nun da bir sakatlığı vardı ama o sakatlığı atlattı. Hazır duruma geldi. Bu sene Italiano'nun güvenli isimlerden biri. Beşiktaş savunmasında Jalo ve Akpadu. Geçen sezon devre arasında takıma katılmıştı. Fil dişili oyuncu bu maçta 11'de pası ulaşmadı Çerni'ye. Topla orta çizgi üzerinde buluşan çalımı atan Sabiri. Sabiri ikili mücadelede Salih'ten sıyrılamadı. Salih Özcan faul yapıyor. Serbest vuruş Eyüpspor'un. Eyüpspor'da topu alan Sabiri şimdi yerden pasını gönderdi. Sabiri topu bıraktı. Costa, ardından Masanga. Başlama vuruşunun yapıldığı yerde Sabiri sağ iç koridora pasını aktardı Costa'ya. Costa taç çizgisine yakın bölümde pası gönderiyor. Kendi sahasına döndü. Eyüpsporlu oyuncular. Eyüpspor sapsarı bir formayla sahada. Sarı forma, sarı şort ve sarı konçlar. Beşiktaş formalar beyaz, şortlar siyah ve konçlar yine siyah renkte. Beşiktaş'ta şimdi bir çalım savunmasının sağ tarafında. Kalegari topu ileri doğru gönderdi. Eyüpspor'da yerde kalan bir oyuncu var. Maçın hakemi bu.

0: arada faulü işaret etti. Serbest vuruşta oyun başlayacak ama Eyüpsporlu oyuncu ayağa kalkamadı. 0-0'lık beraberlik. 12. dakikaya geldik. Cihan Beşevri, ben sözü kısa bir süre için size bırakayım şimdi.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüpspor mücadelesinde zaman zaman tempo yükseliyor, heyecan artıyor ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor Beşiktaş Eyüpspor mücadelesinde. Şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşılaşmasına bir gidelim. Sözü Deniz Tuğrul'a bırakalım. Bakalım geride kalan dakikalarda Diyarbakır Stadyumu'nda neler yaşanıyor? Söz Deniz Tuğrul'da.
2: Teşekkürler Cihan Beşevli. Diyarbakır Stadyumu'nda 13. dakika, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Fernando'nun maçın 3. dakikasında attığı gol elle oynama gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı ve onun dışında şu an itibariyle çok fazla pozisyon olmadı ama Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün daha oturaklı, daha çok pas yapan takım görüntüsünde olduğunu söyleyebilirim. Ama zaman zaman da tabii Ahmet Sportif Faaliyetler'de sağ kanattan, sol kanattan özellikle Gift Orban'la Sor'la birlikte yüklendiğini de belirtebilirim. Karşılaşmada 14. dakika oynanıyor. 0-0'lık eşitlik. Şimdi ev sahibi takım Ahmet Sportif Faaliyetler köşe vuruşu kullanacak. Ceza sahası oldukça kalabalık. Oyuncular yerlerini aldı. Topu çeyrek daireye bırakan isim Diaz Saba. Halil Umut Meler oyuncuları uyarıyor. Şimdi işaretini verdi. Dakika 14. Diaz Saba kullandı korneri. Orta geldi ön direğe. Orada Sefa karşıladı. Taç atışıyla ev sahibi takım Ahmet Sportif Faaliyetler'in atağı devam edecek. Atak yönüne göre sol kanattan atağını sürdürecek Ahmet Sportif Faaliyetler. Tabii yeni kurallar yeri 5 saniye içerisinde taç atışının da kullanılması gerekiyor. Zaman zaman yakın çekimde Halil Ünlüler'in geri sayım yaptığını da görmekteyim. Daha hızlı bir şekilde, daha tempolu bir şekilde karşılaşmaların oynanması için Lafon kaleci Ahmet Sportif Faaliyetler'de, o bıraktı savunmasında Mehmet Yeşil. Şimdi David Bates ve Dellova ile çıkıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler rakip yer alan ilk metrelerinde döndü merkeze. Santra noktasına yakın yerde topla buluştu takım arkadaşını ve yerden pas isabetli olmadı. Uzun gönderilen bir top var sol kanada doğru. Mustafa Fettahoğlu hareketlendi, gitti hızlı bir şekilde, aldı topu Mustafa. Aldı rakibini karşısına, ondan kurtuldu, ceza sahasına girdi, yerden çevirdi. Penaltı noktası civarında Eren topu alamadı. Eren topu alıp dönse golle burun buruna kalacaktı. Yine etkili geldi Erzurum Spor Futbol Kulübü. Mustafa sol kanadı etkili kullanmaya devam ediyor. Konuk ekipte özellikle tabii Eren Toğuzlu geçen sezon çok etkili oynamıştı. Fernando da iyi bir görüntü çiziyor Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Şimdi konuk ekipte kendi yer alanından pas yaparak çıkıyor Yakup Kırtay'la. Yakup uzun gönderdi tek top Kırcalıyu ve ondan şimdi pas Orhan Ovacıklı'ya. Sağ kanatta Fernando yaptı koşuyu, gösterdi kendisini, aldı topu Fernando. Baktı içeriye, geçti rakibini. Fernando ikinci çalım düşüncesi, orada Cem'e takıldı. Cem Üstündağ aldı topu Ahmet Sportif Faaliyetler'de ve kendi yer alanında yerde kaldı. Arkadan yapılan hareketin faul olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Fernando yine kanadıyı kullanmıştı ama sonrasında Cem araya girdi. Rodriguez faul yapıyor Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Dakika 17, 0-0'lık eşitlik sürüyor. David Bates yerden pası. Bellova döndü geriye. Lafon yerden oynadı o da. Mehmet Yeşil'le kendi yer alanının ortalarında pas yaparak çıktı. Brandon Baye topla buluştu. Ondan şimdi Ryan Reveleson yerden paslar. Diaz Sabat'a katıldı o noktaya. Kendi yer alanında pas yapacakken ama orada fizikin üstünlüğünü Muyakic iyi kullandı. Araya girdi Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Şimdi taç kararı var. Topun tamamının dışarıda olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi. Sefa bu kararı beğenmedi. Taç atışıyla

0: Ahmet Sport'ta faaliyetlerin atağa sürecek. Diyarbakır Stadyumu'nda 18. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Söz merkezde Cihan Beşevli'di.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüp Spor, Ahmet Sportif faaliyetler Erzurum Spor karşılaşmalarında 0-0'lık eşitlik devam ederken tekrar Beşiktaş Park'a gidiyoruz.
2: Cihan Beşevli, teşekkürler. 0-0'lık eşitlik sürüyor müşaderede. 17 dakika geride kaldı. Bu bölüme kadar maç çok fazla tempo kazanmadı. Ciddi sayıda fazla faul yapıldı. Bu da temponun artmasını engelleyen bir faktör oldu. Şimdi Eyüp Spor atağı. Beşiktaş savunmasının bir hamlesi var. Nübel topu uzaklaştırdı. Bu arada Nübel'e yapılan bir faul. Orada Abdullahi faul yaptı. Nübel çok sinirlendi. Nübel sağ ayakta topu ileri gönderdiği anda faul durduruldu. Nübel'in tepkisi, sarı kart bekliyor. Bu faulün ardından kaleci Nübel, kaptan Orkun da hakem Oğuzhan Çakır'la konuşuyor şu an ve bir sözlü uyarı geldi. Abdullahi, Nijeryalı oyuncuya, 22 yaşındaki Abdullahi sözlü uyarının ardından yeniden oyun başladı. Serbest vuruş kullanıldı. Bu dakikaya kadar çok önemli bir atak izlemedik. Az önce de vurguladığım gibi çok fazla faul yapıldı. Bundan dolayı oyun kesintiye uğradı. Henüz istenen tempoya, hıza ulaşmış değil mücadele. Şimdi Beşiktaş takımı kendi yarı alanında atak hazırlığında. Jalo sol taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Trossard Beşiktaş'ın en önemli transferlerinden, şampiyon Arsenal'dan geldi. Belçika milli takımında Dünya Kupası'nda çok başarılı performans gösterdi. En iyi 11'e karmaya seçilen oyunculardan biri oldu ve bugün 11'de başladı. Şimdi Eyüp Spor atak hazırlığında. Beşiktaş savunması merkezi iyi kapattı. Jalo ve Rıdvan'la ve Nübel'den sol kanada. Sol kanatta hareketlenen Trossard süratle geliyor. Ceza alanına sol köşeden sokuldu. Pası verdi. Olaytan aldı. Olaytan içeri oynadı. Bu arada maçın hakemi oyunu durduruyor. Trossard'a yapılan faulü tespit ediyor. Önce avantajı oynattı. Avantaj kaybolunca Oğuzhan Çakır faulü işaret etti. Serbest vuruş sol kanatta Beşiktaş'ta biraz sonra kullanılacak. Trossard sol koridorda iyi bir boşluk bulmuştu. Ona Calegari faul yaptı. Ceza alanı ön çizgisiyle sol yan çizgisinin kesiştiği noktanın yaklaşık 5-6 metre kadar gerisinden kullanılacak bir serbest vuruş. Bu şekilde size tarif edebilirim. Tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Topun gerisinde Beşiktaş'ta Orkun var. Ceza sahası içinde 5 Beşiktaşlı. Hemen ceza sahası yayına yakın 3 Beşiktaşlı oyuncu yerini aldı. Baraj bu arada 2 kişi oldu. Kaptan şimdi serbest vuruşu kullanmak üzere. Rıdvan yanına sokuldu. Vazgeçti. Orkun sağ elini havaya kaldırdı. Sağ ayak bir orta kale sahasına doğru. Kafa vuruşunda top dışarı gidiyor. Masanga savunmada uzaklaştırdı. Korner yolları topu ve akın yönüne göre sol kanatta siyah beyazlılar yine kaptanları Orkun'la köşe vuruşunu kullanacaklar. Dakika 21. Gol yok. İstanbul'da Dolmabahçe'de ve Beşiktaş'ta Orkun yeniden topun üzerine doğru geldi. Orkun tam kullanacaktı. Durdu çünkü ceza sahası içindeki itişmeler dolayısıyla Oğuzhan Çakır'dan sözlü uyarı. O sözlü uyarının ardından hakem yine gözüm üzerinizde dedi oyunculara. Orkun yaptı ortayı, kale alanı uzak köşesi. Salih yükseldi ama top onun kafasının biraz üzerinden geçti. Oyun alanının dışına out olarak çıktı. Kaleci Moldovan topu aldı. Kale vuruşunu kullanmak üzere. Başta da belirttim. Geçtiğimiz yıl çok zor şartlar altında mücadele eden, lige veda etmesine kesin gözüyle bakılan Eyüp Spor ligde kalmayı başarmıştı. Bir puanlık farkla büyük eforunun mücadelesinin karşılığını aldı. Eyüp Spor bu sezonda Süper Lig'deler ve Beşiktaş şimdi sağ kanatta atak geliştiriyor. Černi numaralı tribünlerin önünde rakip yarı alanın ilk bölümüne bıraktı Salih'e. Salih'ten diagonal pas Trossard. Topa ilk dokunuşu istediği biçimde yapamadı. Calegari araya girdi. Taç çizgisinin yarım metre kadar içi.

0: içerisinde geriye doğru bıraktı. Şimdi vuruş El Yamit'ten. Biraz gelişi güzel vuruş. Top oyun alanı dışında, karşı tribünler önü. Rakip sahanın ortalarına yakın Beşiktaş oyuncular tacı kullandı. Orkun hemen ayak içiyle havalandırdı. Atak yönü değişti. Sağ kanatta Černý. Üzerine gidiyor rakibinin. Černý çalım denedi. Yerden pas Orkun'a. O geriye doğru bıraktı Olaytan. Olaytan 90 derecelik dönüş. Güzel bir çalım. Pası biraz sert ve bu topu alamadı Taylan. Karşı atak şansı. Sol kanatta gelişecek Eyüp spor uçumu. Sol kanatta hareketlenen Pintor. Pintor ikili mücadelede yerde kaldı. Top oyun alanı dışında ve taç Eyüp Spor'un. Salih'in müdahalesi, Pintor yerde kaldı. Oyun alanı dışına çıkan top. Talha taçı kullandı, kendi sahasına topu yolladı. Zach Jules topu aldı. Diğer stoper arkadaşı El Yamik'le yardımlaştı. El Yamik'ten hatalı pas. Araya girdi Salih. Ondan Semih. Olaytan tekrar sağ kanada doğru. Bu arada Beşiktaş takımında yerde kalan oyuncu Semih. Taç Eyüp Spor'un diyor maçın hakemi, yardımcısının da uyarısıyla. Ve şimdi topu kontrol eden oyuncu Jules. Bıraktı kaleci Moldovan'a. Moldovan topu havalandırdı. Beşiktaş'ta Akbado kafayı vurdu. Sağ kanada gönderilen top Mihalak'a gelmedi. Orta alandan kaleci Nübel'e gönderilen bir pas. Kaleci Nübel en dikkat çekici transferlerden Alman kaleci. Stuttgart'tan geldi. 4 Avrupa Kupası mücadelesinde eleme maçlarında kalesini gole kapattı Nübel. Orta çizgi üzerinde topla hareketli Jalo. Jalo'dan diğer stoper Akbado'ya geliyor top. Akbado orta yuvarlan yara alanına bakan yüzünden sağ tarafa paralel pas tekrar Jalo'ya. Jalo sağ ayakta, sol kanada havadan uzun mesafeli diagonal pas düşüncesi ulaşmıyor orada Trossard'a ve taç Eyüp Spor'un. Düşük bir tempo var maçta. Beşiktaş oyunda istediği hakimiyeti sağlayamadı. Rakip ceza alanına çok az girebildi. Önde top tutmakta zorlanıyor Beşiktaş. Çok sayıda oyuncunun değişmesi ve rotasyon dolayısıyla da şu ana kadarki oyun planını bu maçta geride kalan bölümde sahaya yansıtamadı siyah beyazlılar. Ligin ilk maçında orta yuvarlağın içine doğru gelen topu alan Salih. Salih'in sol tarafında Rıdvan var. Rıdvan taç çizgisi yakınları Trossard. Trossard üzerine gidiyor rakibine. Rıdvan'dan topsuz yapar. Onun koşu yoluna iyi düşünceyle pas. Biraz hızlı gitti ve kaleci de kaldı Moldovan'da. Moldovan eliyle oyun kurdu. Taylan müdahale etti. Černý tek pasla bıraktı. Olaytan. Olaytan sağına soluna baktı. Černý'ye nefis pas. Černý vurdu gol. Olaytan'dan olağanüstü bir pas. Ve bu pası çok iyi değerlendiren Vaslav Černý sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Ve topu filelere gönderdi. Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Olaytan'ın mükemmel pası. Son Avrupa Kupası mücadelesinde de büyük beyni toplamıştı Olaytan. Ve Beşiktaş sezonun ilk golünü atıyor Vaslav Černý ile. 25. dakikada geldi gol. Savunma arkasına Olaytan'ın pasında çok iyi koşu yapıyor. Sarkıyor ve kale alanı ön çizgisinin hemen gerisinde. Topu hiç yere indirmeden vuruşunu yerden yapıyor. Kaleciyi Moldova'nı mağlup ediyor ve Černý Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Gol Černý.
1: Beşiktaş'ımızın golü.
0: Çekyalı oyuncu ikinci sezonu yaşıyor Beşiktaş'ta ve bu sezon takımının ligde ilk golünü atıyor. Şimdi Eyüp Sporlular santreyi yaptılar. Beşiktaş 1-0 üstün durumda. Durgun geçen maçta Beşiktaş savunmadaki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Rakip yarı alanının ortalarında Olaytan'ın nefis pası. Černý de iyi bir koşu gösterdi. Savunma kademesiz yakalandı ve kale alanı ön çizgisinin biraz gerisinde yerden yarım metre yüksekten gelen topu Černý sol ayağıyla filelere gönderdi. Beşiktaş 1-0 üstün. Şimdi Eyüp Sporlular kendi yarı alanında topu kalecilerine aktardılar. Orkun'dan şiddetli baskı, Moldovan yerden çıkardı. Riskli ama güzel bir hareket Samir'i. Beşiktaş sahasına gönderdiği topu alan Rıdvan. Rıdvan orta yuvarlağın içine bıraktı Salih'e.

0: Salih'ten, sağ iç koridor Olaytan. Olaytan ceza sahasına sokuldu. Şut pozisyonu, sağ ayak vurdu. Rakibinden yeri geliyor Eyüpsporlular. Dönen topu aldılar derken Taylan'ın baskısı. Çerni çalım attı, eline kat etti sahayı. Orkun tekrar sağ tarafa, iyi pas, son çizgi önü. Taylan Kavisorta, Moldovan topu yumrukladı. Ancak çelmeyi başardı. Sağ kanatta şimdi Nihalak gerilere kadar geldi. Nihalak rakibine çarpan top, tekrar çevirdi. Trossard topu kontrol etme çabası. Trossard ikili mücadelede kaç çizgisi üzerinde yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Trossard'a yapılan faul var. Ve Trossard da taraftarlarından daha çok destek istiyor. Sarı kartı gören oyuncu Costa. Eyüpspor'da Costa kartı gördü. 28. dakikada Costa'ya çıkan kart. Beşiktaş kaç çizgisinin yarım metre kadar içerisinden, karşı tribünlerin önünden ceza alanına yaklaşık 15 metre kadar bir mesafeden bu serbest vuruşu kullanmak üzere iki Beşiktaşlı topun başında tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde kümelendi oyuncular. 4 Beşiktaşlı ceza sahasına girmeye hazır bekliyor. Orkun o bölgede, Rıdvan dokundu. Orkun topu aldı. Sol ayağında yaptı ortayı. Gol pozisyonu, kimse vuramadı. 3 oyuncu birden hamle yaptı Beşiktaş'ta. Ne Beşiktaşlı ne Eyüpsporlu oyuncular dokunabildi. Ve top uzak köşeden oyun alanının dışına taç olarak gitti. Bu arada maçın hakeminin de daha önce vermiş olduğu bir karar. Evet, Eyüpsporlular şimdi oyunu başlattı. Beşiktaş biraz önce Çerni ile golü buldu. 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gol sonrasında Beşiktaşlı taraftarların büyük desteği ve coşkusu var. Şimdi yüksek bir top Beşiktaş sahasına indi. Rıdvan kafayla çevirdi. Orta yuvarlak yakınlarına gelen top. Orta alanda sağ kanada aktarılan pası alan Olaytan ekseni etrafında döndü. Taç çizgisinin biraz içinde Çerni. Tekrar Olaytan, sağ iç koridorda Salih. Salih orta yuvarlak rakip yanına bakan derimine Jalo'ya. Jalo tek pasla topu gönderdi Rıdvan'a. Taç çizgisine çok yakın bölüm, karşı rakibinin önü Trossard. Orkun'la paslaştı. Tekrar Orkun'u düşündü ama ikinci pası aktaramadı. Eyüpsporlular baskı altında zorlanıyor. Trossard'ın baskısı. Şimdi orta çizgi yakınlarına gelen top Masanga. Maçın hakemi faulü tespit etti Eyüpspor lehine. Ve misafir takım şimdi serbest vuruşu kendi yarı alanında orta çizginin 7-8 metre kadar gerisinde kullanmak üzere. Orkun'a bir sözlü uyarı var bu arada. Maçın hakemi kendisiyle konuşuyor, Oğuzhan Çakır. Orta çizginin biraz gerisinde Eyüpsporlular serbest vuruş kullanma hazırlığında. 2026-2027 sezonunun heyecanı Trendyol Süper Lig'de Cuma günü başladı. İlk hafta maçlarının heyecanını yine TRT Radyo 1 frekanslarında yaşamaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, yıllardır olduğu gibi bu çok önemli bir klasik futbol severler için. Şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta ikili mücadelede top oyun alanı dışında korner beklense Eyüpsporlu oyuncularda. Şimdi yardımcı hakemin uyarısıyla Oğuzhan Çakır köşe vuruşuyla oyunun başlatılmasını istedi. Beşiktaşlı oyuncuların tepkisi var ve köşe vuruşunu kullanmak üzere Sabiri gidiyor. Fiorentina'dan geldi faslı oyuncu, 29 yaşında. Bu arada VAR'dan gelen uyarı ve karar out. Bu sezon biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da yapılan uygulamada olduğu gibi VAR hatalı bir korner kararı verildiyse devreye girebiliyor. VAR'dan gelen uyarıyı işaret etti Oğuzhan Çakır. Korner kararından vazgeçti. Kale vuruşuyla oyun başlayacak dedi. Ve out kararı sonrasında kale vuruşuyla oyun başladı. Şimdi Akmadu santra çizgisinin hemen gerisinde sağ ayak içi pasını gönderdi. Salih topu aldı orta yuvarlak içinde. Geriye bıraktı Jalo'ya. Jalo'dan Akmadu'ya. Akmadu geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a gelmişti. Wolverhampton'dan takıma katılmıştı. Akmadu topu geriye doğru bıraktı. Tekrar Jalo topu aldı. Yeniden inlemesine pas Akmadu. Akmadu sağ ayakta sol çapraza uzun mesafeli nokta atışı bir pas. Trossard ceza alanının yanındaki boşluk. Üzerine gidiyor rakibinin. Şimdi çalım denedi. Top oyun alanının dışında korner. Top oyun alanının dışında Calegari ayak koydu. Ve sol kanatta Rıdvan bu köşe vuruşunu kullanmak üzere hareketlendi. Topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı Rıdvan. Beşiktaşlı oyuncular rakip ceza sahası içi ve çevresinde konumlanıyor. Rıdvan köşe vuruşunu kullanmak üzere 1-0 üstün Beşiktaş dakika 33. Golü 25. dakikada Çerni kaydetmişti. Rıdvan şimdi köşe vuruşunu kullanmak üzere geldi. Yaptı ortayı kale sahasına. Kimse vuramadı. Çerni vurdu. Dönen top havalandı. Kale alanı üzeri savunma. Dönen topa Jalo vurma çabası. Tekrar Jalo aldı. Orkun'a bıraktı. Orkun kaleye sokuldu. Pası verdi. Sol tarafa aktarılan top. Şut şansı Trossard. Açı aradı. Soluna bıraktı Rıdvan. Sol ayak yerden gönderdi. Eyüpsporlu oyuncular Nihal Ak'ta uzaklaştırdı. Beşiktaş baskısı sürüyor. Topu kazanmak için büyük bir mücadele. Bu topu aldı Olaykan. Büyük alkış aldı. Bir de orta. Orkun yükseldi. Kafayı vuramadı. Adeta saç tellerini top tek geçerek dışarı gidiyor Orkun'un. Ama Olaykan'ın topu kazanma çabası ekseni etrafında döndü. Koordinasyonunu iyi sağladı. Ortayı yaptı. Golde de asisti yapan isimdi Olaykan. Olaykan da son iki maçta büyük bir performans gösteriyor. Kerime'nin tam anlamıyla 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü. Eyüpsporlular şimdi kendi yarı alanlarında bir serbest vuruş kullanmak üzere sağ kanatta kullanacaklar bu serbest vuruşu. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Moldovan kontrol etti. Sol tarafına doğru bıraktı. Topu alan Jules'u savunmanın merkezine gönderilen top. Tekrar kaleci Moldovan. Evet, İstanbul'da dakika 34. Beşiktaş Eyüpspor önünde 1-0 galip durumda. Söz Cihan Beşevli'de.
1: Onur Şahin, teşekkürler. Beşiktaş Park'ta zaman zaman tempo, heyecan artıyor ve Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Sevgili dinleyenler, Eyüpspor karşısında Diyarbakır Stadyumu'na uzanalım. Bakalım orada neler yaşanıyor. Söz Deniz Tuğrul'da.
2: Teşekkürler Cihan Beşevli. Sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmadığımız dakikalarda Diasaba topu ağlara göndermişti ama orada Gift Orban pası verdiği anda bayrak kalktı. Pozisyon offside'tı. Fernando topu ağlara göndermişti. Eliyle avantaj sağladı, belirtildi. Yani iki tarafta golü buldu ama geçerli sayılmadı. 36. dakika Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bir serbest vuruş kararı var şimdi. Gidemedi Fernando Andrade. Yerde kaldı. Serbest vuruşu Erzurumspor Futbol Kulübü kullanacak. Orada taç atışı hemen kullanılmıştı. Kullanılacaktı ki Orhan Ovacıklı tarafından. Fernando yerde kaldı. Şimdi Halil Umut Meler karşılaşmanın hakemi. Takım kaptanlarını yine yanına çağırdı. Orada Fernando'yu da çağırdı. Az önce yaşananlardan dolayı yine Amit Sportif faaliyetlerden bir oyuncuyu da yanına çağırarak uyarılarda bulundu. Top Erzurumspor Futbol Kulübü'nde, oyunda kaldığı yerden hareketlenecek, devam edecek. Dakikalar 37 gösteriyor. Çok fazla pozisyon olmadı karşılaşmada. Az önce belirttiğim anlar yaşandı. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da birbirini tartıyor tabii. Dikkatli bir şekilde gol yememeye çalışıyor tabii takımlar da. Şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü kendi aralığında pas yapıyor. Karıcalıoğlu topla buluştu. Topla birlikte hareketlendi. Verdi pasını Orhan'a. Orhan Ovacıklı yerden oynadı. Taç çizgisi yakınlarında yine Fernando aldı topu. Döndü Rodriguez'e Orhan. Karıcalıoğlu aldı topu tekrar. Onun pası Yakup Kırtay'a. Solda Muyakeç müsait durumdaydı. O Mustafa Fettahoğlu ile oynadı. Mustafa sol kanattan gelme düşüncesinde ama önü kapandı. O döndü tekrar. Geriye hazırlık pasları devam ediyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Topla Gırcalı'yı buluştuktan sonra yerden oynadı Rodriguez'i. Fernando biraz pas kısa düşmüştü. Koştu, yakaladı Fernando. Ve yine top Erzurumspor Futbol Kulübü'nde kaldı. Şimdi Sefa sol kanada gönderdi Muyakiç'e. Muyakiç de atağa katıldı. Bir süredir topla oynuyor konuk ekip Diyarbakır'da. Orta yuvarlakta santra noktası civarında topla buluşan Kırcalı'yı verdi pasını yine Orhan'a. Orhan baktı içeriye, yaptı ortasını. Eren alabilecek mi? Eren alamadı. Orada pozisyon sürüyor ama top Ahmet Sportif faaliyetlere geçti. Orta alanda arkadan yapılan bir hareket orada. Karar faul. Yerde kaldı Ryan Raveleson. Serbest vuruş Ahmet Sportif faaliyetlerin faulü yapan isim. Sefa alıyor değerli dinleyiciler. Dakika 38. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi David Bates, İskoç stoperi, Ahmet Sportif faaliyetlerin onun pası yerden. Topla buluşan Delova, ters kanada oynadı Mehmet Yeşil. Yerden pası, bir ters bir vuruş şimdi. Cagne için fırsat oldu. Cagne ceza sahasında. Cagne çevirdi Kırcalı'yı. Orada Orban pozisyonunu almıştı ama top ona gelmedi. Zamanında müdahale, savunma arkasına doğru Eren koşma çabasında ama savunma çok dikkatli. Bates de hızlı bir şekilde döndü, önünü kapattı. Şimdi Delova topla buluştu. Yine Ahmet Sportif faaliyetlerin atağı. Delova tek top oynadı. Sonra Yirasor, o da sol kanatta gerçekten çok hareketli bir isim. Tabii ilk hafta maçı ama ilerleyen haftalarda Yirasor Gift Orban paslaşmasını, anlaşmasını daha doğrusu belki de çok daha fazla göreceğiz. Maç içerisinde özellikle sol kanadı Orban Yirasor çok fazla kullandı Ahmet Sportif faaliyetlerde. Taç atışını Orhan Ovacıklı kullandı. Kırcalı'yı ileri doğru gönderdi Rodriguez'e. Şimdi top Erzurumspor Futbol Kulübü'ndeydi ama top kaybı Cem Girdar'a. Cem Üstündağ gidemedi. Karar serbest vuruş. Halil Umut Meler pozisyona yakın. Atak yönüne göre sol kanattan serbest vuruş kullanacak Ahmet Sportif faaliyetler. Taç çizgisine oldukça yakın bir yer. Cem orada topu çok iyi sakladı. Orhan Ovacıklı kayarak müdahalesi. Topa doğru düşüncesi ama direkt rakibe doğru, o noktada zamanlamayı çok iyi ayarlayamadı. Şimdi Diaz Saba topun gerisinde, dakikalar 40'ı gösteriyor. Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumunda Diaz Saba baktı arkadaşlarının dağılımına. Tek kişilik bir baraj. Orada Orhan. Diaz Saba şimdi serbest vuruşu kullanacak. Halil Umut Meler karşılaşmanın hekimi oyuncuları uyardı. Diaz Saba gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Gerilerden Bates vurdu top dışarıda. Top bir anda önünde kaldı. Vuruşunu yaptı ama sonuç gelmiyor bu ataktan. Yükseklik kazanan top, gelişine vuruş. Top out'a gitti. Karşılaşmada değerli dinleyiciler, kale vuruşunu Ormaniç kullandı. Kendi yer alanından çıkmaz çabası. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde dediğim anda serbest vuruşu belirledi. Halil Umut Meler orada elle oynamayı tespit etti. 41. dakika, Diyarbakır'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor söz merkezde.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüpspor maçına Beşiktaş Park'a gidiyoruz.
0: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kronometremiz 41. dakikayı gösteriyor. İlk yarıda son anlar Beşiktaş'ın sağ kanata geliştireceği atak Çerni. Çerni rakip yer alanının ortalarına yakın geriye doğru pasını aktardı. Hareketlenen futbolcu Olaytan sol tarafa doğru çevirdi oyunun yönünü. Tek pasla bıraktı Trossard. Şunu belirteyim, kısa bir süre önce Trossard sol kanattan çok iyi hareketlendi. Avuç çizgisine indi. Son çizgi önünde içeri doğru çevirdiği topta açıyı kapattı. Kaleci Moldovan son anda korner yolladı. Sol kanatta bir hayli zorluyor rakip savunmayı Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Trossard. Semih'in kontrol edemediği bir top. Akbadu'dan baskı. Eyüpsporlu oyuncular da top tutmakta çok zorlanıyor. Beşiktaş 1-0'ı yakaladıktan sonra açıkçası rahatladı. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Beşiktaş da gole kadar sıkıntılıydı. Pozisyon bulmakta zorlanıyordu. Ama pas ritmini, oyun temposunu artıran Beşiktaş daha rahat oynamaya başladı. Eyüpspor baskı altında dönen topları da alamayınca kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Tek bir şut denemeleri oldu. Orada da kaleci Nübel ceza alanı dışından çekilen şutu kolaylıkla blok etmeyi başardı. Beşiktaş sol kanatta, sol iç koridorda rakip sahada kaptan Orkun'la atak geliştiriyor. Orkun tekrar topu aldı arkadaşından, bıraktığı Salih'e. Salih'ten gelen top şimdi Olaytan orta yuvarlağın içinden çıktı. Sağ tarafında Akmadu. Ayak içiyle tekrar Akmadu Olaytan'la yardımlaştı. Yerden gelen pası alan Orkun. Orkun sol iç koridora yöneldi. Taç çizgisi yakınlarında hareketlenen futbolcu Rıdvan, ardından Trossard. Ceza alanı ön tarafına bıraktı. Salih aldı. Ön çizgi üstünde sol taraftaki boşluğa Rıdvan. Ceza alanı yan çizgisi bir orta. Taylan'a gelmedi. Dönen toplar sürekli Beşiktaşlı oyuncularda. Olaytan sağına çekti. Boşluk aradı. Taç çizgisi yakınlarında Çerni ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Rakip yarı alanın ortalarına doğru döndü Beşiktaşlı oyuncular. Şimdi Salih, sol tarafındaki arkadaşı Jalo dikine gitti. Dribling halinde vites attırdı. Sol köşe gönderdiklerine yakın pasını gönderdi Rıdvan'a. Rıdvan'dan Trossard'a. Pasları hızlı yapıyor Beşiktaş. Şimdi Orkun. Tekrar Trossard. Ceza alanı sol köşesi. Vuruşunda top rakibine çarptı Mihalak. Dönen top yine Beşiktaş'ta. Rıdvan'da. Eyüpsporlular ayaklarında top tutamıyor. Şimdi Olaytan. Sağ tarafa döndü. Vassal Terni. Ceza alanı sağ köşesinden girdi içeri. Sağ ayak ortaya doğru bıraktı. Taylan. Taylan'dan gelen top Akmadu. Ceza alanı köşesine yakın Çerni. Geriye döndü Taylan Akmadu. Bu pas temposu Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti. Şimdi Trossard derinlemesine pas. Orkun Trossard ceza alanı köşesine yakın. Sıyrılamadı rakibinden. Ve top şimdi oyun alanının dışına çıkıyor. Bu arada oyuncularına Eyüpspor teknik direktörü Özhan Pulat sakin olun diyor. Uyarılarda bulunuyor. Rakip sahanın ortalarına yakın topu alan Salih. Sağ kanattaki Çerni'ye. Çerni'den geriye doğru geldi Akmadu. Akmadu orta yuvarlağın sağındaki boşluk. Orada Olaytan. Ardından Jalo. Rakip sahanın ortaları Rıdvan. Dönmeye çalışıyor Semih. Faulle durduruldu. Semih'e yapılan faul. Ve Beşiktaş takımı şimdi serbest vuruşu kullanacak. Ceza alanı ön çizgisinin yaklaşık 8-9 metre kadar gerisinden ve kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan kullanılacak bu serbest vuruş. Aşağı yukarı 25 metre civarında bir uzaklıkta olduğunu tahmin ediyorum. Serbest vuruşun kullanılacağı noktanın topun başında kaptan Orkun 9 metre 15 santime çekti. Eyüpsporlu oyuncuları baraj hakem Oğuzhan Çakır. Free kick kullanılmak üzere ilk yarıda normal süre son dakikanın içerisindeyiz. Dördüncü hakem Muhammed Ali Metoğlu duraklamaları işaret etmek üzere Beşiktaş serbest vuruşu biraz sonra kullanacak. En az bir ilave dakika oynanmamış kabul edilen süre. Kritik bir an olabilir. Orkun topun başında. Baraj oluşturuldu. İşaret gelmek üzere 1-0 üstün Beşiktaş. 45+1'deyiz şimdi. Düdük çaldı. İşaret geldi. Orkun geliyor. Sağ ayakta vuruşunu yapıyor. Barajdan döndü. Tekrar Orkun. Sağ ayak vurdu. Yine Eyüpsporlu oyuncular uzaklaştırdı. Saatini kontrol ediyor. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Beşiktaş için ilk yarının son anlarında yeni bir atak denemesi olabilir. Rıdvan orta yuvarlağın içine bıraktı Taylan'a. Taylan'ın sağ tarafında hareketlenen şimdi Akmadu. Ondan ileri gönderilen top bu topu uzaklaştırıyor. Eyüpsporlu oyuncular Talha ortaya doğru bıraktı. Masanga. Masanga sağ kanada orta çizgi üzerine Rıdvan müdahale etti. Trossard aldı Rıdvan'ın koşu yoluna. Son çizgiye doğru hareketlendi Rıdvan. Sol ayak yaptı ortayı. Çerni'ye doğru Talha kafayı vurdu. Kademede başarılı. Ardından sağ kanada Mihalak'a gelecek bir top. Trossard ayak koydu. Yine Beşiktaş oyuncular topu aldı dediğim anda. İlk yarının son düdüğünü çalıyor hakem Oğuzhan Çakır. Evet, ilk yarının sonucu Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Tek golü atan Çerni Beşiktaş'ta 25. dakikada golü kaydetti. İlk yarı bu şekilde bitiyor ve tekrar Cihan Beşevli ile söz.
1: Evet sevgili dinleyenler, ilk yarı için Onur Şahin'e teşekkür ediyoruz. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 ilk yarının sonucu.

0: Diyarbakır Stadyumu'nda da ilk yarı sona erdi ve sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
1: Diyarbakır'da ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Fernando topu ağlara göndermişti. Fakat eliyle bir orada temasının olduğu belirlendi. Daha sonrasında Gift Orban şık pasla Diasaba'yı ceza sahasında topla buluşturmuştu. Diasaba offside pozisyonunda olduğu için bu kez de Ahmet Sportif faaliyetlerin ağlara gönderdiği top Diasaba'yla gol değeri kazanmadı. İlk yarı bu pozisyonlarla geçti. İlk yarının son anlarında sağ kanattan yapılan bir ortada Eren Tozlu hava topuna yükseldi ama orada istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu söylediklerimin dışında çok net de pozisyonlar olmadı açıkçası. İki tarafta ama kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Diyarbakır'dan şimdilik sözü merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyorum.
0: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, böylelikle ilk yarı sonuçları Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Erzurumspor 0. Maçların ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
2: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu ay özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa.

0: yaşayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklamlar. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
3: Tekrar birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç, Hasan Tellioğlu ile birlikte spikeriniz ben Can Beşevli. İlk yarı sonuçları: Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 0, Erzurum Spor 0 sonuçları alınmıştı. Ve Beşiktaş'ın tek golünü 25. dakikada Olayita'nın harika bir aşırtma, savunma arkasına doğru aşırtma pasıyla Çerne'nin düzgün vuruşuyla bulduğu golle Beşiktaş Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor maçındaysa ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarılar başlayacak. Önce Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor karşılaşması önce sona ermişti. Deniz Tuğrul'a uzanacağız. Değerli dinleyenler, İstanbul Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesinde Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0'la geçerek averajla liderliğe oturdu. İki farklı kazanan tek takım Başakşehir'di ve Diyarbakır Stadyumunda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor maçının ikinci yarısı başlamak üzere. Şimdi sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
4: Teşekkürler Can Beyşevli. İkinci yarıya Eren Tozun'un vuruşuyla Erzurumspor Futbol Kulübü başladı. Ön alanda baskı geldi. Orman şimdi yerden. Cagne yerden vurdu, top dışarıda. İkinci yarıda ilk ciddi atak Mbaye Cagne ile geldi. Ahmet Sportif Faaliyetler'de bir anlık hata, top kaybı Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Yakup Kırtay yerden oynamıştı. Baye bekledi. Orman tek top oynadı. Cagne kalecinin sağına doğru vurdu ama top farklı şekilde out'a gitti. Kale vuruşu kullanıldı Erzurumspor Futbol Kulübü'nde şimdi. Orhan bekledi. Taç çizgisine yakın yer, topla buluşan o noktada Baye ileri doğru gönderdi. Top kaleciye kadar geldi, Lafon'a. İkinci yarı daha tempolu başladı. İlk yarı 0-0 sona ermişti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Ryan Raveleson, onun pası yerden Mehmet Yeşil, döndü geriye kalecisine Lafon. Kendi yer alanında pas yapıyor Ahmet Sportif Faaliyetler. Bates Krasniç ile oynadı. Hazırlık pasları.

0: şimdi taç atışı kullanıldı. Sefa Mujakić yerden pas. Orta alana doğru top kaybı geldi. Orada Ravelesson topu aldıktan sonra gidemedi. Şimdi Eren geriye kadar geldi, topu aldı. Yerden pası Orhan'a. Eren Tozlu geçti rakip yer alana. Erzurum Spor Futbol Kulübü. Fernando öyle gelişiyor atak. Fernando bası topu acele etmedi. Topla buluşan Baye. Ravelesson'dan baskı var Baye'ye. Döndü geriye. Erzurum'da 48. dakika. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün atağı Diyarbakır'da 48. dakika. Şimdi Sefa orta alanda yerden pası Baye ve Orhan topla buluştu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Diyarbakır'da. Söz merkezde Cihan Beşevli'de.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Park'ta ikinci yarı başladı ve söz Onur Şahin'de.
2: Cihan Beşevli, teşekkürler. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Eyüp Spor önünde. Maçın ikinci yarısında, ikinci mücadelenin 47. dakikasındayız, onu belirtelim. İkinci yarı başlarken Eyüp Spor'da bir oyuncu değişikliği oldu. Sabiri oyundan çıktı. 15 numaralı formasıyla Charles Yao ikinci yarıda Sabiri'nin yerine oyuna girdi Eyüp Spor'da. İlk yarıda Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü 25. dakikada Çerni'nin golüyle bulmuştu. Olayta'nın mükemmel pasında Çerni golü atmıştı. Golden sonra da Beşiktaş'ın büyük bir baskısı oluştu. Eyüp Spor savunmada zorlandı. Bakalım ikinci yarı nasıl bir oyun izleyeceğiz. Şimdi ikinci yarıda oyuna giren Yao geliyor. Charles Yao Beşiktaş ceza alanına sokuldu. Pasını aktardı. Sol çapraz. Atak tehlikeli. Beşiktaş savunmasının müdahalesi var. Bu arada maçın hakeminin bir uyarısı. Evet, oyunu durdurdu hakem. Oğuzhan Çakır ve Eyüp Sporlu bir oyuncuya da orada bakıyorum. Yao'ya bir sarı kart gösterdi. Evet, Yao atağı sürükleyen isimdi. İkinci yarının hemen başında oyuna girmişti. Ona bir sarı kart çıktı. Yao ceza alanı ön tarafına doğru geldi. Pasını aktardı. Bu arada savunmanın bir müdahalesi oldu. Bir sözlü diyalog yaşandı ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Yao'ya sarı kartı gösterdi. Yao sarı kartı gördü. Biz de notlarımızın arasına aldık. Ve şimdi Beşiktaş takımında Trossard topu kontrol etti. Trossard orta çizgi yakınlarına pasını yolladı Semih'e. Semih geriye doğru döndü. Akbadu onun pasında Orkun. Sağ ayak içi havalandırdı. Çerni ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Çerni yerden Taylan destek verdi. Bir orta, savunmada bir müdahale. Korner. Zach Jules kafayı vurdu. Tehlikeyi önledi. Ve sağ kanat tahtak yönüne göre Beşiktaş köşe vuruşunu kullanacak Çerni ile. Sağ kanatta Çerni topu ceza alanının içindeki arkadaşlarına biraz sonra gönderecek. Beşiktaşlı bazı oyuncuların elle oynama yolunda bir iddiası oldu zannediyorum. Kısa bir diyalog yaşandı ve köşe vuruşunun kullanılmasını istedi maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Ve Vaslav Çerni şimdi köşe vuruşunu kullandı. Havadan geliyor top. Uzak kare direğine doğru. Savunmada bir müdahale. Sol kanatta avuç çizgisine yakın Trossard topu aldı. Yerden Rıdvan'a. Rıdvan sıyrıldı. Ortası penaltı noktası yakınları. Savunmadan dönen topu Olaytan alma çabasında. Olaytan topu istediği biçimde ileri gönderemedi. Jalo araya girdi. Başarılı hamle. Sağ kanatta Çerni. Ceza alanının hemen dışı. Pası aktardı. Orkun yerden gönderiyor topu kale alanı ön çizgisine. Eyüp Sporlu oyuncular yine karşıladı. Dönen toplar sürekli Beşiktaşlı oyuncularda kalıyor bu bölümde. Ve bu arada Beşiktaş lehine bir faulü daha işaret ediyor hakem Oğuzhan Çakır. Ceza alanı ön çizgisinin yaklaşık 2-3 metre kadar gerisinden ve kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktada Olaytan'a yapılan faulü tespit ediyor hakem Oğuzhan Çakır. Faulü hareket sonrasında. O hareketi de yapan Charles Yao, Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. 9-15'i adımlıyor hakem. Şimdi çizgiyi çekti. Eyüp Sporlu barajda yer alacak oyuncuların durması gereken yeri belirledi. Ve Beşiktaş'ta Orkun'la Çerni baş başa verdiler. Bu serbest vuruşu

0: nasıl kullanacaklarını konuşuyorlar aralarında. 1-0 önde Beşiktaş. 51. dakika, Çerni'nin tek golü var. Ligin ilk hafta mücadelesi. Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. İki İstanbul takımının maçında. Şimdi işaret geldi. Çerni ayak içi yerden çat vurdu, direkten döndü. Tekrar Çerni koştu, topla buluşamadı. Çerni çok etkili bir vuruş. Çerni'nin vuruşu uzak direk dibine gitti. Direkten geri geldi. Beşiktaş ikinci gole çok ama çok yaklaştı biraz önce. Savunmasının sol tarafında Rıdvan topu aldı.
1: Sevgili dinleyenler, Diyarbakır Stadyumu'nda gol haberi var ve sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz.
2: Diasaba topu ağlarla buluşturuyor. Ahmet Sportif Faaliyetler 1-0 önde. Savunmanın arkasına gönderilen top. Diasaba topu ilk anda çok iyi kontrol etti ve sonrasında karşısında Yakup Kırtay'ı yere düşürdü, yatırdı uzun gönderiden topta ve gol vuruşunu yaptı. Gerçekten çok güzel bir gole imza atıyor Diasaba ve Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında Diasaba'nın attığı golle 1-0 önde, uzun gönderiden topta iyi kontrol Diasaba'dan ve sonrasında Yakup Kırtay müdahale etmek istedi, topu çekti ve gol vuruşunu yaptı. Kaleci Orban için yanılttı ve oyunda yeniden hareketleniyor. Ahmet Sportif Faaliyetler 1, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Bakalım kalan dakikalarda bu gol oyunu nasıl değiştirecek? Yakup yerden pası, Kırcalıyu ön alanda, Orban'dan baskı. Orban döndü geriye. Orbanić ileri doğru gönderdi. Kafayla müdahale, Sefa yerde sekti top. Baye, Ravel'e son top kapma çabası şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü'nün hata. Sefa verdi pasını. Fernando yaptı ortasını, kale sahasında top sekti ve doğrudan dışarı çıktı. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün de sağ kanattan Fernando ile geldiğini belirtebiliriz. Ortasında o noktada Eren Tozlu'yu topla buluşturamadı. Fernando şimdi kale vuruşu, Ahmet Sportif Faaliyetler'in Lafon kullanacak. Diasaba geçen sezonun da tabii flash ismiydi. Kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de de golle tanıştı. Bu sezon Sor topla buluşmuştu ama orada Halil Umut Meler daha öncesinde bir faulü tespit etti. Sor'un rakibine yaptığı hareket dolayısıyla Yira Collins Sor, o da çok hareketli. Şimdi Mujakić yerden pası, Mustafa alabilecek mi? Orada bir hata geldi. Mustafa'da kaldı top. Mujakić'le atak devam ediyor. Mujakić de zaman zaman bindirmelere katılıyor ama biraz ağır kalıyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Hemen taş atışı kullanıldı. Sefa rakip yer alanda, konuk ekip döndü geriye. Sefa Kırcalıyu, onun pası yerden. Orhan tek top oynadı. Sağ kanada Rodriguez etkili gelişiyor atak. Ceza sahasında Eren top istiyor. Orada biraz da tabii Eren de yalnız kaldı. Şimdi Orhan Rodriguez yerden oynadı. Baye çekti topu, Orhan'ın önüne doğru yuvarladı. Yerden pas şimdi tekrar. Şut şansı olabilir. Çapraz pozisyon, dışarı çıkarılan topta isabetli olmadı. Baskı Cagney'e, geriye kadar geldi. Savunmasına yardım etmek istiyor. Çıkabilecek mi? Ahmet Sportif Faaliyetler hızlı çıktı şimdi Orban'la. Savunma önde yakalandı. Orban kendi gitti. Orban şut açısı aradı. Orban vurdu. Top orada Yakup'tan sekiyor. Orhan Ovacık'la köşe gönderi yakın yerde. Topla buluştu. Yerden pası. Şimdi Baye ve Erzurumspor Futbol Kulübü atak başlangıcını yapıyor. Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler 1, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, söz merkezde.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Beşiktaş Park'a gidiyoruz ve söz Onur Şahin'de.
0: Çok teşekkürler sevgili Cihan. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 25. dakikada Çerni siyah beyaz ekibin golünü atmıştı. Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta Trossard sarı kart gördü. Calegari'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ve yine Olaytan'ın çok güzel bir pasında ceza alanı sağ çaprazında...

0: Ayla'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Beşiktaş ikinci gole yaklaşmıştı. Şimdi Eyüp Spor takımı atak hazırlığında. Sağ kanada doğru aktarılan pas Beşiktaş sahasının ortaları. Kalegari aldı, yaptı ortayı. Kaleci Nübel çok güvenli biçimde kale alanı ön çizgisi üzerinde topu aldı. Eliyle oyun kurdu. Boş bir alan, 3-3 geliyor Beşiktaş. Rakip sahanın ortalarına gitti Olaytan. Sağ tarafına bıraktı. Kaptan Orkun tam cezalarını sağ köşesi içeri bıraktı. Tekrar aldı, yerde kaldı. Faul bekliyor Orkun. Oyun devam ediyor. Top Eyüp Sporlu oyuncularda. Şimdi Talha. Geriye döndü. Orada Costa. Costa'dan sağ tarafa. Orkun ayağa kalkamadı. Eyüp Spor takımı kendi yarı alanında atak hazırlığında. Kalegari ve Costa. Orta yuvarlağın içine gönderilen pas. Sağ iç koridorda Talha. Yerden çıkardı. Abdullahi ceza alanı sağ çaptası. Çalım denedi, sıyrılamadı. Rıdvan pası verdi. Trossard topu dışarı gönderdi. Orkun ayağa kalkamayınca. Şimdi maçın hakemi Oğuzhan Çakır. Rakip ceza alanı ön tarafında yerde kalan Orkun'un olduğu bölüme doğru gitti. Orkun sendeleyerek ayağa kalktı. Orkun ayakta, bu arada oyuncular da su istediler kenardan. Su ihtiyaçlarını, sıvı ihtiyaçlarını giderdiler. Taç'la oyun başlamak üzere. 1-0 üstün Beşiktaş ilk hafta maçında sahasında taraftarının önünde güzel bir atmosferde ve Eyüp Sporlu oyuncular da şimdi centilmence topu Beşiktaşlılara bıraktı. Sakatlık dolayısıyla Trossard topu dışarı göndermişti. Hareketlenen Rıdvan kaleci Nübel'e. Nübel topu ceza alanı ön tarafındaki Akbadu'ya gönderdi. Akbadu topu aldıktan sonra kendi sahasının ortalarında yavaş adımlarla yerden pası gönderdi Orkun'a. Orkun Çerni'ye. Çerni topu havalandırdı. Hareketlenen futbolcu Taylan. Ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Faul yapıyor Taylan rakibine. Yardımcı hakem bayrağıyla uyardı Hüseyin Aylak. Oğuzhan Çakır'ı ve maçın hakemi de bu uyarıya itibar etti. Kendi yarı alanında Eyüp Sporlu oyuncular serbest vuruşu kullandı. Kaleci Moldovan topu aldı. Sol tarafına bıraktı Zack Jules. Tak çizgisine yakın bölüm yerden pas gönderdi. Şimdi geriye doğru aktarıldı. Ortaya merkeze gönderilen resmi pas araya girdi Salih. Ardından sol tarafa Trossard'a gelmiyor. Müdahaleyi yaptı Kalegari. Ortaya doğru bıraktı. Hızlı hücum şansı Charles Yao. Sol tarafa doğru pası yolladı. Orada Pintor. Ceza alanına sol köşeden sokuldu. Çerni de savunmaya döndü. Taylan da bastırdı. Ceza sahası Pintor. Son çizgi önü Taylan ayak koyuyor. Korner. Atak yönüne göre sol kanatta misafir Eyüp Spor köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Pintor biraz önce akını geliştiren isimdi. Bu dakikaya kadar çok önemli bir fırsat, gol şansı bulamadı Eyüp Spor. Şimdi çeyrek daire içerisine bırakılan top köşe vuruşu kullanılma hazırlığı içerisinde. Eyüp Spor'dan 5 oyuncu ceza alanına gitti. Orta gelecek. Şimdi orta havadan geldi. Penaltı noktası yakınlarına süzüldü. Kafayı vurdu. Jalo sol taç çizgisi yakınları Trossard. Trossard pres altında sol köşe göndere yakın. Bir oyuncu daha geldi karşısına. Trossard'ın oyun alanı dışına çıkan top ve taç Beşiktaş'ın. Sol kanatta siyah beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz. Bu köşe noktasına yakın tacı kullanma hazırlığında maçın hakemi saymaya başladı. Rıdvan şimdi hızlandı. Tacı kullandı. Uzun mesafeli Semih'e ulaştıramadı. Ardından ters bir vuruş. Jalo ceza sahasına indi. Abdullah'ya hareketlendi. Beşiktaşlı oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı. Yine bir hayli yükselen top şimdi yere indi. Savunma derinliğinde Zack Jules'un kontrolünde ceza alanı dışında kaleci Moldovan tekrar bıraktı. Zack Jules savunmanın merkezi.
1: Sevgili dinleyenler, Diyarbakır Stadyumu'nda gol haberi var ve sözü Deniz Turul'a bırakıyoruz.
2: Ahmet Sportif faaliyetler farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan taç atışı Orban şık bıraktı, geriye çıkardı. Yayda topun gelişini Diaz Saba çok iyi vuruyor tekte ve kaleci Orban içi bir kez daha mağlup etti. Diaz Saba sol ayağıyla uzak köşe, kalecinin sağına doğru yerden çok düzgün vurdu. Taç atışı kullanılmıştı sol kanattan ve ceza sahasında gelişen atakta Yirasor önce sonrasında Orban.

0: Ayağın şık pas Cezayir'i ön çizgisinde bekletmeden sol ayağıyla çok iyi vurdu. Diasaba ve onun golleriyle Ahmet Sportif faaliyetler şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi takımdı ve bunun da karşılığını alıyor. Şimdi oyuncu değişiklikleri yaşanacak tabii. Bakalım kalan dakikalar, tabii daha yarım saat var ama Erzurumspor Futbol Kulübü biraz ileride çoğalmakta zorlandı. Eren Tuzlu biraz yalnız kaldı. Şimdi Fernando Andrade kenara geliyor. Sefa kenara geliyor. Oyuncu değişiklikleri. Ebosele'yi görüyorum, yeni transferi. Başakşehir'den hatırlayacaktır futbol severler onu. Ebosele'yi oyuna sürüyor şimdi Serkan Özbalta. Ve aynı zamanda bir oyuncu değişikliği daha yapandı. Kerk oyunda 64. dakikada. İlerleyen dakikalarda yine gol veya gelişmeler olduğu takdirde sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız ve Santra'da yeniden yapılıyor. Oyun yeniden hareketlenecek. Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler 2, Erzurumspor Futbol Kulübü 0 söz merkezde.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Ahmet Sportif faaliyetler farkı 2'ye çıkardı Erzurumspor karşısında ve biz yeniden Beşiktaş Park'a gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
2: Beşiktaş 1-0 üstün durumda. Şu anda iki oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Trossard oyundan çıktı.
3: Beşiktaş'ımızda oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncumuz. 90
2: Trossard çıktı. İlhan girdi. Ve Semih'in yerine de Yan Yo oyuna dahil oldu. İfspor'da da Bilal Mutabba oyuna girdi ve Pintor oyundan çıktı. İki takımda da değişiklikler gerçekleşti. Evet, Beşiktaş'ta Semih ve Trossard oyundan çıktılar. Yan Yo ve genç oyuncu İlhan Fakıllı oyunda. Pintor çıktı. İfspor'da ve az önce belirttiğim gibi Mutabba oyuna girdi. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ve şimdi siyah beyazlı ekip atak hazırlığında. Olaytan yerde kaldı. Faalle durduruldu. Zach Jules faal yapan oyuncu. Beşiktaşlı taraftarların desteği artıyor bu bölümde. İkinci yarıda biraz daha fazla oyuncuyla Beşiktaş sahasına gelmeye çalışıyor Eyüpspor. Ama istedikleri gol fırsatlarını henüz yakalayabilmiş değiller. Orta yuvarlanan rakip yanına bakan diliminde Olaytan sağ tarafına doğru pasını aktardı. Orada Akbadu, taç çizgisi yakınları, karşı diliminler önünde Çerni, Akbadu ve ardından Beşiktaş takımı atak yönü olarak sol kanat olarak belirledi. Salih pası verdi. Topuk pası düşüncesi Rıdvan'dan olmadı. Müdahale geldi savunmadan. Tekrar Salih'ten baskı. Top oyun alanı dışında ve Eyüpsporlular oyuna başlatacaklar. Evet, Eyüpspor'da hemen Costa topu arkadaşlarına bıraktı. Serbest vuruş kullanıyor Calegari. Ondan gelen top El Yamik'te. El Yamik kalecisine döndü Moldovan'a. Moldovan ceza alanının hemen dışına Zach Jules'a. Orkun'un baskısı var. Sol kanada şimdi aktarılan bir pas. Talha topu aldı ve kaptırdı. Olaytan araya girdi. Pası verdi Orkun'a. Ceza sahasına girdi Orkun. Orkun vurdu baskı altında korner. Orkun'un vuruşu rakibine çarptı. Dışarı gitti ve köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Atak yönüne göre sağ kanatta. Talha'nın kaptırdığı top, Olaytan'ın derin pası, rakip yarı alanının ortalarında. Bu derinlemesine pasları çok iyi atıyor Olaytan. Golde de pası vermişti yine ikinci yarıda. Taylan'a verdiği çok güzel bir pas vardı. Bir üçüncü pasını daha izledik ve şimdi köşe vuruşu kullanılmak üzere. Orkun bir orta, yakın kare direği, o indirdi. Kafa vuruşu, kaleci Moldovan uzandı. Top oyun alanı dışında son temas Moldovan'dan ve korner. Beşiktaş'ın yine bu kez yön değiştiriyor köşe vuruşu. Çerni topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Çerni ceza alanı içindeki arkadaşlarının dağılımına baktı. Sol ayak içi yaptı ortayı. Kale alanı ön tarafı savunmadan geri geliyor ceza alanı dışı.

0: uzaklaştırılan top araya girdi. İlhan, İlhan pası verdi. Orta çizgi yakınlarında Olaytan, Olaytan orta çizgiye paralel pas gönderdi. Hareketlenen Taylan, yerden gelen topu kontrol eden Akpadu, Jalo ile paslaştı. Jalo da en emin yol kalecisine dönüyor Nübel'e. Nübel kendi sahasının ortalarında sağ ayakla orta çizgiye gönderdi. Santifor'una Oha, Yan Yuo markaj altında iyi saklıyor topu. O sağ kanada yöneldi. Pası gönderdi Çerni. Çerni'den Orkun, tekrar o sağ iç koridorda ters araba baktı. Oyuna genişlik kazandırdı. İlhan topu aldı. İlhan Fakıllı 20 yaşında çok genç bir isim ve İtalyano'nun gözdelerinden biri oldu Beşiktaş'ta. Şimdi sağ kanatta taç çizgisi yakınlarında Taylan. Taylan Çerni ile duvar pası, bir de orta yaptı ama bir hayli yüksek top. Ters tarafa sol kanada açıldı. Çıkmadan kontrol ediyor Olaytan. Yerden bıraktı İlhan'a. İlhan'dan Olaytan. Ritmini arttırdı oyunun Beşiktaş. Kale alanı sol köşesi o. Bir topuk hareketi önündeki rakibine çarpıyor. Orada kale gari. Dönen top yine Beşiktaşlı oyuncularda. Orta yuvarlağın içerisinde Akpadu. O yerden bıraktı Salih'e. Salih'ten gelen top sol taraf Jalo. Jalo'dan Orkun. Yuvarlan rakip yanına bakan diriminde tekrar Salih, sağ ayak içi taç çizgisi yakınları, pas arası yapmak isteyen Eyüp sporlu oyuncu orada dokunuyor topa, taç Beşiktaş'ın, atış kullanıldı. Çerni yaya doğru bıraktı, oh oh yerde kaldı, faul yapılıyor kendisine. Serbest vuruş kullanacak siyah beyazlı ekip. Costa faul yaptı, sarı kartı vardı ve kırmızı kart. 28. dakikada sarı kart görmüştü. Ve bu faulün ardından, Oha yaptığı müdahalenin ardından Costa ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartı görüyor ve takımını 10 kişi bırakıyor. Değerli futbol severler, 68. dakika Costa kırmızı kart gördü. Eyüpspor 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ta Yan Yuo, Güney Koreli oyuncu, şimdi bir sakatlık problemi yaşıyor. Kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafeden biraz sonra serbest vuruş kullanılacak. Oh ayağa kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Şimdi bakalım doğrulabilecek mi? Evet, oh ayağa kalktı şimdi. Biraz sonra kullanılacak serbest vuruş. 10 kişi kaldı. Eyüpspor Beşiktaş 1-5-6 dakikadır tempoyu çok arttırdı. Tabiri caizse vites yükseltti. Oh! Oyuna çok istekli girdi. Sahanın her bölgesinde hem bir bağlantılı oyuncusu olarak paslar veriyor. Oyunun yönünü değiştiriyor. Ve onun belki de katkısıyla hızlanan Beşiktaş ve Oha yapılan faul sonrasında.
1: Diyarbakır Stadyumunda Diyarbakır'dan gol haberi var ve sözü Deniz Tuğrul'a bırakıyoruz. Ahmet Sportif faaliyetler farkı 3'e çıkardı. Oyuna az önce giren iki isim Samuel Bale asisti yaptı. Gökhan Gül topu ağlara gönderdi. Krasic sağ kanattan pası verdi. Samuel Bale ceza sahasına girdi. Rakibine kart etti. Topu çok iyi çekti ve boşta olan arkadaşını gördü. Orada Gökhan Gül topun gelişine vurdu. Kalecinin sağına doğru Orbanic uzandı ama bu topu çıkaramadı. Topu ağlarında gördü ve Ahmet Sportif faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında Gökhan'ın attığı golle aradaki farkı da böylece 3'e çıkarmış olduğu oyunda Diyarbakır'da yeniden hareketleniyor. Sözü merkeze bırakalım şimdilik.
2: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Beşiktaş Park'tayız.
0: Beşiktaş'ta Orkun serbest vuruşu kullandı. Top az farkla dışarı gidiyor. 1-0 önde Beşiktaş. 70. dakikanın içerisindeyiz. 10 kişi kaldı Eyüpspor. Bir kez daha belirteyim. Costa ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartı gördü. 68. dakikada şimdi kaleci Moldovan kale alanı ön çizgisi üzerine topu bıraktı. Beşiktaşlı taraftarların büyük coşkusu ve tribün şovu var. Bu dakikalarda 12. adam taraftar yine iş başında Beşiktaş'ta. Sol kanada aktarılan pas Eyüpspor'un geliştirdiği hücum. Avuç çizgisine yakın Akpadu ayak koydu. Topu dışarı gönderdi. Mialak'tan önce ve köşe vuruşu kullanacak Eyüpspor.

Eyüpspor'da bu köşe vuruşunu Charles Yao değerlendirecek. Topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Yanına sokulan arkadaşına bakıyor. Evet. Vazgeçti. Mutabba korneri kullanacak. Ceza sahası içinde 4 Eyüpsporlu oyuncu hazır bekliyor. Orta gelmek üzere. Orta kale sahasına oh kafayı vurdu. Mihala kaldı. Polonyalı oyuncu sol tarafa bıraktı. Bir orta şansı daha. Orta uzak noktaya doğru. Beşiktaş savunması son teması yaptı. Zekcuz arka direkte müsaitti. Şimdi yapılan ortada top direkt olarak out'a çıktı. Ortayı yapan El Yamik. O da savunmadan ileri çıktı. Ortası isabetli değil. Kale vuruşunu kullandı. Lübel savunmasının sağ tarafında Taylan. Ceza alanı içine pasını gönderdi. Hareketlenen Akmadu. Ondan gelen pası alan Jalo. Jalo'dan Olaytan'a. Olaytan sol taç çizgisi yakınları. Numaralı tribünler önü Rıdvan. Rıdvan pasını aktardı. Tekrar topu aldı. Rıdvan sol kanatta çizgiye paralel derin pas. Olaytan yüzünü kendi karesine döndü. Pozisyonunu kaybeder gibi oldu. Pası verdi İlhan'a. Ardından Rıdvan ve sonra Salih. Topu kaleci Lübel'e kazandırdı. Lübel sağ kanada pasını gönderdi. Akmadu taç çizgisi yakınlarında Çerni topu ileri boş alana gönderdi. Rakip sağda Taylan. Taylan bıraktı Orkun'a. Taylan koşuyu sürdürdü. Rakip sağda sağ kanatta Orkun'dan ters tarafa sol kanada ceza alanı sol köşesi Olaytan verdi İlhan'a. İlhan şut açısı boş alana ceza sahası Orkun aldı. Orkun bekledi. Boşluk bulmaya çalıştı. Rakip sahanın ortalarında Salih Özcan yükleniyor. Beşiktaş tüm hatlarıyla yükleniyor. 10 kişi oynayan Eyüpspor direnmeye çalışıyor. 1-0 üstün senin Beşiktaş ikinci gol peşinde. Şimdi Olaytan sol tarafta Rıdvan var. O içeri doğru topu çekmeye çalıştı. Şık bir harekette başarılı olamadı ve kontratak şansı. Sağ kanatta boş alan. Süratle geliyor şimdi Eyüpspor takımı. Hareketlenen futbolcu biraz geç kaldı. Bekledi orada. Beşiktaş savunması yerleşme şansı buldu. Ceza alanının yanındaki boşluk ve Eyüpspor bir serbest vuruş kullanacak. Faul yapıyor. Beşiktaş savunmasında Olaytan ceza alanı sağ yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda Eyüpspor bir serbest vuruş kullanma hazırlığı içerisinde. Sağ kanatta bu serbest vuruş bakalım nasıl kullanılacak. Akan hareketli oyunda pozisyon bulmakta zorlanan Eyüpspor için bu duran toplar kaleye yakın noktalarda elbette çok daha fazla kıymet kazanmış durumda. 74. dakika iki kişilik baraj oluşturuldu. Beşiktaş savunmasında şimdi Çerni ayrıldı. Tek kişilik bir baraj. Eyüpsporlu oyuncular Beşiktaş ceza sahasına 4 oyuncu gönderdi. 2 oyuncu yay üstünde bekliyor. Free kick kullanma hazırlığı. Tek kişilik baraj işaret gelmek üzere. Lübel arkadaşlarını uyardı. Şimdi doğrudan kaleye doğru bu top iyi. Beşiktaş savunmasından geri gelen top ve ardından orta alana açılan top Eyüpsporlar tarafından Kalegari ile tekrar ileri gönderildi. Beşiktaş savunması karşıladı. Şu anda Yao topu aldı. Sağ kanatta Charles Yao sağ iç boşluğa girdi. Duvar pası başarılı. Yao topu sol iç koridora gönderdi. Beşiktaş sahasının ortalarında hareketlenen futbolcu Masanga şut pozisyonu yerden vurdu ama isabetli. Vuramadı Masanga. Masanga topu biraz sürdü. Şut açısı buldu ama direğin çok uzağından top dışarı gitti. Masanga Kongolu oyuncu. Eski bir Hatay sporlu bu vuruşundan sonuç alamadı. Şimdi hareketlenen Jalo yerden pası yolladı kaptan Orkun. Ondan gelen pas Olaytan yine bir dip top ileri doğru. Oh yerde yine oha yapılan bir faul serbest vuruş Beşiktaş'ın. Oh sürekli alan değiştiriyor. Çok mobil sahanın her bölgesinde kanatlara gidiyor. Merkezde pas bağlantıları içerisinde. Tabi Beşiktaş'ta Vlahovic gibi dünya çapında bir yıldızla kadroya katıldı. Ve oh içinde sert bir rekabet olacak Santifor bölgesinde. Rakip yer alanının ortalarına yakın Orkun Beşiktaş'ta serbest vuruşu kullanmak üzere. Vincenzo Montella da milli takım teknik direktörü maçı izledi.

0: Yenler arasında serbest vuruş kullanıldı. Rıdvan aldı. Son çizgiye indi. Orta savunmadan döndü. Tekrar Rıdvan Orkun ve Eyüpsporlu oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı. Yeniden gelecek Beşiktaş. Sol taç çizgisi yakınları topu alan ceza alanının yanındaki boşluğa yakın İlhan. O bıraktı Salih'e. Salih'ten Olaytan. Olaytan'dan sağ kanada köşe bayrağına yakın Çerni. Ceza alanı sağ köşesi Taylan. Paslaşmak istedi arkadaşı Orkun'la. Biraz zorlandı ama topu aldı. Geriye doğru döndü. Hareketlenen Olaytan yerden çıkardı. Rıdvan çalım denedi Rıdvan. Rıdvan bir ara pas. Oh! Sert vurdu rakibinden. Geri gelen top. Şimdi karşı atak şansı arıyor. Eyüpsporlular ön alan baskısı Beşiktaş'ta. Salih'ten o baskı geldi. Abdullah ile mücadele. Top dışarıda, Salih faul yapıyor. Serbest vuruş Eyüpspor'un numaralı tribünlerin önünde taç çizgisine yaklaşık 3-4 metre kadar uzaklıkta serbest vuruş kullanılacak ama ayağa kalkamadı Abdullahi. Abdullahi yerde, sağlık ekibi çağrıldı. Kısa bir süre için Beşiktaş 1-0 üstün. Yeniden Cihan Beşevli, size dönelim.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var ve Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor karşısında 3-0 önde ve şimdi kısa bir süreliğine Diyarbakır'a gidelim. Söz Deniz Torul'da.
2: Teşekkürler Cihan Beşevli. Evet, Ahmet Sportif Faaliyetler'in Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona ermişti. İkinci yarıya etkili başladı ev sahibi takım. 53'te Diya Sabah, 62'de yine Diya Sabah ve 70. dakikada Bale'nin asisinde Gökhan topu ağlarla buluşturdu. Şimdi Samuel Bale ceza sahasında. Samuel Bale direkt dibinde Orbanić. Samuel Bale de oyuna girdikten sonra etkili olmaya devam ediyor. Savunmanın arkasına koşular yine savunma önde yakalandı Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Samuel Bale sert vurdu ve sonrasında top dışarıya çıkıyor. Orada temas var mı yok mu? Gözler Halil Umut Meler'e çevrildi. Evet, son bir temasın olduğunu belirtti karşılaşmanın hakemi. Ve sol kanattan atak yönüne göre köşe vuruşu kullanarak atağını sürdürecek Ahmet Sportif Faaliyetler. Tabii savunmadan da oyuncular geldi, uzun isimleri var. Delova, Mehmet Yeşil, David Bates de içeride top bekliyor. Şimdi sol kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Ev sahibinde orta geldi, öndüre top sekti. Bale top dışarıda. Yine aynı köşeyi denedi Samuel Bale. Fakat top kaleyi bulmadı. Erzurumspor Futbol Kulübü kale vuruşunu kullanacak Orbanić ile birlikte. Mujakić ileri doğru gönderdi. Top hızlı ve top dışarı.

0: çıktı. Açıkçası şunu söylemekte gerekiyor. 3 gol buldu Ahmet Sportif faaliyetler ama Erzurumspor Futbol Kulübü ileride çoğalmakta bir hayli zorlandı ki kaleyi bulan isabetli şutu olmadı. Konuk ekibin 11'e 4 Ahmet Sportif faaliyetlerde bu durum, yani 11 şut çekildi, 4'ü isabetli oldu, 2 şut isabetli olmadı konuk ekipte. Şimdi Mehmet Yeşil 81. dakika, onun pası Bates'e, David Bates aldı topu, geriye döndü Mehmet'e, Mehmet kalecisiyle oynadı Lafon. Şimdi tekrar Bates, kendi aralığında acele etmiyor hazırlık pasları. Ravelesson, onun pası yerden Gökhan Bale'yi düşündü yine. Oyuna sonradan girdikten sonra Samuel Bale topla hem buluşuyor hem de etkili oluyor. Ona yapılan hareket faul. Rakip yer alanda, atak yönüne göre sol kanatta serbest vuruş kullanacak. Ahmet Sportif faaliyetler dakikalar 82 gösterirken oyuncu değişikliği var. Konuk ekipte Erzurumspor Futbol Kulübü'nde İlkan Sever oyuna girdi. Orhan Ova çıktı. Kenara geldi, karşılaşmanın çalışkan isimlerinden de o da çok yoruldu, çok mücadele etti. Top ev sahibi takımda, yine Mehmet Yeşil'e geldiği yerden pası, tek top oynama düşüncesi, top biraz kısa kaldı orada o pas ve sonrasında taç atışı Ahmet Sportif faaliyetlerin oldu. Krasniç taç atışını kullandı. 3-0 olunca tabii skorda biraz daha hem rahat hareket ediyor ev sahibi takım, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde biraz gardı düştü. İleride çoğalmakta zorlanınca Mujakić taç atışını şimdi kullandı. Bey döndü geriye. Kırcalyu, onun pası Ebosele, oyuna dahil oldu o da. Pas geriye, hazırlık pasları bu kez konuk ekipte. Bu dakikalarda biraz tempo düştü Yakup Kırtay. O döndü Mujakić'e. Mujakić'in yerden pası, tek top şimdi. Fakat o pas isabetli olmadı. Krasniç topunun kontrolünde, taç atışı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün yeniden deneyecek. Konuk ekip 83. dakikada Mujakić topu aldı. Taç atışını şimdi Mujakić kullandı. Köşe gönderine yakın yer. Tekrar Mujakić bası topa, bir orta deneyecek ama orada sadece Eren kaldı. Top bekliyor ve pas geriye Ebosele'ye. Ebosele'den pas sağ kanada. Şimdi etkili olma düşüncesi, fakat Ebosele ileri doğru göndermedi. Şimdi sol kanatta Mujakić topla buluştu. Baktı içeriye, Mujakić yaptı ortasını, top yükseklik kazandı ve Ahmet Sportif faaliyetlere geçtiği anda baskı geldi. Yerden vuruş, top Lafon'da. 3-0 önde ev sahibi takım, söz merkezde Cihan Beşevli'de.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, 1. Lig'de de saat 21.30'da başlayan karşılaşmalar var. Mardin 1969 2, Antalya Spor 0, Muğla Spor 0, Bandırma Spor 0. Bu karşılaşmalarda da 84. 85. dakikalar oynanıyor ve Beşiktaş Park'a gidiyoruz. Söz Onur Şahin'di.
2: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 83. dakika içerisindeyiz. Beşiktaş şimdi atak geliştiriyor. Orkun topu aldı. Ceza alanının yanındaki boşluğa doğru İlhan'a bıraktı. İlhan bir ara pas düşündü ama topu Rıdvan'ın koşuluna aktaramadı. Dönen top yine Beşiktaşlı oyuncularda. Orkun yerden çıkardı. Kısa mesafeli paslar. Oh! Ön çizgi üzerinde vuruşunu yaptı. Rakibine çarptı top. Bu arada tribünlerden elle oynama iddiaları oldu. Savunmadan seken top kalecide kaldı ve ardından karşı atak şansı yakalamak istiyor Eyüpspor, başarılı olamadılar. 10 kişiyle mücadeleyi sürdürüyor Eyüpspor, bir kez daha belirteyim. Ve Beşiktaş atağı sol kanatta şekilleniyor. Salih ileri doğru gönderdi. İlhan rakip yarı alanda, Beşiktaş ceza alanı sol köşesine yakın. 4-5 pası iki oyuncusuyla üst üste yaptı. Salih sağ ayak havalandırdı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Çerni kontrolü topu ayağında 2-3 kez sektirdi. Sonra Olaytan'la oynadı. Bir kez daha aldı. Çerni yerden bıraktı topu. Jalo geriye doğru döndü ve sol tarafta, sol iç koridorda Rıdvan, Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da bir basketbol koçu gibi adeta takımı idare ediyor. Hiç yerinde duramıyor. Jestleriyle, mimikleriyle sürekli hareketli ve Olaytan sağ kanada yine iyi pas. Ceza alanı sağ yan çizgisi, hareketlendi Çerni. Ortası savunmada sekti ve kaleci direkt dibinde uzandı. Moldovan

0: Kornere çıkmadan kontrolünü sağladı topun. Karşı atak şansını yakalamak istiyor şimdi Eyüp sporlular. Hareketlenen Talha. Taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Taylan'dan baskı geldi. Orta çizgi üzerindeki ikili mücadele. Taylan ve Salih. Salih rakibini durdurdu dediğim anda maçın hakemi faulü işaret etti. Serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor. Salih'in bir faulü geldi. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mihalak oyundan alınıyor. Eyüp Spor'da Yusuf Barasi oyunda.
1: 77 numaralı formasıyla Konrad Mihalak.
0: Yusuf Barasi oyuna girdi. 85. dakika 1-0 üstün Beşiktaş. Yine sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda İlhan'ın çok iyi getirdiği kale alanı köşesine yakın. Orkun'un uzak köşeye doğru pas mı şut mu düşündüğünü tam kestiremediğimiz Şerni'nin ama müsait bir pozisyonda olduğu ve Orkun'la Beşiktaş'ın değerlendiremediği bir fırsat da yaşandı. Onu da aktaralım. Beşiktaş'ın maçta direkten dönen bir şutu da olmuştu. Siyah beyazlılar oyunun büyük bölümünde tempoyu ayarladılar. İstedikleri biçimde oyunu kontrol ettiler. Belli bölümlerde hızlandılar. Ciddi bir rotasyon yaşandı Beşiktaş'ta. Bu maçta beklentilerin dışında bir 11 sahaya çıktı. Ve Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor 86. dakika oynanırken. Moldovan topu aldı. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının heyecanını yaşıyoruz. Beşiktaş savunmasının derinliğinde Akbadu. Akbadu topu kalecisine aktardı Nübel'e. Nübel topu yerden çıkardı. Ceza alanı ön tarafına doğru. Orada Jalo sağ tarafa doğru bıraktı. Taylan ve Çerni ardından Oh. Oh orta yuvarlağın içindeki arkadaşına döndü. Olaytan, Olaytan'dan İlhan'a. İlhan Fakıllı içeri doğru kat etti. Çalım denedi, başarılı olamadı. Topu kaptırdı. Prese gitti hemen rakibinin üzerine. Şimdi Akbadu ayak koydu. Tekrar İlhan yerden bıraktı Salih Özcan. Baskı altında Salih yerde kaldı. Salih'e yapılan bir faul var. Faul yapan oyuncu Kalegari. Serbest vuruş kullanılacak. Kalegari bu arada yerde ikili mücadelede. Salih hafif bir sakatlık geçirmişti. Salih ayağa kalktı. Kalegari kalkamadı. Dakikalar azalıyor. İlk hafta maçında iki İstanbul takımının mücadelesi Beşiktaş Eyüp Spor önünde 1-0 galip durumda. Gerçekten güzel bir atmosferde, dolu tribünler önünde, iyi bir zeminde ve serin bir havada oynanan mücadeleydi. Bu arada serbest vuruşu Eyüp Spor'un kullanacağını belirtti Oğuzhan Çakır. Şimdi bu serbest vuruş kullanılırken tekrar bir kez daha kullanın dedi. Beşiktaş'ta 3 oyuncu değişikliği birden yapacak. Son dakikalarda Italiano kenarda, Ouattara hazır, Rashica bekliyor ve Endidi. 3 değişiklik birden olacak son dakikalarda. Şu anda 88. dakikaya geldik mücadelede. Kaleci Moldovan santra çizgisinin 7-8 metre kadar gerisinde. Serbest vuruş kullanılma hazırlığında. Oyuncu değişiklikleri henüz yapılmadı. Bekliyoruz. Şimdi oyuncu değişiklikleri yapılsın dedi maçın hakemi. Ve şu an itibariyle bu değişiklikler gerçekleştiriliyor. Çerni oyundan çıkıyor. Rashica oyuna giriyor. Evet, Rashica oyuna girdi. Çerni'nin yerine Rıdvan çıkıyor.
1: Milo Rashica.
0: Ouattara oyunda. Son dakikalar itibariyle yapılan değişiklikler ve Olaytan maçın başarılı isimlerinden de bir de asist yaptı. Onun yerine de Olaytan çıktı. Endidi oyuna girdi. Dakikalar da 89'u gösteriyor. Bu 3 değişiklik birden yapıldı. Şimdi kaleci Moldovan serbest vuruşu kullanmak üzere arkadaşlarının dağılımına baktı. Havadan topu gönderdi. Beşiktaş sahasının ortalarına gelen top kafalardan sekti. Taylan ikili mücadelede araya girme çabasında. Sol köşe gönderdiklerine açılan top Eyüp Spor atağa devam edecek. Ceza alanının yanındaki boşlukta sıyrılamadı Abdullahi. Beşiktaş savunmasının hamlesi. Şimdi yerden bir pas oyun alanı dışına çıktı. Dışarıdan çevrildi diyor hakem. Ve taç Eyüp Spor'un karşı tribünler önü. Bu atış kullanıldı. Eyüp Sporlular topu kendi yarı alanlarına taşıdılar. Zeki Ulusan kaleci Moldovan o yerden bıraktı. Beşiktaş'ta Salih'ten baskı tekrar kaleci Moldovan'a. Oh şimdi pres uyguladı. Sağ tarafta Elyamik. Elyamik topu biraz sürdü. Beşiktaş sahasına gönderdi. Taç çizgisi yakınları. Vahtara'nın müdahalesi. Son olarak top Vahtara'dan dışarı gitti ve taç Beşiktaş'ın 90. dakikanın içerisindeyiz. Rakip yarı alanının 7-8 metre kadar içi. Taç kullanıldı. Yan Yuo topu kontrol etti. Sağ ayak içi pası gönderdi. Ceza alanı sağ köşesi. Atak tehlikeli. Bir orta Raşitsa. Oyun alanının dışına çıkıyor. Korner. Raşitsa'nın vuruşu rakibine çarptı. Dışarı gitti. Ve akın yönüne göre sağ kanatta Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın kaptanı, köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Eyüp Spor'da da bir değişiklik gerçekleşecek. Evet, kenarda bekleyen oyunculardan biri Arda oyuna girecek. En az 4 dakika bu arada işaret edildi. İlave süre 4 dakika. 90 dakikalık bölümü tamamlıyoruz.
1: Eyüp Spor takımında oyuncu değişiklik. 2 numaralı forması
0: yapıldı.
1: İran oyuncu 3 numaralı forması.
0: Kalegari çıktı. Arda oyuna girdi. Korneri kullanıyor siyah beyazlılar. Atak yönüne göre sağ kanatta penaltı noktası üzerinde özellikle çok büyük bir hareketlilik var. Şimdi Orkun orta geldi. Havadan penaltı noktası yakınları. Salih'in kafa vuruşu elinden kaçırdı. İkinci harekette aldı Moldovan. Salih yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Moldovan bir anda elinden kaçıracak gibiydi. İkinci hareketi yaptı. Hatasını telafi etti. Beşiktaş şimdi rakip yarı alanda yeniden atak deneyecek. Salih kısa mesafeli pas Endidi. Yerden çıkardı. Ortaya doğru pasını aktardı. Rakip sahanın ortalarına yakın hareketlenen oyuncu Raşitsa kaptırıyor topu. Şimdi Eyüp Sporlular karşı atak şansı bulmaya çalışıyor. Sol kanatta bir atak deneyecekler. Beşiktaş savunması kalabalık. Bu bölümde Eyüp Spor atağı devam ediyor. Derinlemesine pas ceza alanının sol çaprazına doğru geldi. Yusuf Parassi. Yusuf Parassi sıyrılamadı. Yao'nun derinlemesine pasında Yusuf Parassi son hareketi yapamadı. Şimdi ceza sahası içinde Akpadu bıraktı topu Nübel'e. Nübel baskı altında. Nübel topu ileri doğru gönderdi İlhan'a. İlhan pres altında yerde faul. Talha faul yapıyor. Ve Beşiktaş kendi yarı alanında sol kanatta bu faulün ardından serbest vuruşta oyunu başlatacak. 90 artı 2. dakikanın içerisindeyiz. En az 4 duraklama dakikası işaret edilmişti Beşiktaş'ın. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 25. dakikada Çerni golü atmıştı. Beşiktaş 1-0 üstün ligin ilk hafta maçında 2026-2027 sezonunda ve orta çizgi yakınlarına gelen top şimdi sol tarafa gönderildi. Orada Vahtara bıraktı. İlhan topu aldı İlhan Fakıllı. Ondan gelen pas Salih Özcan'da. Salih'in sağ tarafında Akpadu var. Hemen ön tarafına indi diye. Bu iki oyuncu üst üste paslaştı. Endidi. Taç çizgisi yakınları Raşitsa. Boş alana koştu. Endidi aldı. Yerden pas oha gelmedi. Önündeki rakibine çarptı. Tekrar Endidi. Kontrol ettiği yüzünü kendi kalesine döndü. Orta çizgiye doğru pasını aktardı. Akpadu. Akpadu orta yuvarlağın içine gönderiyor topu. Salih yerden çıkardı. Sol iç yerine İlhan. İlhan'ın derinlemesine pası ulaşmadı. Vahtara'ya savunmada bir müdahale. Top dışarıda ve taç Beşiktaş'ın. 90 artı 3 İlhan Taç'ı kullanacak. İlhan da Beşiktaş'ın göz dolduran genç oyuncusu Clermont takımından transfer edilmişti. Taç ceza alanının yanındaki boşlukta Vattara tarafından kullanıldı. İlhan topu kontrol etti. İlhan ceza sahası içine yolladı. Oh! Oh'tan geriye aktarılan pas Orkun'a ulaşmadı. Baskı Beşiktaşlı oyunculardan Jalo faul yapıyor. Serbest vuruş Eyüp Spor'un. Jalo'nun faulü rakibini engelledi. Şimdi Jalo oyunun başlatılmasını da geciktirdiği için topa vurmuştu. Sarı kart gördü hakem Oğuzhan Çakır'dan ve Moldovan serbest vuruş kullanacak. 90+4. dakika. Özhan Pulat teknik direktörü Eyüpspor'un ileri çıkın dedi oyuncularına. Moldovan sağ ayak havadan topu Beşiktaş ceza sahasına yolladı. Açırtılan top ceza alanının hemen dışı. Şimdi hareketlenen Muataba ikili mücadelede sağ köşe göndere doğru topu taşıdı. Muataba

0: Raşit Sağ koşuyor. Raşit Sağ zor da olsa topu oyun alanında tuttu. Taylan topla buluştu. Taylan yerden çıkardı. Maçın hakeminde gözler ve mücadele sona eriyor. Sevgili futbol severler, Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 mağlup ediyor. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0 ilk hafta maçında. Şampiyonluğun iddialı ekibi Beşiktaş puan kaybı olmadan başlıyor. Şampiyon adaylarının puan kaybettiği haftada Beşiktaş galibiyetle başlıyor lige. 25. dakika Çerni tek golü atan oyuncuydu. 68. dakikada kırmızı kart gördü. Eyüpspor'da Costa. Beşiktaş kazandı. Ben Onur Şahin, teknik yönetmen arkadaşım İhsan Bulut'la mutlu geceler diliyorum sizlere ve merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyorum sözü.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Sevgili dinleyenler, Beşiktaş Eyüpspor'u tek golle geçerek sezona galibiyetle 3 puanla başladı ve Diyarbakır'da da karşılaşma sona erdi. Sözü Deniz Tuğrul'a bırakalım.
2: Ahmet Sportif faaliyetler 3 puan 3 golle alıyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı lige süper bir başlangıç yapmış oldu. Böylece Erzurumspor Futbol Kulübü de tabii ligin yeni takımı ama bu karşılaşmada istediği futbolu ortaya koyamadı. Ahmet Sportif faaliyetlerde goller ikinci yarıda geldi. 53'te Diyasaba, 62'de yine Diyasaba sahnedeydi. Ve ikinci yarıda oyuna sonradan giren isimlerin öne çıkmasıyla Bale'nin asisinde Gökhan Gül topu ağlarla buluşturdu ve 3 puanı 3 golle almış oldu. Böylece Ahmet Sportif faaliyetler sahasında Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ben Deniz Turul bu maçın radyodan anlatımında sizlerle birlikteydim. Sözü merkeze Cihan Beşli'ye, Beşevli'ye bırakıyorum ve mutlu geceler diliyorum.
1: Teşekkürler Deniz Tuğrul. Sevgili dinleyenler, böylelikle maçların sonuçlarını bir kez daha hatırlatacak olursak, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Erzurumspor 0. Bizler de böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Teknik yönetmen arkadaşlarım Ataman Kılıç ve Hasan Tellioğlu ile birlikte, spikeriniz ben Cihan Beşevli. Sizlere güzel bir gece diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Dalgaları Beklerken 2. Bölüm. Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Rona Nurşen Girgin Koç, Altan Ali İpin, Nursel Serpil Çağıran, Cevdet Selçuk Özdoğan, Keriman Ümit Sergen, Neslihan Adviye Öztürk, Harun Okan Şenozan, Çiğdem Hülya Diker.

0: Alayoğulları çiftliğinin sahibi olan Runa Hanım, oğlu Altan ve gelini Nursel'le birlikte yaşamaktadır. Deniz tutkunu olan Altan, hayal aleminde yaşarken Nursel'le olan evliliği sallantılı günler geçirmektedir. Altan'la Nursel'in ayrı dünyaların insanı olduğunu bilen Runa Hanım, ailedeki bu mutsuzluğu engellemeye çalışır. Bu sıralarda komşu çiftliği İstanbul'dan gelen Cevdet Bey satın alır. Karısı Keriman, çocukları Harun ve Neslihan da kentin karmaşık dünyasından buraya göç ederken, geleceğin onlar için hazırladığı sürprizlerden habersizdirler. Bir gün Neslihan ve Harun, Altan'ın teknesiyle denize açılır. Nursel'le olan mutsuz beraberliğinden sonra Neslihan'la karşılaşan Altan, ilk görüşte genç kızdan etkilenmiştir.
1: Günaydın Neslihan.
2: Günaydın baba.
1: Seni çok mutlu görüyorum kızım. Çiftlik hayatını benimseyeceğini sanmıyordum. Annenle bu konuda endişeliydim.
2: Hiç endişelenme baba. Burada sonsuza dek yaşayabilirim.
1: Sizleri mutlu görmek çok güzel. Buraya gelmemiz Harun için kurtuluş oldu. Çiğdem'in oğlumun hayatını cehenneme çevirmesinden korkuyordum. Neyse ki bu iş bitti.
2: Baba, söylemek istemezdim ama durum sizin söylediğiniz gibi değil.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Çiğdem ayrılmalarından Harun'u sorumlu tutuyor.
1: Bak sen şuna. Dengesiz kadın. Harun'u bir başkasıyla aldatan o.
2: Baba, Çiğdem beni İstanbul'da telefonla aradı. Harun'la tekrar beraber olmak istiyor. Benim onurumla oynadı diyor. Harun'a hayatı zindan edeceğim dedi.
1: Ben yaşadığım sürece oğluma kimse dokunamaz. Bunları Harun'a anlattın mı?
2: Evet. Çiğdem'in adını bile duymak istemiyor.
1: Harun'un mücadeleyi sevmediğini bilirsin. Hayata karşı olan bu zayıflığı beni her zaman üzmüştür. O senin gibi güçlü değil Neslihan. Umarım Çiğdem tehditlerini sürdürmez.
2: Benim tanıdığım Çiğdem vazgeçmeyecektir.
1: Bu çiftliğe ömrümün geri kalan kısmını huzur içinde geçirmek için geldim. Biliyorsun İstanbul'da Edip amcanın yüzünden zor günler geçirdik.
2: Amcamı bağışladığınızı sanıyordum.
1: Onu asla bağışlayamam. Her zaman ailemize dert getirdi. Zavallı babacığım onun için az malını satmadı. Herkese borçlandı. Hayatına bir yön veremedi. 50 yaşına geldi, bir aileye bile sahip olamadı. Evden ayrıldıktan sonra evlendiğini, bir çocuğu olduğunu duydum. Birkaç ay evli kaldıktan sonra evi terk etmiş. Bir oğlu varmış. Şimdi neredeyse 30 yaşına gelmiştir. Karısının da kim olduğunu bilmiyorum.
2: Bunları bize anlatmamıştın baba.
1: Gerek duymadım kızım. Şimdi konu açıldı diye anlattım.
2: Alo? Merhaba Altan Bey. Yok hayır, hiçbir programım yok. Tabii gelirim. Bir saat sonra. Görüşürüz.
3: Yine tekne gezintisine mi çıkıyorsunuz?
2: Altan Bey beni karısıyla tanıştıracakmış anne. Kasabadaki kafede beni bekliyorlarmış.
3: Oo, anlaşılan alayoğullarıyla dostluğu ilerleteceğiz.
2: Bu seni rahatsız mı ediyor anne?
3: Yok, hayır. Altan Bey'in hanımıyla arasının pek iyi olmadığını duymuştum da.
2: Anne, bunun benimle ne ilgisi var?
3: Sen güzel bir kızsın Neslihan. Çoğu erkek sana karşı ilgisiz kalamaz. Seni uyarmak benim görevim kızım.
2: Peki anne, peki. Uyarılarını unutmam. Akşama görüşürüz.

0: Nursel Hanım'la tanışmayı bekliyordum.
1: Beni bağışlayın, size yalan söyledim.
0: Neden?
1: Sizinle yalnız konuşmak istedim.
0: Bunu bana söyleyebilirdiniz.
1: Gelmeyeceğinizden korktum.
0: Bu mazeret değil.
1: Davranışımla sizi kırdımsa özür dilerim. Yıllardır bu kasabada yaşıyorum. Sosyal ilişkilerdeki acemiliğimi bağışlayın.
0: Bana neden bu kadar ilgi gösterdiğinizi sorabilir miyim?
1: Sizden çok etkilendim.
0: Bakın, yaşamınızı paylaşıyorum.

0: Paylaştığınız bir eşiniz var.
1: Sizden dostluğunuzu istesem.
0: Benden etkilendiğinizi söylemiştiniz.
1: Dün teknede sizinle çok şey paylaştığımı fark ettim. Nursel'le evlenmemeliydim.
0: Beni bunları konuşmak için mi davet ettiniz buraya?
1: Lütfen konuşmama izin verin. Buna ihtiyacım var.
0: Pekala. Sizi dinliyorum.
1: Nursel'le birbirimize uygun değildik. Kendimi bildiğimden beri burada yaşıyorum. Çok dar bir çevre. Yalnızlıktan sıkılmıştım. Nursel tek şansımdı.
0: Siz de şansınızı kullanıp evlendiniz. Şimdi de evliliğinizin hata olduğunu düşünüp pişmanlık duyuyorsunuz.
1: Başka şansım yoktu. Annem otoriter bir kadındır. Babam yıllar önce bir av kazasında öldü. Yüzlerce dönümlük bu arazi üzerindeki topraklarda hayallerimle yaşamayı öğrendim.
0: Nursel Hanım'la hayallerinizi paylaşamıyor musunuz?
1: Nursel bunu becerebilseydi şimdi yanınızda olmazdım.
0: Benden ne istiyorsunuz?
1: Dostluğunuzu, ilginizi, sevginizi istiyorum.
0: Bu konuşmayı hiç yapmamış olalım Altan.
1: No, gidiyor musunuz?
0: Başka ne yapabilirim ki? Hoşça kalın.
1: Sizi kırdımsa özür dilerim. Lütfen gitmeyin.
0: Bakın, gitmek zorundayım. İkimiz için de en doğru olanı bu.
1: Bir daha görüşemeyecek miyiz?
0: Görüşürüz. Eğer benimle dost kalmayı becerebilirseniz.
1: Benim için bu da yeterli.
0: O zaman sorun yok.
1: Beni çok mutlu ettiniz Neslihan. Bir an sizi kaybettiğimi sandım.
0: Dostlar hiçbir zaman kaybedilmez Altan. İkimiz de bunu becerebilecek yaştayız.

0: Ne gezici ne çiftlik işleriyle ilgilensen böyle olmazdı. Eğer böyle giderse çiftliğin bir kısmını satmak zorunda kalacağım.
1: Yo, buna izin veremem.
0: Ah, demek izin veremezsin.
1: Evet, babamın anılarını yok etmeye hakkımız yok.
0: Böyle giderse topraklarımızın hepsini kaybedeceğiz. Gün geçtikçe masraflarımız artıyor. Çiftlikte çalışanların ücretlerini ödeyemiyorum.
1: İşçileri azaltabiliriz.
0: Bu çözüm değil. Onlara ihtiyacımız var. Artık işlerle ilgilenme zamanın geldi. Evlendikten sonra biraz aklım başına gelir diye düşünmüştüm. Neden? Neden sorumluluk almaktan kaçıyorsun?
1: Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum.
0: Kaçıyorsun! Bütün gün denizde hayal kurarak yaptığın yolculuklar bizi felakete sürüklüyor. Oh. Artık gerçeğe dön. Karına ve bana karşı sorumlulukların var. Artık yaşlandım. Yıllardır bu çiftliği idare etmekten, insanların sorumluluğunu yüklenmekten bıktım. Altan, bu kadar duyarsız olamazsın. Kendine gelmelisin oğlum.
1: Anne, anne bana biraz zaman
0: Senin
1: tanımalısın.
0: zamanın doldu. Yıllardır sorumluluklarından kaçtın. Tabii, bunda benim de suçum var. Her gün umutla düzelmeni bekledim. Evlendiğin zaman değişirsin diye umutlanmıştım.
1: Nursel'le çok
0: Bunu
1: mutsuzum.
0: evlenirken düşünecektin. Eski bir eşya gibi karını bırakmana asla izin veremem.
1: O zaman ben de giderim.
0: Git! Git! Of! Her şeyi bırakıp git. Bu senin seçimin.
1: Gideceğime inanmıyorsun.
0: İnanmıyorum. Çünkü bunu göze alamayacak kadar bencilsin.
2: Neler oluyor Altan?
0: Ah gel Nursel, gel canım. Umarım sen kocana doğru yolu gösterirsin.
2: Demek buradan gidiyorsun Altan.
1: Bizi mi dinliyordun?
2: Annenin söylediklerini duydum.
1: Seni istemediğimi nasıl anlatmalıyım Nursel ha? Mutsuzum, anlamıyor musun?
2: Bana kötü davranmandan bıktım. Sana söyledim. İstiyorsan ayrılabiliriz.
0: Sen Altan'a bakma kızım. O ne dediğini bilmiyor. İstiyorsa o gidebilir. Burası senin evin. Her zaman yanımda kalacaksın.
1: Anne, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Karımla tartışma özgürlüğüm bile yok.
0: Senin aklın başında değil. Ne yaptığını bilmiyorsun. Hayal dünyandan çık da karınla, çiftlikle ilgilen. Artık sorumluluklarını bilme zamanın geldi.
1: Suçlamalarından bıktım anne. Bu çiftliğin yarısı benim. Hissemi satıp buradan gideceğim.
0: Peki babanın anıları ne olacak? Ha? Bunu sen söyledin.
1: Şimdi fikrimi değiştirdim.
0: Bunu yapabileceğini mi sanıyorsun?
1: İnan bana yaparım.
0: O zaman kendimi öldürürüm.
1: Babamı öldürdüğün gibi mi?
0: Ah. Babanın ölümü bir kazaydı. Beni suçlamaktan vazgeç. Tıpkı babana benziyorsun. Onun gibi nankörsün.
1: Babam için böyle konuşamazsın.
0: Gerçeği bilsen bana hak verirdin.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Zamanı gelince öğrenirsin.

0: Efendim.
1: Beni tanıdın mı?
0: Özür dilerim, tanıyamadım.
1: Tanıtmamı ister misin? Biraz gerilere gidelim. Bir zamanlar genç bir adamın sevdiği genç bir kız varmış. Onu hiçbir neden olmadan terk etmiş. Şimdi hatırladın mı?
0: Çiğdem?
1: Hatırlamana sevindim Harun. Demek beni unutmamışsın. Bu senin için iyi bir puan.
0: Beni hangi yüzle arıyorsun?
1: Sen beni aramayınca ben seni aradım. Beni bu kadar çabuk unutacağını sanmıyordum.
0: Çiğdem, telefonu kapatıyorum.
1: Sakın yapma. Yoksa küçük çiftliğine gelir seni rezil ederim.
0: Benden ne istiyorsun?
1: Yarım kalmış aşkımızı istiyorum.
0: Seni istemediğimi biliyorsun. İhanet eden sensin. Şimdi benden tekrar beraber olmamızı istiyorsun. Sen aklını kaçırmışsın Çiğdem. Hadi.

0: Çılgınlığa son ver artık.
1: Sana çılgınlığın ne olduğunu göstereceğim.
0: Ne istersen yap. Umurumda değil. Sana iyi günler Çiğdem.
2: Arayan Çiğdem mi?
0: Evet anne. Tekrar beraber olmamızı istiyor. Buraya gelip beni rezil edecekmiş. Bu kadını aklını kaçırmış olmalı.
2: Kendini üzme oğlum. Bir şey yapamazsın.
0: Telefonda sanki çıldırmış gibiydi. Çiğdem çılgının biridir. Ben buraya geleceğine inanıyorum.
2: Gelirse gelsin, ne yapabilir ki?
0: Ömrüm boyunca bu çılgının kabusuyla mı yaşayacağım? Tam ondan kurtuldum derken yine karşıma çıktı.
2: Onu terk etmeni affedemiyor yavrum. Oysa senin haklı olduğunu biliyorum. İhanet bağışlanması zor bir suçtur.
0: Benim telefonumu nasıl buldu? Buna inanamıyorum.
2: Dairenin kiracısını aramıştır. Okan Bey'e numarayı biz verdik. Arayanlara numarayı vermesini söylemiştik.
0: Yine Çiğdem arıyordur.
2: Ben bakarım. Alo?
1: Harun'u ver bana.
2: Harun burada değil.
1: Orada olduğunu biliyorum. Ver onu bana.
2: Bir daha burayı arama Çiğdem. Biliyorsun artık ayrıldınız. Oğlumla beraberken başkasına hayatına sokmayacaktın. Hatayı yapan sensin.
1: Siz neler söylüyorsunuz? İhanet eden oğlunuz size yalan söylemiş.
2: İhanet eden Harun mu? Aa, Çiğdem neler söylüyorsun?
0: Anne kapat şu telefonu.
2: Aa, çok garip. Çiğdem ihanet edenin sen olduğunu söylüyor.
0: Bu çılgın kıza inanmıyorsun sanırım. Bıktım bu kadından. Açma anne. Açma yine Çiğdem'dir o. Onun saçmalıklarını dinleyecek zamanımız yok.
2: Sen bilirsin oğlum. İçimden bir ses bizi kötü günlerin beklediğini söylüyor. Umarım yanılırım.

Burası kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net

TR adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çevrenizde biriken insanlara karşı zaman zaman konuşma yapabilirsiniz. İster sınıfta konuşun, ister salonda. Konuşurken sesinizi iyice çıkararak dinleyenlere duyurmak zorunda kalırsınız. Merhaba arkadaşlar, hazır mısınız diye soracaksanız, hazır mısınız sorusunu oradakilerden herkesin duyması ve anlaması gerekir. Bu kelimedeki N sesini söyleyemezseniz, bağırarak da konuşsanız, hazır mısınız der ve kelimeyi eksik söylemiş olursunuz. Yani cümleniz açık bir söyleyişten uzak kalır. Demek ki konuşmada yalnızca sesi çıkarmak yeterli değildir. Bütün heceleri açık ve belli olarak söyleyebilmek gerekir. Başta dil ve dudaklar olmak üzere konuşma organlarımız hecelerin ve kelimelerin doğru biçimlendirilmesini sağlar. Konuşma sesi ağzımızdan çıkarken hecelerin ve kelimelerin oluşması için konuşma organlarının birlikte hareketine boğumlanma diyoruz. Konuşma organlarımız ağız-burun yolunda yer alır. Ağız, burun, dil, dişler, dudak, damak, gırtlak ve bunları yöneten kaslar boğumlanmaya yardımcı olur. Bu yapılar ses çıkarırken açılır, kapanır, yaklaşır, uzaklaşır, gerilir, gevşer ve sonuçta sesleri biçimler. Boğumlanmaya sesletilme de denilmektedir. Konuşurken bazen yavaşlar, kelimeleri tane tane söyleriz. Bir ekmek, iki süt, bir kilo un ve 10 yumurta derken, sipariş listesini yavaş söylediğimizde yavaş boğumlarız. Maç spikeri, Ayhan topu aldı, ceza sahasında ilerliyor, Güngör'ü gördü, pasını verdi, Güngör ve şut diyerek hızlı bir anlatım yaptı.

0: çalıştığında boğumlanma da hızlı olacak ve konuşma organları hızlı çalışacaktır. Bu durum konuşmadaki akıcılığa göre devam edecektir. Doğru boğumlamak, sesleri doğru çıkarmaktır. Sesleri doğru çıkarmak için de oluşum noktalarını bilmek gerekir. Örneğin B dediğinizde iki dudağınızın birbirine değdiği noktada oluştuğunu fark edersiniz. Ünlüler ve ünsüzler birbirinden farklı yerlerde oluşur. Ünlülerin çıkış bölgeleri, ünsüzlerin ise çıkış noktaları vardır. Ünlüler, ünsüzler gibi tek bir noktada değil, ağzın tek bir bölgesinde meydana gelmektedir. Ünlülerin çıkışında dilin toplandığı bölgeye boğumlanma bölgesi denir. Ünsüzler için de çıkış noktası olarak söylenir. Mikrofonla konuşan spikerlerde, muhabirlerde, sunucularda, sanatçılarda ve tiyatroda seslerin oluşma bölgelerini ve noktalarını bilmek çok önem taşır. Tiyatroda herhangi bir sesin, oyuncunun ses organlarının yapısı nedeniyle gereği gibi boğumlanamaması durumu ya da özensiz konuşulduğu için doğru çıkartılamayan sesler yanlış ses olarak bilinir. Yanlış ses çıkarmak verilecek eğitimle önlenebilir. Tiyatroda boğumlanma, Batı'da bilindiği şekliyle artikülasyon olarak söylenir. Konservatuvarda artikülasyon şöyle anlatılır. Gırtlağın ürettiği ses tınlarken konuşma organları devreye girer ve sese son şeklini verir. Böylece konuşma olayı gerçekleşir. Konuşma organlarının hareketleri sonucu oluşan çalışma şekline veya başka bir deyişle heceleri birleştirme ve konuşmaya artikülasyon denir. Artikülasyon ya da boğumlanma yalnızca sesi doğru bir biçimde çıkarmak değil, diğer seslerle doğru eklemlenmesini sağlamaktır. Örneğin B sesinin başka bir B sesiyle kesintisizce eklemlenmesinin örneği için şu çalışma yapılır. Bip bep bap bop bup böp büp büp, cic cet cat çot çut çot çut çıç. Bu çalışmayı Z harfine kadar siz de yapabilir ve ziz ze za zo zu zö zü zız diyerek bitirebilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: yapıştırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün basketbolu milyar dolarlık küresel bir eğlence imparatorluğuna dönüştüren deha bir isimden, David Stern'den söz edeceğiz. 1984 yılında göreve geldiğinde Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA finansal krizlerle boğuşan ve televizyonda banttan yayınlanan ligdi. Stern kısa sürede bu ligi dünyanın en prestijli markası haline getirdi. Onun vizyonu NBA'yi oyuncular üzerinden pazarlama stratejisine dayalıydı. İlk olarak Magic Johnson ve Larry Bird rekabetini hikayeye dönüştürdü. Ardından genç yetenek Michael Jordan'ı tüm dünyaya efsane olarak sundu. Stern aynı zamanda çok usta bir

0: hikaye anlatıcısıydı. Onun döneminde NBA, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını aşarak 200'den fazla ülkede yayınlanmaya başladı. 1992'deki efsanevi Rüya Takım, Dream Team projesinin arkasındaki ana güçlerden biri yine Stern'di. Bu hamleyle basketbolu küresel bir tutkuya dönüştürerek NBA'in kapılarını uluslararası oyunculara sonuna kadar açtı. Stern'in 30 yıllık liderliği boyunca ligdeki takım sayısı arttı, gelirler astronomik seviyelere ulaştı ve NBA, yani NBA Genç Ligi gibi yeni oluşumlar doğdu. Sert disiplini, kıyafet yönetmeliği ve profesyonellik standartlarıyla ligin imajını tamamen değiştirdi. 2014'te emekli olup 2020'de bu dünyadan ayrıldığında geride sadece bir lig değil, dünyanın her köşesindeki çocukların NBA oyuncusu olma hayalini bıraktı. David Stern, basketbolun çehresini sonsuza dek değiştiren gerçek bir oyun kurucuydu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yıl dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışıyla Anadolu'nun milli ve manevi birliğini mayaladığını vurgulayan Kurtulmuş, bir olalım, iri olalım, diri olalım hikmetinin asırlardır gönülleri aydınlattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle andı. Açıklamasını Hacı Bektaş Veli'nin çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var notuyla paylaştı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında elebaşı Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin açıklama yaptı. Suç örgütünün FETÖ benzeri gizli bir mesajlaşma uygulaması kullandığını söyleyen Mustafa Çiftçi, burada suç örgütünün finans kaynaklarına yönelik bir operasyon var. Kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok dedi. Marmaris Kabakargı koyunda karadan ulaşımın olmadığı dağlık bölgede çıkan yangına müdahale için askeri personel de seferber oldu. Arazözlerin ve ekiplerin yangın bölgesine sevki Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na ait çıkarma gemileriyle sağlandı. Ekipler Sarp arazide geceden sabaha mücadele ile yangını kontrol altına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ormanları kasten yakanların yanı sıra ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına neden olanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Futbol sahalarında görmek istenilmeyen görüntülerden biri Ankara'da yaşandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe formalı bir çocuğun formasını zorla çıkartan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ev hapsi verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da